Usta be, sen hiç aşık oldun mu? Hani ayakların yerden kesilir, hani aklını kafatasında tutamazsın ya. Hani mantıksızlaşır, hani anlamsızlaşır ama onsuzlaşamazsın ya. Hiç oldun mu usta? Olmuşsun gibi be usta, olmuşsun. Yoksa bu saçlar bu kadar ağrıp, bu gözler bu kadar dolup ve sen bu kadar susamazsın.

Mustafa, sen hiç yalnız kaldın mı? Bir başına, tek başına, aç, açıkta. Rutubet sinmiş duvarların arasında pembe hayallere dalıp hanlar, hamamlar yaptın mı? Ve uyandığında var gücünle her yanına çarpanları dar gününde mumla aradın mı hiç? Anladım. Aramışsın be usta. Aramışsın.

usta sen hiç korktun mu? Karanlıktan, yalnızlıktan, benim gibi yüksekten veya uçmaktan korktun mu? Gülerken ısıran yüzden, iltifatla iğne sokan sözden, güzel bakmayı keşfeden kem gözden korktun mu be usta?

Seni şöyle doldun mu be usta? Hani üstünde ateşten bir gömlek, içinde esirmişsin gibi bir sen, çırılçıplak, savunmasız hiç oldun mu be usta? Anladım, konuşmayacaksın bu hususta.

akşam yemin ettim, seni bir daha öpmemek için. Ben ki bütün duvarlarını afişlerle donatıp yumruğumla kanatmıştım. Rezil bir aşktı. Bütün arkadaşları miting alanlarında ve mezarlıklarda bırakmıştım. İstanbul, ey İstanbul, ey acılar kraliçesi, umudun ve direncin yorgun anası ve ey çıldırmak üzere olmanın çamurlu ikonası, tırnaklarım kopuyor, görmüyor musun? Bir ben miyim kapıları şaşıran her yokuşun başında? Bir ben miyim ekmek arasına canını doğrayıp doğrayıp yutan? Bir kedi bile sağarken yüreğini telaş içinde yavrusuna. Ey acımasız acuze, utan şu türbelerinden, minarelerinden utan. İstanbul, ey İstanbul, ey acılar kraliçesi, savaşın ve bozgunların gariban çiçeği ve ey teslimiyet

düşmenin o hazin gerçeği. Bayraklarım kanıyor. Sormuyor musun? Kadınlarınki omuzları hicran, saçları ihanet sarısı. Çocuklarınki yağmur emiyor yıkılası kaldırımlarından. En hücra genlerime, al yuvarlarıma, kılcal damarlarıma, ruhuma kadar. Bıktım iliklerime, gömlek ceplerime kadar sızan bu Allahsız yağmurundan. İstanbul, ey İstanbul ey, acılar kraliçesi. İhtişamın ve sefaletin çaresiz bacısı. Ve ey çürümenin, yok olmanın amansız sancısı. Ciğerlerim çatlıyor, duymuyor musun? Hangi pencereme çıksam, o salya sümük pezevenk suratları. Hangi caddene dökülsem, o şangur şungur düş kırıkları. Bütün bu ezginler, tükenenler, yerlere serilenler, tutunamayanlar. Sarsmıyor mu seni hiç? Bunca infilak, bunca isyan çığlıkları. İstanbul, ey İstanbul ey. Acılar kraliçesi. Aldanışların ve hüznün yalancı tanrıçası. Ve ey ruhu kirlenmiş gecelerin cilveli yosması. İntihar anı geldi. Beni öpmüyor musun? Ağlamak istemiyorum. Yenildim sana. Hikayenin özeti bu. Bir istimlak gibi ödedin ve çiğneyip geçtin maceramı. Şimdi ben suçlarımı didikleyen bu martı sürüsüyle, şimdi ben hangi şehirde soğuturum zonklayıp duran bu yaramı?

Hey, acıların kraliçesi. İhanetin ve ihbarların arkadan dolaşan bıçağı. Ve bütün ödeşmelerin, yüzleşmelerin, erkekçe vuruşmaların kaçağı. Beni harcadın ulan, beni sattın, utanmıyor musun?

Beni yıkılırsanın akılsızların yıkıntılarına basar geçerim. Bundan sonra yoluma çıkan kalleşleri yollarına gömerim. El verip emek verdiğimiz ekmeksiz nankörlere bundan sonra pınar başında bir damla su vermem. Affetmek büyüklük ama affettikçe küçüldük. Adamlığımızla değil maddiyatla ölçüldük. Herkesi kendim gibi bildiğim için bu hale düştük. Bundan sonra kimseyi affetmem. Bu dayanaksız dünya edepli namuslu kullara dar. Huzur ararken derdimizle tasamızla olmuşuz yar. Hakmış, hakikatmiş, yemin ederim bir tek Allah yolunda var. Bundan sonra hiçbir kula minnet eylemem. Ben ister miydim yarimden, yurdumdan ayrı kalayım? Ben ister miydim gurbette dertlerle derbeder olayım? Ben istemez miydim herkes gibi mutlu olayım? Bundan sonra keyfime dokunana kezzap olurum.

Sevda ülkesinde aşkın kanununa uydum. Heveslerimi, arzularımı, sadakatim kalıbına koydum. Kime ne sırrımı verdiysem 3 gün sonra başkasından duydum. Bundan sonra derdimi kimseye açmam. Bu dünyada mutluluk için kalıbımı koydum ortaya. Zehir takmışlar aşk sandığım oltaya. Bir de baktım ki boynum, bir de baktım ki boynum değmiş keskin bir baltaya. Bundan sonra herkesi canıma kurban ederim. Bu dünyada tek başıma yaşar, tek başıma ölürüm. Varsa günahım mahşerde hak ile görürüm. Aç kalırım ama onurumla dik yürürüm. Bundan sonra Azrail gelse edepsiz kuldan imdat istemem. Bu dünyada bir Allah'ım var, bir de yüreğim. Sevgi dolu bir kalbim, bir de bileğim. Ayrılık ateşiyle erise de etim kemiğim, muhtaç etmesin beni Allah zalıma.

La kardeş, eskiden yürürdük caddede bilirsin. Herkes bakardı bize, nazarlara gelirdik. Şimdi caddede tek başıma yürüyorum. Eskiden Ali'nin kardeşi derlerdi, şimdi rahmetlinin kardeşi geliyor diyorlar. Paramparça oluyorum lan, buz gibiyim. Donuyorum, üşüyorum. Sen yoksun ya, nasıl yapacağımı bilmiyorum. Elim kolum bağlı. Çaresizim kardeş. Bitiyorum kardeş. Tükenmişim kardeş. Keşke yaşasaydım be kardeş.

Hadi söyle bana. Marifet dünyaya gelmek mi? Yoksa yaşayabilmek mi? Benim de hayallerim vardı. Ve yaşamak istediğim umutlarım. Ve de birçok şey. Hani, hani nerede şimdi? Ne çocukluğum kaldı, ne gençliğim, ne de yaşama hevesim.

Ben sevdim mi? Çok fena seviyorum. Şehirlerdeki her yüz ona benziyor. Şiirlerdeki her söz onu anlatıyor. Zaman o, mekan o, imkan o. Yani mevzu hep sensin. Allah benim gözümle seni hiç kimseye göstermesin. Biliyor musun? İlahi bir aşk gibisin sen benim nazarımda.

Seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi inan. Seni seviyorum. Seni seviyorum.

sensiz iki gün. Dertler avcı oldu, ben şikar oldum. İnsafsız

dördüncü kasetim. Ve siz beni sevenlerimle yine beraberim. Güzel sözler yazmam için teşvik ettiğiniz ve beni dinlediğiniz için hepinize gönül dolusu sevgiler, saygılar.

Tanıma, tanıma görürsen bir gün yolunda. Aşkın senin olsun, ben gidiyorum. Ne halin var ise gör bundan sonra. Beni değil, eli sor bundan sonra. Zannetme ki, zannetme ki artık dönerim sana.

belki bir gün, belki bir yıl yanarım. Sonra da vefalı bir yar ararım. Ben seninle geçen ömre ağlarım. Aşkın senin olsun, ben gidiyorum. Ne halin var ise gör bundan sonra. Beni değil, eli sor bundan sonra. Zannetme ki artık dönerim sana. Aşkın senin olsun, aşkın senin olsun, ben gidiyorum.

kırılan kalpler var, düzelmez asla. Kaybolan umutlar doğmaz bir daha. Sararan yapraklar yeşerir belki. Beni sen kaybettin, sevmem bir daha. Beni sen kaybettin, gelmem bir daha.

Senin yokluğunda yarımsızım ben. Çaresiz hasretle terk edip gitme. Senin yokluğunda yarımsızım ben. Senin yokluğunda anlamsızım ben. Senin yokluğunda insafsızım ben.

Ben senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla barışamadım. Uçup gitti mutluluk, kavuşamadım. İçim yanar, içim yanar.

vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını, bir kilo rakıya gömsen de akşamları,

hiç hasretle, bir tebessüm bile geldi zahmetle. Kime sarıldıysam bin bir ümitle, pişmanlık, pişmanlık, sonu pişmanlık, sonu ayrılık, sonu karanlık.

Ufku bir ırmaktan geldim gönlüne. Kuraklık yaşayan yüreğime tane tane düşen sevdanı öptüm. Sevgiyle yeşeren bütün aşk meyvelerini yüreğine sarılarak topladım bu sabah. Kimini gözlerinde, kimini saçlarında ve kimini de avuçlarında sevdim.

ellerim olsun bu da dünya halları. Tanrı ayrılıkla sınar kulları. Ellerinle diktiğin o gülleri kendi ellerimle kırdığım olmadı. Niye ömrüm geri dönmez eskiye? Niye bu delilik, bu boşluk niye? Meydan uslandırır yiğidi diye

ki ensemde bir zehirli bıçak. Bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attım, yaktım, kırdım, olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim. 3 sene

yüreksiz. Ama gördüm insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamluya bir kurşun sürdüm, olmadı, olmadı.

0: Radyo Lider İzmir. Dilerim önümde güzel günler var. Belki de yakandan düşmez acılar. Bilemem, bilemem sevgilim. Benden bu kadar. Kalbine göm beni, bir yalanmış.
1: Dudaklarımın tadını unut gitsin.

Of! Eller sevdim mutlu oldu. Ben sevdim ne hallere düştüm. Bu sevda denen şey ne kadar acıymış. Bilemedim, ölçemedim hesabını. Bilemedim beni bu kadar yakacak. Bilemedim beni benden alacak. Bilemedim beni firarlara salacak. Bilemedim yarın adı hasretmiş. Bilemedim yarın adı çileymiş. Bilemedim, bilemedim.

okşayıp saçını seni sevmeden, bir gün olsun mutluluğa ermeden, göçersem dünyadan son bir defa görmeden, dua etme başucumda dur yeter, çiçek atma mezarıma gel yeter.

Tiyatroydu. Gözleri ümitsiz, yaşla doluydu. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Yaralı kalbini benden gizledi. Yalvardım, yakardım, bir sır vermedi. Acıdığım haline elim değmedi. Eşinden ayrılmış bir hali vardı.

0: Murat'la Gönülden Gönüle.
1: Bu programda ürün yerleştirme uygulanmıştır.
2: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden

Cümleten selamünaleyküm, hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam olsun inşallah. 87.5 Lider FM'de Murat ben. Hepinize, cümlenize sevgiler, selamlar. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin. Cesavilerin de abilerim, kardeşlerim. Kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim. Sizlere de sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Huzur içerisinde güzel bir akşam dileklerimle. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin. Baba Müslüman 2 güzel şarkısıyla her akşam olduğu gibi. Murat'la Gönül'den Gönül'e programımızın açılışını yapacağız. Hemen akabinde SMS mesajlarınızı da başlayacağım. Haberiniz olsun abi, kardeş, abla, kız kardeşlerim. Duyanlar, duymayanlar. Size zahmet. İki güzel şarkı sonrası. Kardeşiniz huzurda.

Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e programımızın açılışını yaptık. Hadi bakalım günün ilk mesajıydı. Duyan kardeşler, ablalar, abiler. Duymayan kardeşlerimize size zahmet. Şakran C5'te yatmakta olan rüyasından Eşref'e doğum günün kutlu olsun. Canı benim, özgürlüğüne kavuşacağın sağlık ve huzurla dolu nice benli ailenli güzel yaşların olsun. İyi ki varsın, gülen yüzün hiç solmasın. Ahmet Kaya doğum günün kutlu olsun şarkısı armağan ediyorum. Ben T1'den tahliye olan Serdar Türk, İzmir hapishanelerinde bulunan bütün kardeşlerim, Hasan Hüseyin II, Doğukan Doğu, Mustafa Fidan, Cenk İl Kutlu, Antalyalı Kader Birliği yaptım. Abim Narlıdereli, lakabı Değer Ayu Afyon, Bolvadin hapishanelerinde yatan. Babam Zeki Türk'e, abim Özcan Mede, Foçayçuk cezaevinde yatan çok değerli sevdiğim abim Mehmet Mede ve Dört Nol'da bulunan Selim Şener ve İzmir hapishanelerinde bizi tanıyan herkese selam eder. Özgürlük sofralarında buluşmak üzere yanım gelen bir mesajımız. Aslan dayım nasılsın? Seni çok seviyorum. Dün hastanedeydim. Bütün gün ondan atamadım mesajdayım. Seni çok özledim. Bayrakta, Sancak'ta, Savaş Arkadaş herkesin sana çok çok selamları var dayım. Yeğenin Kemal Kaplan. Şakran Kapalı'da yatan aslan kocam Ercan Doğan. Ben eşin Berivan Doğan. Seni canım.

Ben çok seviyorum. Bu ayrılık bizim sınavımız ama biliyorum ki bu sınavı alnımızın akıyla geleceğiz. Bıraktığın duvarların arkasında ben varım. Sabrına sabır kat, seni bekliyor olacağım. Sonra radyoda bir şarkı çalacak, diyecek ki Uygar da ona günah da olsa şarkısı benden sana gelsin. Çalarsanız çok mutlu olurum. Şakran kapalıda yatan aslan kardeşim, eniştem Ercan Doğan. Ben Çamkule'den Yasemin Dindar. Nasılsın? Umarım iyisindir. Aslan kafese yakışmaz. Oralar kime kaldı ki sana kalsın? Aslan eniştem Dilberay'dan ne oldu kardeş şarkısı armağan olsun. Murat abim hayırlı geceler. Ben Gizem Budin. Sağlık kız kardeşim. Aslan abim Mert Budin. At günün kutlu olsun bebeğim. Can yoldaşım. İyi ki doğmuşsun. İyi ki benim abimsin. Seni her şeyden çok seviyorum. Zafım. Son ayrı doğum günümüz inşallah. Az kaldı ömür törpüm. Emre Tinazlar, Kamil Tinazlar, Ramazan Tinazlar, Ramazan Tinazlar, Ali Tinazlar, Hamdi Kahramanlı Şakran, cezaevinde olan Ahmet Tinazlar abimize selamlarımızı iletiriz. Kardeşlerin her zaman yanında. Rabbim tüm kader mahkumlarına sabırlar versin. Ahmet Kaya'dan Karayaz'ı armağan olsun. Kadın kapalı cezaevi B10 koğuşuna yatmakta olan canım kızım Melike Tekelli aşkım. Sen bizleri düşünme, biz çok iyiyiz. Sen iyi ol yeter, inşallah en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşacaksın. Ailenin dualarımız seninle. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK A2'den tahliye olan Emre Yıldız yani Küf. Aleykümselam Emre kardeşim. Senin aracını ile geride üzülerek bıraktığım abi dost ve kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Koğuşun adaletini sağlayan Ferhat Tekeli ve Gökhan Çelik abim olmak üzere Emre Ekin Glok, Mesut Gür, Sarı Kerem, Can Yeşil Işık, Arap, Caner Ermez, Musa Aydoğan, Fırat Timuçin, Hüseyin Başak, Ali Can, Ceylan Ömer, Yıldırım, Kürşat Ozan Yener, Namıder, Eşref Paşalı, Ali Ço, abilerim ve atlarını sayamadım. Bir çok yarım gelen bir mesajımız. Ben Çağlar Dil Döken gece bir dipnot bırakmak istiyorum. Sebepsiz gidenlere üzülme. Çürük olan meyve ağaçtan çabuk düşer. C.D. Ben Çağlar Dil Döken gece bir dipnot daha bırakmak istiyorum. Dilini tutmak altını ve gümüşü tutmaktan daha önemlidir. C.D. hastasına gider. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A18'den tahliye olan Ferhat Seymen. Aleykümselam Ferhat kardeşim. Soframı paylaştım değerli abilerim. Abdülkadir Aksu, Tolga Yeşiller, Çetin Kırtay, Çağlar Dil Döken değerli kardeşim İlkay Kaplan Giray, T3C5'te bulunan Oben Yılmaz kardeşime soframı paylaştım değerli abilerim. Abdülkadir Aksu, Tolga Yeşiller, Çetin Kırtay, Çağlar Dil Döken değerli kardeşim İlkay Kaplan Giray, T3C5'te soframı paylaştım değerli abilerim. Abdülkadir Aksu, Tolga Yeşiller, Çetin Kırtay, Çağlar Dil Döken değerli kardeşim İlkay Kaplan Giray, T3C5'te bulunan Oben Yılmaz kardeşime selam eder. Geceye de bir dipnot bırakmak isterim. Dostluk unutulmayacak. Şakran Kadın Kapalı Cezaevinde C7 koşulan Hürü Çelikere gelsin. Sezen Aksu'dan İşte Biz O Gün Tükeneceğiz şarkısı gönderen Yiğit Aziz, mutlu ol, bir ömür boyu mutlu ol. Hürü Çeliker radyo başına. Şakran Kadın Kapalı Cezaevinde yatmakta olan C7 koşulan Hürü Çeliker. Abi senden ricam, ne olursun bu şarkıyı çalar mısın? Sezen Aksu'dan İşte Biz O Gün Tükeneceğiz şarkısı. Ne olursun abi senden ricam bu şarkıyı çalar mısın? Gözleri kanla ağlayan gönderen Yiğit Aziz. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B8'den Berat Berkay Çelebi. Aleykümselam Berat kardeşim. Aynı ve farklı kurumlarda yatmakta olan Keko Fırat Öztaş Deren, İrfan Özkan, Yusuf Özkan, tabii ki de Berkant Baran ve ismini yazamadım tüm Bayraklılı kardeşlere selam olsun. Unutulanlar unutanları asla unutmazlar. Herkese hayırlı tahliyeler. Murat abi ben T1B8'den Bayraklılı Berkay Çelebi, başta koğuşumuzun yakışıklı ve karizmatik abisi Kurtuluş Şakarlı. Akabinde Boran, Baran, Veli Çelenk, Mustafa Can Sunan, Hasan ve Hüseyin II. Şahin Ertem, bu derlere selam olsun. Gece bir söz bırakmak isterdim ama biz söz değil iz bırakanlar olduk. Ben T1A14'ten Bozyakalı Ali Arap Aslan yani Şoreş, Turancı Can abim, Mert Kahraman'a Ahmet Şafak'tan Yalnız Kurt şarkısı hediye eder, beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Hürü Çeliker radyo başına. Şakran Kadın Kapalı Cezaevinde yatmakta olan C7 koştan Hürü Çeliker'e gelsin. Oğuz Yılmaz'dan ben kimleri unutmadım ki, seni de mi unutamam şarkısı gözleri kanlı ağlayan Yiğit Aziz'den gelsin. Bu şarkı ona, mutlu oldun mu sen mutlu ol, ben senin acını çekerim, gözlerim kör olsa da görmemez diye dayanırım.
Ben Gönül Babaçörs, annem Gülşah Babaçörs. Beni merak etme, çok iyiyim. Düzen bizim, düzenimiz bizi kimse yıkamaz Gönül Babaçörs. Ben T114'ten Boz Yakalı Ali Arap Aslan, yani Şoreş Kral abim Engin Avşar ve Avşar ailesi. Can parçalarım Özcan Arap Aslan, Kubilay Arap Aslan, Mahmut Tütüncü yani Bebeto, Koko Muharrem, Aras İbrahim Taşan, Eko Kahraman, Uğur Şakır, Yeşil Yurtlu, Engin Can Balcı, Yılmaz Güneysak, Ogün Özdemir, Çam Dibili, Sarı Oğuz Fırat, Veli Çelenk, Hasip Kenar, Fehmi Kenar, Gökhan Ecellioğlu, Celal Eken, Ozan Beşir, Elfide şarkısı armağan ediyorum. Ben Ali Arap Aslan Şoreş. Ben T114'ten Boz Yakalı Ali Arap Aslan, yani Şoreş Turancı, Can abim Mert Kahraman'a Ahmet Şafak'tan Yalnız Kurt şarkısını hediye eder. Beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Bayram mesajını aldım, aklın kalmasın sevgilim. Sayılı gün çabuk geçer, biz bunun sonunda seninle el ele olacağız. Aklın kalmasın, sen kendine dikkat et, bana yeter. Gamze Erman Bayram Kurt. Şakram Cezaevi T114 koşuna atan eşim Emrah Tokçay'a kızından güzel haber vermek istiyorum. Bugün doktora gittik. Ayakkabı tedavisinin bittiğini, artık ayaklarının düzeldiğini, ayakkabıları artık giymesine gerek olmadığını söyledi. Senin de bunu duymaya ihtiyacın olduğunu biliyorum artık. Düzeldi kızımın ayakları. T114'teki kardeşlerim. T114'teki kardeşlerim, sizden ricam. Bu mesajın sahibi kimdi? Emrah. Evet, Emrah Tokçak kardeşimi. Dinlemiyorsa bir radyo başına sizden ricamdır. T1A14'teki kardeşlerim, Emrah Tokçak kardeşim. Bir radyo başına bir seslenir misiniz? Bu mesajı kendi kulaklarıyla duysun. Yeniden okuyalım. Şakran Cezaevi T1A14 koğuşuna yatan eşim Emrah Tokçay'a kızından güzel haber vermek istiyorum. Bugün doktora gittik. Ayakkabı tedavisinin bittiğini, artık ayaklarının düzeldiğini, ayakkabıları artık giymesine gerek olmadığını söyledi. Senin de bunu duymak ihtiyacın olduğunu biliyorum. Artık düzeldi kızımın ayakları. Sana doğum günü hediyemiz olsun bu güzel haber. Allah'a emanet ol Serkan Kaya. Aşk benimleyime çalarsanız sevinirim. T2'de yatan nefesim, Bünyamin'im, aşkım, aradım tekrar, yapmıyor, bilgin olsun yani. Ne dediysem ikna olmadı. Allah'a emanet ol. Seni çok seviyorum. Ben Nazlıcan Akkoyun. Şakran'da kader mahkum olan dostum Pınar Cuhal için Müslüm Gürses'ten. Haberimiz yok dostum. Sıkıntılı günün ferahı çıktı şükür. Garanti bir haber veriyorum. Yasa geliyor kesin, hem de. Az kaldı canım. Demiştim sana. Seni seviyorum sarım. Beklenensin. Ben kadın kapalı B6 koğuşuna yatmakta olan Yonca Dikulak. D2A11'de yatmakta olan kalbim kocam Bayram Çarakır radyo başına. Kollarımı bağlasınlar, ben sana kalbimle sarılırım nefesim. Emrah'tan ne yarar, sensiz olmak ne yarar, benden sana armağan olsun. Ben Şakran T2A11'de yatmakta olan Bayram Çarakır'ı, Şakran kadın kapalı B6 koğuşuna yatmakta olan aşkım karım Yonca. Benim 4-4'lük değil 10-10'luk karım. Seni çok özledim. Dünyada senden var, benden de var ama bizim gibisi yok. Benden sana kibariye gülü solduramam, armağan olsun. B9'da yatan göçmen güzeli Ayşe Fulya Bulut, Nasip Erkeç ve bütün kader mahkumlarına Adana Layhan döneceğim bir gün şarkısı armağan ediyoruz. Canım kızım ve tüm kader mahkumlarını ailelerine kavuşması dileğimle. Hülya Dalıcı Yavuz Deniz. Ben Ceren Su Çarakır, Şakran kadın kapalı B6 koğuşuna yatmakta olan Yonca Dikulak, güzeller güzeli annem T2A11'de yatmakta olan Bayram Çarakır'ı, babam. Filmin sonu güzelse çekilen çile kutsaldır. Benim kalbimin ihtiyaçları. Ben bizi çok özledim. Anam, babam, sülalem, mahkememize son 11 gün kaldı. Canım aşkım babam, seni daha bir başka özledim. Kalbimin ağrısı. En yakın zamanda yanımda olursun inşallah. Kibariye'den anam, babam beni bekler. Kavuşmak gerek size şarkısı armağan olsun. Ben hemen kapalıda yatan Erdoğan Bilici, Ebu Bekir Efendioğlu, Aykut kardeşim, Volkan Şenol, Ali Yaşar, Mert Bek kardeşime sıradaki şarkı armağan ediyorum. Yavuz Deniz. Çeyki'de yatan canım oğlum Bünyamin'im Durmaz. Doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın sana huzur, mutluluk, özgürlük getirsin ana kurban. Yürek yaram, ciğerimin parçası. Allah yar ve yardımcın olsun, dualarımız hep seninle. Seni çok seviyorum kara gözlü yakışıklı oğlum Bünyamin Durmaz.
Annenden sana Adem Tepe'den Jana Dilemin gelsin. Allah'a emanet olun. A19 koğuşundan Aydın Demirbaş, seni sevmek ne büyük cümlelerine ne büyük anlara ihtiyaç duyuyor. Bazen yalnızca adını anmak bile yetiyor. Kalbime seninle konuşamasak da kalbim seninle. Sakın bunu unutma. Hep aklımda ve kalbimdesin. Sen iyi ol, bu yeter bana. Seni çok seven Sevinç. Çeykide yatan nefesim Bünyamin'im, güzel gözlüm Bünyamin'im. Her şeyim, yaşam kaynağım. Doğum günün kutlu olsun. Nice benli bizli yıllara tek gerçeğim. Seni çok ama çok seviyorum. Dünyam, nefesim, sol yanım. Ben doğanlardan Gürhan Yıldız, Aliya Şakran'da yatan Emrecan Çiçek kardeşime selam olsun. Bu şarkı benden ona armağan olsun. Esat Kabaklı'dan Yol Yemez. Sayfamızı yenileyelim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben doğanlardan Jilet Ramu, Aliya Şakran'da yatan derli abi Mücahit Aksakal'a Emrecan Çiçek, Yusuf Aksakal, Yasin Akar Bulut'a, Ahmet Çelik, Gökhan Tunca, Rıdvan Tunca'ya selam olsun. Ahmet Kaya'dan Gökyüzü şarkısı armağan olsun. Sana da selam olsun. Murat abi aleyküm selam Ramazan. Sağ ol kardeşim benim. Bir nolu C4'te yatan Aslan abim Adanalı'nın doğum gününü kutlar, ellerinden öperim. Aslan abim Adanalı ve Menemen. C18'de yatan Aslan kardeşim Adanalı'ya Ahmet Kaya'dan Karayazı şarkısı armağan ediyorum. Sizi çok seviyorum. TKC Aliya Şakran kapalı ceza infaz kurumunda yatmakta olan Aslan sevgilim Mehmet Topçu'ya seni çok seviyorum. Bunu sakın unutma. Aslan kafese sığmaz elbet. Bir gün en güzel günler bizim olacak. Az daha sabır Memom. Seni çok özledim. Rabbime emanetsin. İyi geceler bir tanem. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben doğanlardan Furkan Ekinci, Şakran'da yatan abim Emrecan Çiçek'e selam olsun. Bu şarkı ona armağan olsun. Gökhan Doğanay'dan dayı. Mert Budin, cam parçam, uzaklardan sarıldığım canım kanım, doğum günün kutlu olsun. İyi ki senin gibi bir abiye sahibim. En yakın zamanda yanımızda olman dileğiyle seni canından çok seven kardeşin. Murat Yalçıner bir şeyim şarkısı göz bebeğime armağan olsun. Biz B7 koğuşundan Dilo Biter ve İrem Özkan, B10 koğuşuna Kübra Sulu radyo başına. İlk tutuklandığından beri defalarca koğuşuna gelmen için dilekçe verdik. Bizim vermemiz de olmuyormuş. Senin burayı istediğine dair dilekçe vermen gerekiyormuş. Yarın 5 baş memurla dilekçe yaz. Murat Şampınar'dan Engel şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. T1 B9'da yatan Aslan eniştem Selçuk Ok. Selamlar olsun. Nasılsın, iyisindir inşallah. Bizleri soracak olursam bizler de iyi, sağlığına duacıyız. Tekrar selamlar olsun. Ellerinden öperim Aslan eniştem. Sayılı gün çabuk geçer. En yakın zaman olarak da elbet bir gün. Özcan Deniz Aslan gibi şarkısı armağan olsun. Aleyküm selam kardeşim. Şakran Kapalı'dan Burak Baran, sen dünyamı güzelleştiren en güzel detaysın. Bazen güneşin açması için illa baharın gelmesine gerek yoktur. Birisi gelir, her mevsim bahar olur. İbrahim Tatlıses kurşuna gerek yok. Gözlerim var ya şarkı sarman olsun. İyi yayınlar diliyorum. Ben Gizmo, değerli reisim Resulüm. Yarın Allah'ın izniyle yanındayım, merak etme. Emanete ihanet yok, emanetim kalbim sende. T2B18 Aliya Şakran kapalı ceza infaz kurumunda yatmakta olan Aslan kardeşim Mehmet Ali Erbil'e öncelikle selamun aleyküm. Ben Elif Yengen. Sağlığın saatin yerindedir inşallah. Bizleri soracak olursan iyiyiz. Yeter ki siz iyi olun da gerisi önemli değil. Elbet bir gün Rabbim büyük. Seni de memomu da alacağız oradan. Aslan gibisiniz. Aslan. Özlenen ve beklenensiniz. Allah'a emanetsiniz kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Şakran T1'de yatmakta olan Yusuf Bonca radyo başına. Kardeşim Sema, ben nasılsın? Umarım iyisin. Her ne kadar kötü şeyler yaşasak da kötü günlerin de her zaman yanındayım. Bunu unutma, senden haber almaya çalışıyorum. Fakat alamıyorum. Alabilecek kimse yok. Bir şekilde ailene ulaşmam lazım. Kimse numaralarını vermiyor. Bir ihtiyacın olursa haber göndermen yeterli. Her zaman yanındayım. Seviyorsun kardeşim. Aleyküm selam kardeşim. Sayfamı bir daha yenileyim. Bir şarkı sonrası kayıt mesajlarımız 9'u 10 geçe, çeyrek geçeye kadar, sonrasında WhatsApp'tan gelen mesajlarınızı paylaşacağım. Abi kardeş, abla kız kardeşlerim.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuştan Ahmet Can Alan. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Buradan kader birlikleri yaptım. Can dostum Hakan Yavaş, namı der AK-47 ve Burhan Ormancı başta olmak üzere aynı ortamı paylaştım. Kıymetli canlar Toroslu, Ağralı, İvo Daykolu, Engin Kaya, Gümüşbalalı, Murat Erez, namı der Balina, Volkan Çakmak, İbrahim Dağlı, İbrahim Küreken, Sedat Bulut, Yusuf Fasul yani Tavşan, Aytaş Kaya, Recep Şenkür, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, Yılmaz Şan, Ecellioğlu, Abdülçelik, Batuhan Öztürk, namı der Bozo ve tüm A3 koğuşuna gönülden selam ederim. Eyüphan'dan kendime bir ceza vermeliyim şarkısını armağan ediyorum. Murat abi ben T1A3 koğuşundan Ahmet Can Alan. Buradan T1C14'te bulunan benim için çok kıymetli, çok değerli can parçam Ahmet'in arslanı Harun Tarduş başta olmak üzere Bekircan İşleyen, Ömer Faruk Yıldırım ve tüm C14'e amcam Mehmet Eryakşı, abim Reber Hacıoğlu, kardeşim Adnan Doğan, dostum Osman Temel Sergen, Temel Bucalı, Erdoğan Şahin, Yiğit Oral, Köylü Mesut Çaylak, Fırat Gizgin ve tüm B11 koğuşuna farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlerim Azat Başak, Mesut Hacıoğlu, İdris Hacıoğlu, Can Kuzen'in Feyyaz Pesket, Can kardeşim Atanur Çelik, Mafya Sedat Ulu, Erdem Çakıcı yani Çimen Tepeli Gözlük ve istisnalar hariç adını sayamadım. Tüm kader mahkumlarına yürekten selam ederim. Birader Harun Emi şarkısı can parçam Harun Tarduş'a armağan olsun. Ahmet Can Alan der ki can alanın alanında nefes almanın anlamı can alıcıdır. Ya mırın ya azadi elbet bir gün. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm can abimiz Murat Bingöl. Biz T1A3 koğuşundan Burhan Ormancı ve Hakan Yavaş. Aleykümselam kardeşlerim. Sağ ol Burhan, Hakan kardeşlerim. Ahmet Can Alan bizim için kıymetli olan Orhan Ormancı, Adem Yavaş, Harun Tarduş, Murat Erez, Ayhan Kılıç, Muhittin, Barış Doğukan, Aşkan, Tahsin, Bozber, Köylüm, Mesut Çaylak, Mehmet Küreken, Emirhan Dinçer, Hanifi Yasak, Kürşat Yıldız, Yasin Açık, Murat Canpak, Gencay Demir ve ismini yazamadım. Tüm canlara ve Çamkule altında çam dibi çocuklarına selam ederim. Burhan Ormancı der ki başka hikayede görüşmek dileğiyle, sağ olasın Ahmet Can Alan kardeşim. Aleykümselam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuşundan Burhan Ormancı. Aleykümselam Burhan kardeşim. Kardeşlerim Hakan Yavaş, namı der AK-47, Ahmet Can Alan başta olmak üzere Murat Erez, namı der Balina, Köylü Mesut Çaylak, Batuhan Özgür, namı der Bozo, Toroslu Ağralı, İbo Daykola, Engin Kaya, Volkan Çakmak, Sedat Bulut, Ayhan Kılıç, Doğukan, Aşkan, Yusuf Fasul yani Tavşan, Muhittin, Barış Erdoğan, Şahin, Emirhan Akbayırlı ve ismini yazamadım beni tanıyan tüm canlara bin selam olsun. Kanında asalet olanın yüreğinde cesaret olur. Yüreği güzel tüm kader mahkumlarına selam ederim. Burhan Ormancı.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuşundan Hakan Yavaş, namı der AK47. Aleykümselam Hakan kardeşim. Soframı paylaştım. Can abi, mahalle büyüm Burhan Ormancı ve Ahmet Can Alan başta olmak üzere Toros'tan Ağralı İbo Daykolu Engin Kaya, Antepli Ahmet Gezer, Murat Erez namı der Balina, Batuhan Özgür namı der Bozo, Volkan Çakmak, Sedat Bulut, İbrahim Küreken, Yusuf Fasul namı der Tavşan, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, Şehmiz Polat, Recep Şenkür ve ismini yazamadığım tüm dostlara Allah'ın selamını niyaz eder ve başka hikayede görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Murat abi, ben T1A3 koğuştan Hakan Yavaş, namı der AK47, başka koğuş ve kurumlarda bulunan 4 nolda olan Can abim Adem Yavaş başta olmak üzere Orhan Ormancı, Hanefi Yasak, Kürşat Yıldız, Serdar Özcan, Alperen Köksal kardeş koğuş A20'de bulunan Emirhan Dinçer, Necati Gülen, Emrah Gürbüz, Yasin Açık, Gökhan Karaaslan, Burak Ceylan, Reber Hacıoğlu, Harun Tarduş, Çam Dibili Sarı, Oğuz Aytaç Kaya, Tayfun Uğur Uslu ve ismini yazamadım tüm dostlar hakkını helal etsin namı der AK47 der ki herkes konuşur fakat son sözü söylemenin keyfi başka olur, selam olsun son söz sahiplerine. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3 koğuşundan Toros'tan İbrahim Bayram namı der Ağrılı İbo, aleykümselam İbrahim kardeşim. Burada aynı ortamı paylaştım can dostlarım, Hakan Yavaş namı der AK47, Burhan Ormancı, Ahmet Can Alan Daykolu, Engin Kaya, Batuhan Özgür namı der Bozo, Antepli Ahmet Gezer, Murat Erez namı der Balina, Batuhan Özgür yani Bozo köylü Mesut Çaylak, Antepli Ahmet Gezer, Abdül Çelik, Sedat Bulut, Erdi Taş, İbrahim Küreken, Ayhan Kılıç, Adem Yavaş, Yusuf Pasul, Canım Kanım olan Ağrılı Hakan Bayram, Alaaddin Karadağ ve ismini yazamadım tüm dostlara selam olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1A3 koğuşundan Gümüş Balalı Murat Erez namı der Balina. Öncelikle değerli abim Hakan Ecevit ve dostum Burhan Ormancı olmak üzere farklı kurumlarda bulunan Yakup Kaya, Murat Kaya, Şehmuz Sürer, Yavuz Çelik, Mehmet Ali Taşdemir, Mehmet Ali Alak, Bilal Yavuzer, Orhan Işıksoy, kardeşim Mahmutcan Erez namı der Balina, Balina Fırat Erez, Balina Gökhan Er, Balina Vedat Budak, Balina Umut Budak ve ismini yazamadım tüm dostlarıma ve kardeşlerime selamlarım bakidir. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3 koğuştan Sedat Bulut, aleykümselam Sedat kardeşim. Öncelikle kader birliği yaptım derli abim Gümüş Balalı Murat Erez namı der Balina ve Burhan Ormancı ve dostlarım dostlarım Hakan Yavaş namı der AK47, Ahmet Can Alan, Erdi Taş, Yusuf Fasul namı der Tavşan, İbrahim Dağlı, İbrahim Bayram namı der Ağrılı İbo, Daykolu Engin, Görkem Yıldız, Abdü Çelik, Faruk Dayı, Recep Şenkür, Abdülkerim Engin, Binali Peker namı der Çavuş Dayı, tüm dostlara abi ve kardeşlere selamlarım bakidir.
1: Harun Tarduş katkılarıyla

birlikleri yaptım dostlarım, kardeşlerim, başta Sedat Bulut olmak üzere Burhan Ormancı, Hakan Yavaş, Namıder AK-47, Ahmet Canalan, İbrahim Bayram, Namıder Ağralı, İbo Yusuf Pasul, Namıder Tavşan, Zonguldaklı Yılmaz, Onur Daykolu, Engin Kaya, Erdi Taş ve Yusuf Kaymaz, Kemal Fırat, Sedom Erol, Mustafa Anıl, Gürkan, Tatü İsmet ve Derdi Dostum, Şehmus Sürer, Gümüş Balalı ve Yamanlar çocuklarına selamlarım bakidir. Her ne kadar büyük balık küçük balık devri bitti deseler de kaydeye değişmez. Büyük balık küçük balığı her zaman yer. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 A3 koğuşundan Sedat Bulut ve Yusuf Pasul, aleyküm selam kardeşlerim. Buradan farklı koğuş ve kurumlarda bulunan abi dost ve kardeşlerime hitaben Serdar Özcan, Ayhan Zirek, Murat Erez, Namıder Balina, Efe Uz, Kenan Bırçakçı, Sabri Kan Demir, Taşkın Hedef Dost, Nedim Yıldırım, Kurtuluş Şakarlı, Müslüm Şimşek, Muhammed Cihat, Polat Furkan, Devrim Fatih, Boran Namıder Buni, İnan Kaplan, Fırat Çelenk ve ismini yazamadım tüm abi dost ve kardeşlerime selamlarım bakidir. Sedat Bulut der ki şerefi olmayan insanlar perdesiz eve benzer. Perdesiz ev ya kiralıktır ya satılık. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 A3 koğuşundan Daykolu Engin Kaya. Aleyküm selam Engin kardeşim. Aynı ortamı paylaştım. Benim için değerli olan Hakan Yavaş, Namıder AK-47, Ahmet Canalan, Burhan Ormancı, Toros'tan Ağrılı İbo, Murat Erez, Namıder Balina, Antepli Ahmet Gezer, Batuhan Özgür yani Bozo, Volkan Çakmak, Abdil Çelik, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, Yılmaz Şan, Ecellioğlu, Sedat Bulut, İbrahim Dağlı, İbrahim Küreken, Recep Şenkür, Yusuf Pasul, Dersimli Ekim, Alaaddin Karada ve ismini yazamadım dostlara baki selamlardır. Daykolu Engin Kaya, dostum Hakan Yavaş der ki anlattığınız insanlar değilsiniz ve selam. Murat abi ben T1 A3 koğuşundan Daykolu Engin Kaya, farklı koğuş ve kurumlarda bulunan başta Can abim Ersin Kaya, Adem Yavaş, Orhan Ormancı, Çakır Taner, Mert Eko, Kahraman, Yusuf Keskin, Köylü, Mesut Çaylak, Barış Orhan, Namıder Lado, Harun Tarduş, Atamer Çelik, Asil Çalışkan, Osman Karakalpak, İlhan İştah, Okan Müço, Hasan Deniz, Şehmus Kaymaz ve ismini yazamadım beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Elvedaları sevmem ben. Görüşürüz insanım. Görüşürüz dediysem mutlaka görüşürüz. Daykolu Engin Kaya. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 A3 koğuşundan Alaaddin Kanar'da. Namıder Bay Joker. Aleyküm selam Alaaddin kardeşim. Benim için değerli olan Can abim Burhan Ormancı, Hakan Yavaş, Namıder AK-47, Ahmet Can Alan, Daykolu Engin Kaya, Aslan abim Toroslu, Ağrılı İvo, İbrahim Küreken, Batuhan Özgür, Namıder Bozu, Yılmaz Şan Ecellioğlu, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, Murat Erez, Namıder Balina, Dersinli Ekin, Volkan Çakmak, Tasu abim, Görkem Yıldız, Tayfun Uğur Uslu ve ismini yazamadım tüm abi dost kardeşlere bin selam olsun. Hakan Yavaş abim, Namıder AK-47 der ki kimsenin varlığıyla var olmadık, kimsenin yokluğuyla yok olmayız. Esen Tepeli Alaaddin Karadağ. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Bornovalı Miço yani Sidar Güneş. Aleykümselam Sidar kardeşim. Buradan senin eşliğinde büyük T2 A15 koğuşunun adaletini sağlayan Buca, Ada Tepeli, Bilal Ayık ve canım kanım abim Bornovalı Caner Güneş başta olmak üzere akabinde koğuşlarında bulunan değerli abi kardeşleri başta Ekrem Artil, ardından Harun Algam, Uğur Artil, Berkkaya, Hakan Can Artil, Ferhat Şahin, Ümit Şahin, Botan Kartal, Fırat Tinas, Volkan Durna, Yıldırım Batırlı, Bilal Bozan, Samet Kan, Sergen Lafanlar ve Aykan Kalburcu'ya selam olsun. Yanlış yapan herkes pişman olacağı günü beklesin. Bu değerli abi kardeşlerime Gazapizm ve Charles Filov'dan güzel bir şarkı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2 A15'ten Hakan Can Artil. Aleyküm selam Hakan Can kardeşim. Buradan senin eşliğinde başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Buca, Ada Tepeli, Bilal Ayık ve Bornova'nın fiyakalı abisi Caner Güneş'e, akabinde dayım Ekrem Artil başta olmak üzere kuzenim Uğur Artil'e, Berkaya, Botan, Değirmenci, Hayati Özkan, Gökhan Almak, Kadir Keleş, Doğan Doğru, İsmail Ediş, Eren Arslan, Berk Odabaş, Volkan Arda Altınsay, Arda Özdirik, Hamdullah Öztürk ve Şahin Öztürk'e selam olsun. Cesaret dağında korku rüzgarları esmez aslan gibi yaşayın. Bu değerli abi kardeşlerime Adana Layhan'dan döneceğim bir gün şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2 A15'ten Bilal Ayık. Aleyküm selam Bilal kardeşim. Buradan senin eşliğinde aynı ve farklı kurumlarda bulunan başta aynı koğuşta bulunduğum dayım Ekrem Artil, kuzenlerim Uğur Artil, Hakan Can

0: Artil, eniştem Harun, Algan, Adana F çipinde yatmakta olan dayılarım Enver Artil, Mehmet Ali Artil, Mehmet Mustafa Artil, canımdan çok sevdiğim abim Mehmet Seyit Ayık, Sercan Erdoğan, Manisa'da yatan Mert Görmez, Sporsipi Velat abime, Davut Altınışık dayıma, Berk Korkut'a, Şehmuz Coşacak ve Bulut Yıldız'a selam olsun. Adaleti herkes bilir ama herkes adaleti sağlayamaz. Bu derlerime şivan perverden Halepçe şarkısı armağan olsun.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönül'den Gönül'e devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C7'den Taylan Ozan denli. Aleyküm selam Taylan Ozan kardeşim. Birlikte kader birlikleri yaptım. Kınalı Ekrem Birlik, Umut Mustafa Bor ve canlarım olan Çınar Birlik, Halil İdem yani Canbaz, Emrullu Ette, Hikmet Ören, İbrahim Acar, Fuat Asbil, Derman Alındı, Hüseyin Büyük Aydın, Naşlı. Çınar kardeşim ve tüm abi kardeş dostlarıma bir söz bırakmak istiyorum. Dünyada hiç kimse seyirci koltuğunda oturan cesur insanları alkışlamazlar. Alkışlar daima sahneye çıkanlar içindir. Tüm canlara selam olsun. Ben T3C7'den Taylan Ozan denli. Birlikte kader birlikleri yaptığım Kınalı Eko Birlik, Çınar Birlik, Halil İdem yani Canbaz, Nurullah, Emrullah, Ete, Hikmet Ören, başka koğuş ve kurumlardaki dost abi kardeşlerim Yavuz Çelik, Namıder Cüce, Tamer Demirtaş, Furkan Genç ve Mami Birliğe. Ben T3C7'den Taylan Ozan denli. Gökhan Karaduman, Orhan İşmarcı Alanso, Doktor Zeki Kaya, Can Kuzenim, Uğur Akman, Batuhan Güler, Hasan Yuran, Yusuf Tokay, Hakkı Atmaca, Muhammed Atmaca, Kadir Atmaca, Ogün Soysal, Taşkın Okur, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Baran Kayalar, Sefa Gökkaya, Oğuzhan Keleş, Nazmi Aslan, Aykut Polat ve tüm canlara selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karşıyakalı Berk Paksoy. Aleykümselam Berk kardeşim. Aynı kurumlarda yatan kuzenim Karşıyakalı Kürşat Çakan, akabinde Selçuk Ok ve Foça Açık'ta bulunan Can kardeşim, Karşıyakalı Enis Baltacı dostum, Çamdibili Müslüm, Reis Doğanay, Ahmetli Botan, sokaklarda kalmış çocukların hayali gibi boş olsa da cebimiz trilyonların bile satın alamayacağı dostlara sahibiz. İbrahim Tatlıses'ten İki Gözüm şarkısı, Albay Bülent dayıma selam olsun. Merhaba Murat abi, ben Aşkın Çimen. Merhaba Aşkın kardeşim. Şakran T4C5 koğuşuna bulunan Berk Paksoy, Onur Önder, Marco Hamza, Murat Müslüm, Doğanay Foça Açık'ta Laz Enis Baltacı kardeşlerime selam olsun. Hayat cesurları sever. C13 koğuşuna bulunan Cebrail Aslan ve Albay Bülent Aslan, Berk Paksoy ve Kadir Hüseyin Bozkurt'a selam olsun. Gece bir not, geçmişimiz karanlık olsa da geleceğimizi aydınlatmaya çalışanlardanız ve selam İbrahim Tatlıses'ten hasret kaldım. Murat abi, ben Karşıyakalı Berk Paksoy. Ayrı kurumlarda yatan kuzenim Karşıyakalı Kürşat Çakan, akabinde Selçuk Ok ve Foça Açık'ta bulunan Can kardeşim, Karşıyakalı Enis Baltacı, dostum Çamdibili Müslüm, Reis Doğanay, Ahmetli Botan, sokaklarda kalmış çocukların hayali gibi boş olsa da cebimiz trilyonların bile satın alamayacağı dostlara sahibiz. İbrahim Tatlıses'ten İki Gözüm, Albay Bülent dayıma armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. T4C13 koğuşundan Diyarbakırlı Vedat Ekin yani namı der Botan, kadın kapalı B10 koğuşundaki canımdan çok sevdiğim eşim Fatma Gül radyo başına. Bir dilin bütün sözcüklerini kullansam seni tarif edemediğimi biliyorum. Ulaşılmaz oldun, hep dokunmak, hissetmek ve dolu dolu yaşamak isterken seni. Kocaman bir yalnızlıktı payıma düşen, her şeyi erteledim, ertelemediğim bir şey vardı, sana benziyordum. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4C13 koğuşundan Muhammed Yenigün. Benim için değerli ve kıymetli olan canım, kanım, aslan, parçam İsa Mert Yenigün olmak üzere abi kardeş ve suç ortaklarım Fikret Dost, Ahmet Altunbaş, Batuhan Çinli, Muhammed Mustafa Savcı, Umut Tür, Agit Özkan, Mehmet İnan, Berkant Bulut, Ayhan Erez, bütün adı geçen dostlarım, abi ve kardeşlerime selam olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4C13 koğuşundan Enes İnce. Birlikte kader birliği yaptım. Başta dayılarım Cebrail, Bülent Aslan, Kadir Hüseyin Bozkurt, Muhammed Yenigün, İsmail Kovyoz, Onur Önder, Marco Hamza, Murat Azo Anaç, Ramazan Yıldız.

0: City'li Apo Vedat Ekin Özhan Aydoğdu Batuhan Özmen Müslüm Doğan adı geçen abi dostlarıma selam olsun. İbrahim Erkal'dan Sevme şarkısı armağan olsun.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Ben 4 nolu tipi cezaevi beyki koğuşundan Anıl Ural. Burada koğuşumuzun adaletini sağlayan Hakan Donat abim olmak üzere koğuşumuzda bulunan Pehlivan abim, İbrahim Dündar abim, Kalelim Mehmet Memati, Barış Maltaş, Berkan İnal, Onur İnci, Serhat Maltaş, Koray Dadaş, Mertcan kardeşim ve Tamer Çelik abimin oğlu Atamer Çelik olmak üzere tüm mahkum ve özgür dostlarıma selam ederim. Ayrıca Hakan Donat dostları Ferdi Bingöl, Azat Başak, Şahçıyan Kurt'a selamı bakidir. Ayrıca İbrahim Dündar abimizin kadın kapalıda bulunan derdi eşi Bahar Dündar yengemize de hürmetle selam göndeririz. Gece sözümüz yaradan bize dost olmuş, kulları düşman olsa ne yazar, Ali Kınık'tan Kocaeli şarkısını armağan ediyorum. Anıl Vural. Selamünaleyküm Murat kardeşim, aleyküm selam. Ben 4 nolu T tipi cezaevinden İbrahim Dündar. Başta can dostum Hakan Donat, Anıl Vural, Pehlivan Kaleli, Mehmet Azat Başak olmak üzere ayrıca can kardeşim Barış Maltaş ve kadın kapalıda bulunan can yoldaşım, hayat arkadaşım, değerli eşim Bahar Dündar'a selam ederim. Dervişten en kötü belalar hep beni bulsun, senden başkasını sevdiysem eğer şarkısını tüm dostlarıma ve kader mahkumlarına armağan ediyorum. Geceye sözüm. Biz kollarımızda çok kelepçe gördük. Kollarımızda çok kelepçe paslandı. Yazımızı yazan kötü yazmış. Lakin biz sabırlı adamlarız. Beklemesini de biliriz. İbrahim Dündar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben C10'dan Doktor Zeki Kaya. Aleyküm selam Zeki kardeşim. Başta olmak üzere kardeşim Kamuran Kaya, Birkan Polat, Orhan İşmarcı, Taşkın Eleftos, Armağan Eleftos, Keko Fırat, Rafet Kale, Murat Akdağ, Çapa Hakan, Fırat Özışık, Fatih Özışık, Azat Özışık, İbrahim Yılmaz, Okan Erbaş, Cihan Bal, Yavuz Bal, Ekrem Birlik, Burak Menderes, Murat abi. Bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selamlar olsun. Saygılar Doktor. Murat abi ben C10'dan Doktor Zeki Kaya kardeşim, Furkan Çubukçu, Gaffo Ahmet, Berhan Teliman, Serhat Çelik, Murat Baba, Tayfun Demirdaş, Eşref Duman, Yılmaz Sak, Güney Sak, Recep Yıldırım, Ramazan Yaman, Ömer Patir, Engin Avşar, Yavuz Selim Baydar, Müslüm Adıyaman, Murat Durupınar, Mahmut Abaydı, Mesut Toka, Yıldızlı Muro, Taylan Ozan Denli, İbrahim Meydanoğlu, Ozan Bayar, Mustafa Aydın. Murat abi bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selamlar olsun. Saygılar Doktor.

Murat Bingöl, ben T4B3 koğuştan zımba azcan yatbaz aleyküm selam azcan kardeşim. Başta olmak üzere aslan parçası paşa kardeşim, beton Şevket vazgeçtim olmak üzere ve koğuşumuzda kadar birliği yaptığım canlar Sedat Sağlam, Mali Acar, Namı Der Ciz. Murat Hayata, Rüstem Erduraklar, Tilki, Tahir, Cemilcan Tuncer yani CCT, Tetik Mert Kaleli, Koppo, Oğuzhan Aslan, Faruk Sağlık, Kemal Paşalı, Kamil, Atak, Sezer, Oyanık, Sıraç Oral, Osman Portakal, Kuruçaylı, Doğan, Bineker ismini saydım canlara bin selam ederim. Altın Ateş'te Sinanır, Güçlü insan acıyla, kansızın kan davası olmaz, vefasızın da yası tutulmaz. Selamünaleyküm Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl. Biz T4B3 koğuştan zımba azcan yatmaz ve beton Şevket vazgeçtim. Farklı kampüslerde bulunan dostlar Emircan Çatal, Hakan Çatal, Azat Yatmaz, Birol Yatmaz, Necati Yatmaz, Erol Yatmaz, Erdem Yatmaz, Burçan Yatmaz, Burhan Yatmaz, eniştemiz Yılmazsak, abim Güneysak, Tahsin Hep Bektaşoğlu, Serdar Hep Bektaşoğlu, Baki Hep Bektaşoğlu, Çağdaş Hep Bektaşoğlu, Mesut Hep Bektaşoğlu, Mertcan Akın. Bu ismini saydım kıymetlilerimize selam ederim. Ne Hazreti Yusuf'u biliyordu kuyudan çıkıp Mısır'a sultan olacağını, ne de Hazreti Musa'yı biliyordu asayı vurup denizi ikiye yaracağını, ama ikisi biliyordu ki Allah'a güvenen yar yolda kalmayacağını. Zımba ve beton. Murat abi, biz T4B3 koğuşundan azucan yatmaz ve beton Şevket vazgeçtim. Farklı kampüslerde bulunan dostlar dayı Emrah Sürget, Ramazan Güler, Can Güler, Devran Yüksel, Barış Doğan, Fırat İmra, Halil Sürget.

0: Bilge Sinan Bulur, Emrah Portakal, Mert Toprak, Pehlivan Nurullah Çatalar, Hakan Donat Alman ve Kadir Emre Sepetçi, Ali Baskıcı, Ayhan Baskıcı. İsmini saymış olduğum dostlara selamlarımız bakidir. İmanın tadını almış bu yüreğimiz, ne kral tanır ne sadrazam. Allah'ımız var, başka da kimsemiz yok, zımba beton. Murat abim, biz T4B3 koğuşundan zımba Azcan Yatmaz ve beton Şevket vazgeçtim. Farklı hapishanelerde bulunan dostlara hitaben. Yusuf İstanbul, Onur Sara yani Şaşo, Kadir Sara, Gökhan Sara, Zengin Hakan, Müjdat Güçlü, Baber Başkan, Cem Güler, Yıldızlı Muru, Hikmet Ören, Taner Deringöl, Emin Yanık, Furkan Duran, Kara Çocuk, İlker Kayalar, Yiğit Satak. İsmini saymış olduğum dostlara selam ederim. Biz dosta vefayı, yare olan sevdayı da iyi biliriz. Yeter ki dost yürekli, yar vefalı olsun. Zımba beton. Değerli abim Murat Bingöl, ben T4B3 koğuştan beton Şevket vazgeçtim. Başta olmak üzere aslan parçası paşa kardeşim, zımba Azizcan Yatmaz olmak üzere koğuşumuzda kader birliği yaptım canlar. Sedat Sağlam, Mali Acar, Namı Der, Cizi, Rüstem Erduraklar, Murat Ayata, Yusuf İslam, Boğat Tilki, Tahir Cemil Can, Tuncer yani CCT, Tetik Mert Kaleli, Kopu Oğuzcan Aslan, Faruk Sağlık, Kemal Paşalı, Kamil Atak, Sezer Oyanı, Kuruçaylı, Doğan Bineker, Sıraç, Oral Osman, Portakal, Egemen Daş. İsmini saymış olduğum canlara bin selam ederiz. Geceyi şu sözümüzü de bitirmek isteriz. Allah dostlarına yeryüzünde korku ve hüzün yoktur. Ben beton Şevket vazgeçtim. Murat abi, biz T4B3 koğuştan zımba Azcan Yatmaz ve beton Şevket vazgeçtim. Farklı kampüslerde bulunan dostlara Erkan Karataş, Erhan Karataş, Gökhan Karataş, Uğur Kahraman, Emirhan Öztürk, Çiko Gürkan, Emir Yıldırım, Fehim Arı, Yiğit Özyurt, Fırat Yılmaz, Doğukan Taşer, Doğukan Erdoğan, Batuhan Palan, Muhammed Talha, Necmi Deveci, Mert Ali Üçüncü. İsmini saymış olduğumuz abi kardeşlere selam ederiz. Biz kendi içimizde kopardık kıyameti, bundan sonra ateş olana yaşatırız kıyameti, zımba beton.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Değerli Murat abim, biz T4-5 Koç'la Azcan Yatmaz ve Beton Şevket vazgeçtim. Aleykümselam kardeşlerim. Can kardeşler, ayrı akvaryumlarda yatan dostlara hitaben. Amra Sürget, Halil Sürget, Adanalı Ahmet Yıldızhan, Ferit Ersöz, Berkay Alınca, Akif İbrikçi, Mert Sazcı, Mehmet Fatih Özdeşik, Emirhan Özdeşik, Cengiz Özdemir, Umut Oğuz, Mehmet Koyuncu, Berkay, Berkan Saday, Şahan İbru. Bu ismini saymış olduğumuz kıymetlere selamlarımız her daim bakidir. Eyselik çok kapıdan geçerdik ama biz hep dik durmayı tercih ettik. Ay ya da dayı demez, yıkılsın köprüler zımba beton. Murat abi, biz T4-B3 koğuşlan aslan kardeşler zımba ve Azcan Yatmaz ve Beton Şevket vazgeçtim. Cezaevlerinde bulunan abi kardeş Fatih Karadere, Özgür Baharlı, Japon kardeşler Aşkın Anıl Sak, Yavuzhan Çalıkayış, Gökhan Özkalaycı, Kedi Yusuf, Emin Gümüş, Murat Yeke, Emrullah Aydemir, Bebeksi Gökhan Güler, Japon Berk Baki, Satürdey, İsmet Tarih. İsmini saymış olduğumuz ve ismini sayamadınız tüm dostlara selam ederiz. Geceyi şu sözümüzle bitirmek isteriz. Kalabalıkta yapılan yanlışın tenhada affı olmaz. Sizleri seven aslan kardeşler zımba beton. İyi yayınlar Murat abi. Ben T4-B3 koğuşundan Cemilcan Tuncer, yani CCT. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canımız kanımız olan zımba Azcan Yatmaz, onun derdisi Beton Şevket vazgeçtim. Sedat Sağlam, Murat Ayata, Rüstem Erduraklar, Can Dostum, Tilki, Tahir, Mali, Acar, Kopu, Ozcan, Aslan, Tetik, Mert, Kaleli, Baran, Savur, Sıra Çoral, Osman Portakal, Kuruçaylı, Doğan Bineker, Faruk Sağlık, Sezer Oyanık, Kamil Atak, Serdal, Meleş. Bu ismini saymış olduğum canlara bin selam ederim. Gece zımba Azcan Yatmaz'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Yaşanan başarısızlıklar yaşanacak günlerimiz için birer tecrübedir. Önce şeref, sonra hayat. Değerli Murat abi, ben T4-B3 koğuşundan Tahir Kılıç, namı der Tilki. Başta olmak üzere koğuşumuzun adaletini sağlayan canımız kanımız olan zımba Azcan Yatmaz ve onun çok değerlisi canımız olan Beton Şevket vazgeçtim. Murat Ayata, Can Dostum, Cemil Can Tuncer, yani CCT. Rüstem Erduraklar, Mali Acar, Aslan Kardeşim, Tetik Mert, Kaleli, Kopu, Oğuzcan, Aslan, Faruk Sağlık, Baran Savur, Osman Portakal, Sıraç, Oral, Sezer, Oyanı, Kuruçaylı, Doğan Bineker, Selçuk, Bayram, Kemil, Kamil, Atak ve kardeşim Ramazan Yıldırım. İsmini saymış olduğum can dostlara bin selam ederim. Gece zımba Azcan Yatmaz'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Alem oyuncu olmuş, sokaklar sahne, güneşe çıkan gölgeniz belli olsun. Murat abi, ben T4-B3 koğuşundan Kemal Paşalı, Kamil Atak, başta olmak üzere kan bağı olmasa da can bağı olan canım kardeşim zımba Azcan Yatmaz ve onun kadar kıymetli kardeşim Beton Şevket vazgeçtim ve koğuşumuzda bulunan kardeşlerim Rüstem Erduraklar, Tepecikli, Murat Ayata, Cemil Can Tuncer, yani CCT, Tilki, Tahir, Sedat Sağlam, Serdar Meleş, Yılmaz Türk Kölesi, Kuruçaylı, Doğan Bineker, Yakup, Faruk Sağlık, Kopu, Oğuzcan Aslan kardeşim, Eren Doğu, Tetik Mert Kaleli, Egemen Daş, Osman Portakal, Sıraç, Oral, ismini saymış olduğum kıymetli kardeşlerime selam ederim. Gece canım kardeşim Azcan Yatmaz'ın sözüyle sonlandırmak istiyorum. Bizim için ne düşündüğünüz umurumuzda değil. Yaşantı bizim, dedikodusu sizin. Azcan Yatmaz. Murat abi, ben Tepecikli Rüstem Erduraklar, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan dostum zımba Azcan Yatmaz ve onun kadar kıymetli olan Beton Şevket vazgeçtim. Ne kadar birliği yaptığım canlar Mali Acar, Cemilcan Tuncer, yani CCT, Murat Ayata, Tilki Tahir, Sedat Sağlam, Kemal Paşalı, Kamil Atak, Faruk Sağlık, Baran Savur, Oğuzhan Aslan, yani Kopo, Tetik Mert Kaleli, Sezer Oyanı, Kuruçaylı, Doğan Bineker, kardeşim Osman Sakırga, Üçnoğlu'da bulunan C12 koğuşundaki canım kanım paşa kardeşim Salih Erduraklar ve ismini saymış olduğum canlara bin selam ederim. Geceyi Azcan Yatmaz'ın sözüyle sonlandırmak isterim. Gaddar olmayan lider olamaz, zaafı olan saltanat kuramaz. Tepecikli

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4-B3 koğuşundan Tetik Mert Kaleli. Aleykümselam kardeşlerim. Mesajlar içerisinde selamını aldığım kardeşlerim, hepinizin selamları başım gözüm üstüne. Aleykümselam. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan kardeşimizin bazı Can Yatmaz ve onun kadar değerli Beton Şevket vazgeçtim. Koğuşumuzda aynı sofrayı paylaştım dostlarıma. Murat Ayata, Sedat Sağlam, Faruk Sağlık, Sezer Oyanak, Rüstem Erduraklar, Mali Acar, Sıraç Oral, Baran Savur, Namıder, Gatto, Oğuzcan Aslan, Namıder Kopo, Cemilcan Tuncer yani CCT, Onur Camgöz, Mertcan Dikenova, Yusuf İstanbul, Fikret Dost, Aslan abim Yıldızlı, Muro, Narlı Dereli, Egemen Daş, canım abim Tilki Taylı. Bu ismini saymış olduğum canlara bin selam ederim. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Aslan ile Çakal aynı masaya oturmaz, herkes dengeyle otursun. Murat abi ben T4-B3 koğuşundan Baran Savur, koğuşumuzun aslanlar aslanı Zımba Azcan Yatmaz abim ve onun derdisi Beton Şevket vazgeçtim ve koğuşunda dost abi kardeşlere hitaben Murat Hayata, Sedat Sağlam, Rüstem Erduraklar, Faruk Sağlık, Aslan abim, Tilki Tayr, Mari Acar, Cemilcan Tuncer yani CCT, Sezer Oyanak, Aslan mahalle çocuğum Tetik Mert Kaleli, İkin oğlu C1'de bulunan iki gözlerim Sedat Salman ve Samet Kır, Muzocan Aktaş, 3-0'da bulunan değerli abim İbrahim Acar, Utku Yapıcı, Manaman'da bulunan Baran Altın'da. Benim en kötü hikayemi en güvendiğim insanlar yazdı. Ben düştüğümde kalkmayı değil kimseye güvenmemeyi seçtim. Murat abi ben T4-B3 koğuşundan Faruk Sağlık. Öncelikle koğuşun adaletini sağlayan dostum Azcan Yatmaz ve onun derdisi Beton Şevket vazgeçtim. Nazarında koğuşumuzda bulunan kardeşlerim Murat Ayata, Sedat Sağlam, Rüstem Erduraklar, Mali Acar, Mert Kaleli, Namıder, Tetik, Koppo, Oğuzcan Aslan, Cemilcan Tuncer, Namıder, CCT, Tilki, Tahir Kılıç yani Robi, Baran Savur, Osman Portakal, Mehmet Sıraç Oral, Sezer Oyanık, Doğan Bineker, Selçuk Bayram, Narlı Dereli, Egemen Daş. İsmini saydım bu canlara bin selam ederim. Bazen korkuyorum ölümden. Günahlarımı Rabbim affeder mi? Bazen korkar ölüm benden. İyi bilirdi onu beklediğimi. Canseverden emaneten yaşarım şarkısı armağan olsun. Murat abi.

0: 4-5 koğuşundan Narlıdereli Egemen Daş. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan başta Zımba Azican ve onun derlisi Beton Şevket Vazgeçtim olmak üzere. Nazarında koğuşumuzdaki Abidos kardeşlere hitaben Murat Ayata, Faruk Sağlık, Sedat Sağlam, Tepecikli Rüstem Erduraklar, Cemilcan Tuncer, Namıder, CCT, Tilki, Tahir Kılıç, yani Robi, Mali, Acar, Sezer, Oyanık, Sedat, Kalkan, Kopu, Oğuzcan Aslan, Tetik, Mert, Kaleli, Baran, Savur. Ayrıca farklı kurumlarda bulunan abim Güney, Aslan, Aslanlar Aslanı, dostum Çetin, Çavdarcı, Düzgün, Korkmaz, Baran, Tek, Şervan, Tek, Doğan, Duman, Mazlum, Doğan ve tüm Narlıdere çocuklarına selam olsun. Biz Hazreti Yusuf'u kuyudan çıkarıp Mısır'a sultan yapan Allah'a güvendik. Elbet bu gecelerimizin bir sabahı, her karanlığımızın bir aydınlığı olacaktır. Bu derlere etkinden kralını tanımam şarkısı armağan olsun.
1: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
2: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C 16'dan Mert Şen Seçer. Aleykümselam Mert kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta bulunduğum abi kardeş dostlara selam göndermek istiyorum. Başta Aslan abim Türk Gencay ve iki gözüm Erzurumlu Halil Nar. Derdi abim Gürçeşmeli Mustafa Çakır, Ferhat Akgül, Selçuk Polat, Emrah Timur dostlarım İsmail Can Kırma, Roşat Demir, Uğur Savcı, Bornavalı Dedos Sezgin, Orçun, Metin, Barış Korkmaz ve Emre Yıldırım. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan abim Kerim Genç kardeşim Emre Berber ve Mehmet Hamamcı'ya selam ederim. Gece bir söz bırakmak isterim. Hayatın zorluklarıyla mücadele edemeyen güzelliklerine varamaz Mert Şen Seçer. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1C16'dan İsmail Can Kırım'a radyonuz aracılığıyla selam göndermek istiyorum. Aynı ortamı paylaştım. Abilerim Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nar, Mustafa Çakır, Selçuk Polat, Murat Çampak, Ferhat Akgül, Uğur Savcı, Şiar Yağız, Emi, Emrah Timur. Akabinde dostlarım Mert Sen Seçer, Roşat Demir, Orçun, Metin Bornavalı, Sezgin yani Dedo, Emre Yıldırım. Ayrıca kurumda bulunan abim Samet Özdemir ve kardeşlerime, abim Kürşat Yıldız'a, dostum Bulut Yıldız, Mehmet Akan ve Ahmet Gayret abime selam ederim. Ve kadın kapalı da bulunan Murat Çampak'ın derdisi Mizgin Aylak yengeme de selam ederim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16 koğuştan Emrah Timur. Aleykümselam Emrah kardeşim. Başta canım kanım öz abim Coşkun Timur yani Coş Baba, aynı ortamı paylaştım. Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nar, Mustafa Çakır, Selçuk Polat, Murat Canpak, Roşat Demir, İsmail Can Kırma, Mert Sen Seçer, Sezgin Yardımcı yani Bornavalı Dedo, Uğur Savcı, Rus Çikobu derlere selam ederim. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Murat abi bu derlere Uygar Doğanay'dan Gizli Sevdam çalarsan sevinirim. Sana da iyi yayınlar Murat abi. Gecen güzel olsun. Sağ ol Emrah kardeşim hepimizin. Selamünaleyküm Murat abi, iyi yayınlar. Ben bir nolu C16'dan Sezgin Yardımcı yani Bornavalı Dedo. Aleykümselam Sezgin kardeşim. Öncelikle mahalle çocuklarıma Vedat Duman, Emrah Duman, Doğan Duman ve aynı ortamı paylaştım. Başta değerli abim Türk Gencay olmak üzere Erzurumlu Halil Nar, Gürçeşmeli Mustafa Çakır, Murat Çampak, Şiar Yaz, Selçuk Polat, Emrah Timur, Rus Çiko ve dostlarım Roşat Demir, Mert Şen Seçer, İsmail Can Kırma ve yakışıklı kardeşim Orçun Metin'e bin selam ederim. Son olarak gece bir söz. Mutlu son yoktur, mutlu anlar vardır. Bazı insanlar bunları çoğaltmak için savaşırlar. İyi yayınlar Murat abim. Sevgilerimle Bornavalı Dedo. Ayrıca öz abim Emrah Yardımcı'ya da selamlar olsun. Sağ olasın Sezgin kardeşim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C16 koğuşuna yatmakta olan Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi'nden Ferhat Akgül, başta abilerim Mehmet Akgül ve Korkut Akgül olmak üzere kardeşlerim Tarık İç Yılmaz, Muhammed Sayın, değerli dostlarım Gencay Demir, Erzurumlu Halil Nar, Emrah Timur, Mustafa Çakır, Vedat Tuman, Serkan Şahin, İsmail Can Kırman, Mert Sen Şen Seçer, Selçuk Polat, Roşat Demir, Şiar Yaz, Uğur Savcı, Sezgin Yardımcı ve kardeşim Murat Çampak. Değerlisi yengemiz Mizgin Ayla'da bin selam ederim.

Murat abi, ben Bayraklı'dan İhsarcan Biler. Aleyküm selam İhsarcan kardeşim. Bir oğlu A19 koşulatan Aslan abim Yusufcan Biler ve onun kader birliği yaptı. Abileri, kardeşleri, dostları başta amcamız. Serdar Özcan ve Dilovan Vural, Özgür Güney, Ali Küçük, Yusuf Aksakal, Mete Dökme, Saftar Acar, Ergün Ateş, Bülent Peksat, Sinan Gerçeker, Caner Çelik, Kadir Can Yiğit, Batıkan Tikiz, Serhat Karataş, Habibcan Gökçe, bu isimlere bin selam olsun. Abim Yusuf Can Biler der ki, korku kimseyi ölümden kurtarmaz. Aslan gibi yaşayın Bayraklı, Bornova, Manavkuyu çocuklarına selam olsun. Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler. Bir nolu A19 koşuna atan Aslan abim Yusuf Can Biler ve onun kader birliği yaptı. Abileri, kardeşleri, dostları başta amcamız Serdar Özcan ve Dilovan Vural, Özgür Güney, Ali Küçük, Yusuf Aksakal, Mete Dökme, Saptar Acar, Ergün Ateş, Bülent Peksak, Sinan Gerçeker, Caner Çelik, Kadir Can Yiğit, Batıkan Tiki, Serhat Karataş, Habibcan Gökçe, bu isimlere bin selam olsun. Abim Yusuf Can Biler der ki, korku kimse ölümden kurtarmaz, aslan gibi yaşayın. Bayraklı, Bornova, Manavkuyu çocuklarına selamlar olsun. Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler. Bir nolu A19 koğuşuna yatan aslan abim Yusuf Can Biler ve onun kader birliği yaptı. Abileri, kardeşleri, dostları başta amcamız Serdar Özcan ve Dilovan Vural, Özgür Güney, Ali Küçük, Yusuf Aksakal, Mete Dökme, Saftar Acar, Ergün Ateş, Bülent Peksak, Sinan Gerçeker, Caner Çelik, Kadir Can Yiğit, Batıkan Tiki, Serhat Karataş, Habibcan Gökçe, bu isimlere bin selam olsun. Abim Yusuf Can Biler der ki, korku kimse ölümden kurtarmaz, aslan gibi yaşayın. Bayraklı, Bornova, Manavkuyu çocuklarına da selam olsun.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C16'dan Şiar Yaz. Aleykümselam Şiar kardeşim. Buradan dost ve kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta koğuşumuzda bulunan Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nargür, Çeşmeli Mustafa Çakır, Selçuk Polat, Ferhat Akgül, Sezgin Yardımcı yani Bornovalı, Dedo, Murat Çampak, Ahmetli, Roşat Demir, Uğur Savcı, Emrah Timur yani Emmi, İsmail Can Kırman, Mert Şen Seçer, Barış Korkmaz, Okan Sarıgül, Vedat Duman aynı kurumda bulunan Mehmet Latif Ökmen, Namıder, Beyaz Melek ve Mehmet Veysel Pek Yüce bin selam eder ve kardeşim Bornovalı Dedo'nun sözüyle bitirmek isterim. Adına yaşamak dediğimiz bu savaşta en güçlü silahımız vazgeçemediğimiz gülüşlerimizdir. İyi yayınlar Murat abi, sağ ol Şiar kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran Birnoğlu C16 koğuşundan Orçun Metin. Aleykümselam Orçun kardeşim. Aynı ortamı paylaştım abilerim, başta öz abim olan Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nar, Selçuk Polat, Mustafa Murat Can Bak, Can abim Gürçeşmeni, Mustafa Çakır ve Aslan dostlarım Roşat Demir, İsmail Can Kırman, Mert Şen Seçer, Barış Korkmaz, Uğur Savcı, yakışıklı abim Bornavalı Dedo Sezgin. Ayrıca aynı kurumda bulundum Emir Kepeli, Doğukan Bulut, Gurur Şahan Demir, Barış Can Sen, Seyman Erişti, Yıldırım Bozda ve Mert Kaan Kılıç Aslan'a selam ederim. Murat abi, burada şerefiyle atan tüm mahkumları Rabbim tez zamanda ailelerine kavuştursun. Son sözüm öz abim olan Türk Gencay'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Ben kusurlu biriyim. Kusursuz bir Allah tarafından sevilen. Orçun Metin. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T1C16 koğuşundan Gürçeşmeni Mustafa Çakır. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Aynı kurumda bulundum dost ve kardeşlerim Gökhan Ecellioğlu ve Yılmaz Şan Ecellioğlu, Burak Ceylan, Asil Çalışkan, Bornavalı Ahmet Can Özdemir, Barış Oran Köylü, Mesut Çaylak, Goştum, Mehmet Kökeken ve Mehmet Nurullah Tar, Hacı Koma bin selam ederim. Aynı kampüste bulundum kardeşlerim Yavuz Bal, Murat Yeke, Demircan ve o gün Açgöz Kuzu Özegöz. T2'de bulunan değerli dayım Sebahattin Yalçın ve Ödemiş Kaymakçı'da bulunan kıymetli abim Geze, kardeşim Mege ve Mehmet Emin Armutlu'ya sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Tüm Gürçeşme ve Çukur Mahalli çocuklarına selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16 koğuştan Gürçeşmeni Mustafa Çakır. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Öncelikle aynı ortamı paylaştım kardeşten Ötecan dostum Türk Gencay olmak üzere. Değerli kardeşlerim Erzurumlu Halil Nar, Selçuk Polat, Aslan kardeşim, Altındağlı Murat Çampak, Mert Şen Seçer, Roşat Demir, İsmail Can Kırma, Bornavalı Dedo Sezgin ve Okan abim Şiar Yaz, Uğur Savcı, Emrah Timur, Ferhat Akgül, Can kardeşlerim Barış Korkmaz, Orçun Metin'e bin selam ederim. Ayrıca A14 koğuşunda bulunan dostum Güney ve Yılmaz Sak kardeşlere, Mert ve Eko kahramana da sevgi ve selamlarımı iletirim. Bir söz de benden olsun. Ayak herkeste var, sen namınla yürü Gürçeşmeli Çakır. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16 koğuştan Roşat Demir. Aleykümselam Roşat kardeşim. Aynı ortamı paylaştım Aslan abilerim Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nar, Mustafa Çakır, Selçuklu Polat, Ferhat Akgül, Vedat Duman, Murat Çampak, Rus Çiko, akabinde İsmail Can Kırman, Mert Şen Seçer, Gümüş Balalı, Uğur Savcı, Kadife Kale'den Şiar Yaz, Orçun, Metin Bornavalı, Sezgin Yardımcı, Emre Yıldırım, Emrah Timur, bu derlere Azerbaycan'dan 15 sene mapus şarkısı armağan ediyorum. Murat Can Pak'ın derlisi Mizgin Aylak yengemize de selam ediyorum. Biz T1B3 koğuşundan Tonu Eleptoz yani Zübeyir Oğuz ve Keko Fırat Öztaş denen başta ağdayımız Taşkın Eleptoz olmak üzere Armağan Eleptoz, Şahin Özçelik, Çağdaş Yes Mesliler, Veysel Yes Mesliler, Dünya Markası Refox, Civan Acar, Azat Başak, Mahmut Aygün, Rüzgar Özdemir, Cenk Yüce, Ercan Ekim, Ferhat Turgay, Hamza ve Çeto Ayva, Ali Arap Aslan ve aynı koğuşta kader birliği yaptım Yasin Akçay, Sarsılmaz, Ensari Altınışık, Serhat Aziz, Mert Şen, Bilal Çetin, Hikmet Çayvaz, Enver Yiğitçioğlu, Polat Yalçın, Murat Akgül. Bu isimlerini saydım ve sayamadım. Tüm abi kardeşlere selam olsun. Çalacak tüm Kürtçe şarkılar bizlere armağan olsun. Ağdayı Taşkın Eleptoz'u herkes sever, biz ölürüz. Tonu Eleptoz yani Zübeyir Oğuz, Keko Fırat Öztaş denen. Ben T1B3 koğuşundan Karşıyaka'dan Serhat Aziz başta ağdayı Taşkın Eleptoz olmak üzere abilerim dostlarım Mahsun Aydemir, Barış Alabay, Vedat Şan, Armağan Eleptoz, Mert ve Birtan FM, Enes Uzun, Fatih Yazıcılar. Aynı koğuşta oldum Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Tonu Eleptoz yani Zübeyir Oğuz, Sarsılmaz, Ensari Altınışık, Mert Şen, Polat Yalçın, Bilal Çetin, Sezgin Yıldırım, Burak Kılıç, Fatih Batmanoğlu, Enver Yiğitçioğlu, Egemen Gürbulak, Murat Akgül, Emir Kepeli, Mert Özkan. Bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. Ağday Taşkın, Eleftoz'u herkes sever, biz söylüyoruz. Ben Karşıyaka'dan Serhat Aziz. Ben T1B3 koğuştan sarsılmaz Ensari Altın Işık, başta Ağday'ın Taşkın Eleftoz olmak üzere abilerim Keko, Fırat Öztaş, Deren, Yasin Akçay, Uğur Savcı, Ahmet'in Arslan'ı, Harun Tardoş, Yılmaz Güneysak, Eyüp Yıldırım, Azat Başak, Kemal Acar, Batmanlı Engin, Durmaz, Veysi Yavuz, Porsipi, Velat Akgöl, Cüce, Yavuz Çelik, Cüneyt Büyük, Serdar Koyuncu, Mahmut Aygül, Reber Hacıoğlu, kardeşlerim Armağan Eleftoz, Ahmet Altunbaş, Polat Yalçın, Murat Akgül, Serhat Aziz, Mert Şen, kuzenim Tona Eleftoz, yani Zübeyir Oğuz, Bilal Çetin, bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. Ağday Taşkın Eleftoz, herkes sever, biz ölürüz. Ben Sarsılmaz Ensari Altın Işık. Ben T1B3 koğuşundan Mert Şen, başta Ağday Taşkın Eleftoz olmak üzere dayılarım İsmail Doğanay, Murat Doğanay, abilerim Keko, Fırat Öztaş, Deren, Yasin Akçay, Serhat Başarı, Sezgin Yıldırım, Feyzullah Yıldırak, Hikmet Çayvaz, dostlarım Tono Eleftoz, yani Zübeyir Oğuz'a Sarsılmaz Ensar Altın Işık, Bilal Çetin, Egemen Gürbulak, Serhat Aziz, Enver Yiğitçioğlu, Emir Kepeli, Osman Çil, Murat Akgül, Polat Yalçın, Osman Çengel. Bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. Ağday Taşkın Eleftoz'u herkes sever, biz ölürüz. Ben Mert Şen. Ben T1B3 koğuşundan Bilal Çetin, başta Ağday Taşkın Eleftoz olmak üzere abilerim Naci Çetin, Keko, Fırat Öztaş, Deren, Yasin Akçay, Feyzullah Yıldırak, Serhat Aslan, Mert ve Eko Kahraman, Sezgin Yıldırım, Sedat Başarı, Hikmet Çayvas, Osman Çil, kuzenim Tono Eleftoz, yani Zübeyir Oğuz, İkizim Sarsılmaz, Ensar Altın Işık, dostlarım Merşen, Arman Eleftoz, Serhat Aziz, Enver Yiğitçioğlu, Polat Yalçın, Abbas Geyik, Volkan Erdoğan, Murat Akgül, Emir Kepeli, Serhat Abi, Sayhan ve ismini saydım sayamadım canlara bugün çalacak olan tüm Kürtçe şarkılar armağan olsun. Ağday Taşkın Eleftoz'u herkes sever, biz ölürüz. Ben Bilal Çetin. Ben T1B3 koğuştan Sezgin Yıldırım, başta Ağday Taşkın Eleftoz olmak üzere Keko, Fırat Öztaş, Deren, Yasin Akçay, Tono Eleftoz, yani Zübeyir Oğuz, Armağan Eleftoz, Serhat Aziz, Sarsılmaz Ensari Altın Işık, Polat Yalçın, Mertcan, Feyzullah Yıldırak, Bilal Çetin, Sedat Başarı, Enver Yiğitçioğlu, Osman Şengel, Ferdi Fener, Burak Kılıç, Egemen Gürbulak, Murat Akgül, Emir Kepeli, Berat Avni, Safhan. Bugün çalacak olan tüm güzel şarkılar bu canlara armağan olsun. Ağday Taşkın Eleftoz'u herkes sever, biz ölürüz. Ben Sezgin Yıldırım.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönül'e

0: Çizgin Yıldırım.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönül'den Gönül'e devam edecek. Harun Emin
0: Vestiyay. Şakran 1 nolu T tipi C16 koşan Türk Gence. Aleyküm selam Türk Gence kardeşim. Başlayın ortamı paylaştım. Ahiretlik dostum Erzurumlu Halilnar, Murat Çampak, Selçuk Polat, Kanba olmasına gerek yok. Can bağımız olan Özden de öte Can abi Mustafa Çakır. Bu hapishanede tek badim olan Samet Özdemir, Aslan kardeşim, Öz biraderim Orçun, Metin ve Can kardeşim, İsmail Can Kırım'a iki gözüm ver sen seçer. Roşat Demir Bornavalı, Dedo Sezgin, Vedat Duman, Ferhat Akgül, Emrah Timur, Okan Sarıgül, Derdim Hocam, Ayhan Arslan, Barış Korkmaz ve tüm C16 ailesine sevgilerimle en kısa sürede özgürlüğüne ve ailesine kavuşmasını temenni ediyorum. Ayrıca aynı kurumda bulundum. Okan Durak ve Mehmet Durak, Yiğitan Çakır, İbrahim Aktaş, Namı Der, Çamur İvo, Koç Aşk'ta yatan Sercan Polat'a sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Gece bir söz olsun. Allah'tan korkan Allah'tan başka bir şeyden korkmaz. Türk Gencay. Selamünaleyküm Murat abim, kolay gelsin. Ben T1C 16 koğuştan Gümüşbalalı Uğur Savcı yani Kalu. Aleyküm selam Uğur kardeşim. Aynı ortamı paylaştım. Dost ve kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta koğuşumuzda bulunan canlarım, başta abim Türk Gencay, canım abim dostum Erzurumlu Halilnar, değerli dostum Altındağlı Murat Çampak, Gürçeşmeli abi Mustafa Çakır, iki gözüm Selçuk Polat, Karşıyakalı Ferhat Akgül, Candan Öte, Ahmetli Roşat Demir dostum Mert Sen Şen Seçer, Sezgin Yardımcı yani Bornavalı, Dedo Cavemin, Vedat Duman, Kadife Kaledi Şiar, Yaz Göztepeli, Rus Çiko Gültepeli, Rus Çiko, Emrah Timur yani Emi. Aynı kurumda bulundum dostum T1C14 koğuşundan Harun Tarduş, T1B3 koğuşundan yol arkadaşım Çavemin, uğruna öleceğim dostum Yasin Akça'ya selam ederim. Gece bir söz bırakmak isterim. Eyvah düştüm diyenin değil, bismillah deyip ayağa kalkanın yanındadır Allah. Bu derler hüzünden bana mı sordun gönlümü çalarken şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abim, kolay gelsin. Ben T1C16 koğuştan Altındağlı Murat Çampak. Aleyküm selam Murat Can kardeşim. Aynı ortamı paylaştım can dostlarım Türk Gencay ve Erzurumlu Halilnar, iki gözüm Selçuk Polat, derli abim Gürçeşmeni Mustafa Çakır, dostum Uğur Savcı, vefalı dostum Murat Can Gülşen, emmi yani Emrah Timur Mert Şen Seçer, Bornavalı Sezgin Yardımcı abim Ferhat Akgül, Vedat Emrah Duman kardeşler, can kardeşlerim Orçun Metin,

Kadın Serkan Şahin. Ayrıca kadın kapalı B13 koğuşuna yatmakta olan Cam Parçam, Mizgin Aylak ve Halil Nar'ın derdi dostu benim de kardeşim olan Bucalı Medo'ya selam ederim. Murat abim, Mizgin'ime, Serkan Nişancı, seni seviyorum şarkısına armağan ediyorum. Çalarsan sevinirim. Hayat var oldukça umut her zaman vardır. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16'dan Erzurumlu Halil Nar. Aleykümselam Halil kardeşim. Öncelikle kader birliği yaptım, ahiretlik dostum Türk Gencay, candan öte dostlarım Murat Canpak, Selçuk Polat, İki Gözüm Mert, Şen Seçer, abim Gürçeşmeni Mustafa Çakır, Emrah Timur, Rus Çiko, Vedat Duman, Gümüşbalalı Uğur, Savcı Ferhat, Akgül, Aslan kardeşlerim Orçun Metin, İsmail Can Kırmar, Roşat Demir, Cengiz Tam, Toprak Bornavalı, Dedot Sezgin, Murat Gülşen, aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan dostlarım başta Samet Özdemir ve ailesi Ali Yeşil, Aslan kardeşim Ozan Yılmaz, can dostum Serhat Oz, Adem Güçer ve kadın kapalıda bulunan kıymetli dostum Bucalı Medo ve Murat Canpak'ın derdisi Mizgin Aylak, yengemiz Koç Aşk'ta yatan abim Sercan Polat'a tüm Erzurum çocuklarına selam ederim. Tez zamanda ailelerine kavuşmalarını diliyorum. Bu derlere Linet'ten Merse Şen.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben iki nolu A17 koşulan Hüseyin Zengin. Sarayın asaletini sağlayan aslan abim Serhat Avşar, Mustafa Gür, Furkan Kaçar, Kader Birliği yaptım aslan kardeşim Melih Çampak, Bitlisli Barış Baykar, Selim Akarçay, Muhammed Ali Gök, Uğurcan Altun, Kadir Bozkurt, Özkan Dayı, Furkan Şerif, Acar, Emre Can Sürücü, D8'de yatan Hakim Bal, D16'da yatan Burak Nazik, B18'de yatan Ömer Kaçmaz'a selam olsun. Güneş çıktığında gölgesine saklandıkları ağaçları karanlık çöktüğünde unutur insanlar. Bitlisli Hüseyin

0: zengin. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben İkinoğlu A17 Koğuş'tan Melih Çampak. Öncelikle Koğuş'un adaletini sağlayan Ferhat Avşar, Mustafa Gür, Çavuş Furkan, Kaçar Erkan, Ünden, Barış Baykar, Muhammed Ali Gür, Uğurcan Altun, Furkan Acar, Selim Akarçay, Hüseyin Zengin, Burak Şimşek, Onur Andiş, Abdullah Bingöl, Birnoğlu'da yatmakta olan Murat Çampak, Ali Endek, Osman Tenay, İkinoğlu'dan Sergen Yapıcı, Raşit Erdem, Mehmet Candan, Üçnoğlu'dan Sertaç Arıkanlı'ya ve tüm Altınlar çocuklarına selam olsun. Geceye güzel bir söz bırakmak istiyorum. İnsan bir kötü gününde yanında olanı, bir de kötü gününde onu satanı asla unutmazmış. Ben İkinoğlu B17 Koğuş'tan Melih Çampak. Öncelikle farklı kurumlarda yatmakta olan yoluna baş koydum. Abilerin abisi Cem Toycan'a selam olsun. Rüzgar ne kadar sert eserse esin, kayadan götüreceği tek şey tozdur. Aslan abim, özgür günlerde görüşmek dileğim.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

16 Koç'tan Roşat Demir. Aleykümselam Roşat kardeşim. Senin aracın ile İzmir hapishanelerinde bulunan dostlarıma selam göndermek istiyorum. Erli'de bulunan Ömer Çakıcı, Ercan Ekin, Mehmet Ali Erbil, Keko Fırat, Azat Özdemir, Ferhat Karataş, Onur Önder. Bu derlere selam ederim ve şu sözümle bitirmek isterim. Bedenimiz zindanlara sığacak kadar küçük olsa da onurumuz tarih yazacak kadar büyüktür. Murat abi, ben T1 C16 koğuştan Roşat Demir. Aynı ortamı paylaştım Aslan abim Türk Gencay ve Erzurumlu Halil Nar ve aynı kader birliği yaptım. Mert Şen, Seçer, İsmail Cankırma, Orçun, Metin, Beden, Hasan, Gümüşbalalı, Uğur Savcı, Bornavalı, Sezgin, Yardımcı, Şiar, Yağız. Bu derlere Sevinçek'ten Üzülmedik ki şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T1 C16'dan Roşat Demir. Aynı ortamı paylaştım İsmail Cankırma, Mert Şen, Seçer, Uğur Savcı, Orçun, Metin, Sezgin, Yardımcı, Şiar, Yağız, Yiğit Deveci, Emre Yıldırım, Serdar Avla, Barış Korkmaz ve Antalya S tipinde bulunan Furkan, Balyoz Ödemiş, T tipinde bulunan Mehmet Hamamcı, Aydın M tipinde bulunan Emre Berber. Bu derlere selam ederim. Ahmet Kaya'dan Diyarbakır etrafında tanklar var şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T1 C16'dan Roşat Demir. Aynı kurumda bulundum Kemalcan Göremen ve onun derlisi Gurur Şahan Demir, Ali Aksoy, Doğukan Bulut, Devran Karahan, Taner Yeşildal, Barış Canşen, İlhan Bakır, Uğur Savcı, Harun Tarduş ve A10 koğuşunda bulunan Baran'a selam ederim. Şivan Perver'den Halepçe şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B8 koğuştan Muhammed Saçlı. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Öncelikle koğuşta benden abilini esirgemeyen Mithat Belgin, namı der Pitbull olmak üzere Baran Güven, Nezirhan adı belli, Baran Ardacan Kılıç, İsmet Güleç, Samet Diken, Mustafa Akın, Hakan Kırma ve başka kurumlarda olan abi dostlarım Batuhan Akka, Arda Enes Köse, Enes Saçlı'ya selam ederim. Abim Pitbull der ki onların geceleri güzeldi. Bizim gecelerimizi görseler hain dört duvar üzerlerine yıkılır. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B8 koğuşundan Mithat Belgin, yani namı der Pitbull. Aleykümselam Mithat kardeşim. Benim için derdi olan kan bağı değil, gönül bağı olan abi kardeşlerim Volkan Gebe, Oğulcan Yıldırım, Arman Eleptoz, Barış Kazan, Yusuf Kemerkaya, Azat Başak, Serdar Koyuncu, Diğer Kardeş, Tamer Ayaydın, Serdar Özcan ve son olarak Candayım Taşkın Eleptoz'a selam ederim. Pitbull Mithat der ki sormayın bize dünyanın güzelliklerini, biz tüm güzellikleri fırtınalı yağan yağmurda hepsini gördük. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B8 koğuşundan Mithat Belgin, yani namı der Pitbull. Öncelikle benimle birlikte kader birliği yapan kardeşlerim Hakan Kırımlı, Mustafa Akın, Baran Güven, Muhammed Saçlı, Samet Diken, Nezirhan Adıbelli, Özkan Yılmaz, Olcan Göktaş, Baran Ardacan Kılıç, Yusuf Kasım ve Candan Öte yeğenim İsmet Güliç'e selam ederim. Pitbull Mithat der ki biz fırtınada büyümüş insanlarız, bu rüzgarlar bizi sarsmaz. Biz T1B3 koğuşundan Ağdayı Taşkın Eleftoz ve Yasin Akçay, başta Aslan Yerim Keko Fırat Öztaşlar'ın Aslan oğlum Küçük A Arman Eleftoz, İki Gözüm Umut Eleftoz, Mahmut Arslan Süleyman ve Azat Arslan, Sedat Bulut, Vahap Aksoy, Yıldızlı Muro, Pitbull Mithat, Uğur Savcı, Hüseyin Taşdelen, Mehmet Salman, Mevlüt Canbuldu, Fevzi Yıldırak, Yiğit Çankara'da, Polat Yalçın, Otu Zübeyir, Bilal Çetin, Ensari Altun Işık, Serhat Aziz, Hikmet Çavbaş, Murat Akgün, tüm bu canlara baki selamlar olsun. Ağa Taşkın Eleptoz'un sözüyle bitirmek isterim. Her söylediğim bir söz özentilik yaratıyorsa ne mutlu bana. Biz T1B3 koğuşundan Ağdayı Taşkın Eleftoz ve Keko Fırat Öztaşdelen, başta Şahçıyan Kurt, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Mevlüt Birlik, Remzi ve Cengiz Kıran, Fırat Gizgin, Engin Durmaz, Serdar Koyuncu, Doktor Zeki ve Kamuran Kaya, Kurtuluş Şakarlı, Furkan Çubukçu, Güney ve Yılmaz Sak, Palet İlker Gönen, Ufuk Soylu, Turan Avşar, Tansel Ülgü, Roşat Demir, Polat Güneş, Mustafa Aydın, Mert Eko Kahraman, Nurullah Öncü, Savaş Kaygısız, Veysel ve Çağdaş Yesmesler, tüm bu canlara baki selamlar olsun. Salman ihanetleri unutulur, gün gelir yapılan ihanetlerin bedeli sorulur. Ağdayı Taşkın Eleftoz ve Keko Fırat Öztaşdelen. Biz T1B3 koğuşundan Ağdayı Taşkın Eleftoz ve Keko Fırat Öztaşdelen, Küçük A Arman Eleftoz olmak üzere Umut Eleftoz yeğenim, Muhammed Koçit, Ahmet'in Arslanı, Harun Tarduş, Devran Yüksel, Remzi Akgün, Ayhan Eres, Haydarcan Karayit, Ferhat Turgay, Osman ve Sergen Temel, Muhammed Yılmaz, Azat Özışık, Cengiz San, Öner,
Özgür Güney, Reber Hacıoğlu, Şeyh Mustafa, Bayram Özdemir, Dünya Markası, Refox, Gapfu Ahmet Bağcı, Birkan Polat, Onur Önder, Salih Yılmış, bugün çalan tüm Kürtçe şarkılar bu canlara armağan olsun. Küçük Ağa Arman ve Umut Eleftoz ve Ahmet'in Arslan'ı Harun Tarduş'a kucak dolusu sevgilerimizle.

Selamünaleyküm Can Murat abim, ben Meremen B17'den Furkan Çubukçu. Aleyküm selam Furkan kardeşim. Yanımda bulunan değerli ve kıymetli insanlar baştan Mazlum Sürer, Veysi Evin, Can dostum Yıldızlı Muro, Can yoldaşım Gafo, Ahmet Bacı, Aslan dostlarım Berhan Atkın, Baran Atkın, İki gözüm Taha Güney, Menemenli Buci, Gökhan Nazlı, Musa Gezer, Azat Karaca, Bucalı, Sado, Fırat Sivlim, Murat Yıldırım, Tuncay İnci, Aslan kardeşlerim Umut Korkmaz, Enes Teker, Barış Boral, değerli dayımız Yakup Aldemir ve Yıldızlı Mendu. Selamünaleyküm Murat abi, ben B17'den Furkan Çubukçu, C10'da bulunan benim için kıymetli ve o kadar da değerli başta Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Serhat Çelik, Reco Yıldırım, Aslan kardeşim, Alanso, Orhan İşmarcı, Ömer Patır, Murat Baba, Ali Efe Aydoğdu, Çakır Efe, Emin Süs ve ismini yazamadım. Tüm koğuşa selam olsun, gece bir söz bırakmak istiyorum. Çobanın kaval sesiyle yaylaya gittiğini sanan koyunlar er ya da geç mezbaya gittiğini anlayacaklar. Bu ismi geçen canlara Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısı armağan olsun. Sizleri seven Furkan Çubukçu. Ben B17'den Furkan Çubukçu. Aynı kurumlarda olan başta Torbalı Açık'ta bulunan canım kanım yoldaşım Porsipi, Velat Akyol, Fatih Öz, Şakır Yiğitcan, Akgün, Hıdır Akgün, Mert Ceyhan, Aytaç Keseci, Taner Koçkeser, Recep Ömer Sönmez, Tamer Kaşıkçı, Badi Yaşar, Berkay Kardeş, Ağday Taşkın, Ereptoz, Apo, İlba, Utku Varşal, Bayraklılı, Maviş, Eserli, Burak, Devran Gör, Yiğitcan, Karadan, Yasin Kurkutan, Mert Dikenova, Barış Doğan ve Esat Candan'a. Ben B17'den Furkan Çubukçu, Kürşat Çakan, Baran Bağcı, Erdem Doğar, Diyar Yurteli, Polat Özmen, Burak Kinci, Birkan Polat, gece bir söz hayatın gerçekleriyle yaralanmak bir yalanla oyalanmaktan iyidir. İsmini yazdım ve yazamadım. Beni tanıyan tüm abi dost kardeşlerime, bazı istisnalar hariç hepsine selam olsun. Özgür Günler yakın. Özgür Günler'de görüşmek dileğiyle. Hazan Karadeniz, dilemin çu armağan olsun. Sana da bin selam olsun. Murat abi sizleri seven Furkan Çubukçu. Aleyküm selam kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu Beyki Koğuşu'ndan Ballığı Kuyulu Nazımcan Pehlivan. Aleykümselam Nazımcan kardeşim. Başta reis babam olmak üzere Erkan Pehlivan, Mustafa Efe, Ercan Kantin, Batuhan Çalıkuşu, mahalle çocuğu Murat Çağlayan. Kardeşlerim Gaffo, Baran Bacı, Doğukan Bulut, Manisalı Ömer Tan Çimentepeli, Ramazan Çimende, Deniz Özer, Cennet Çeşme'nin Baronu Ali Akın, Çaybaşı Enes Ceylan'a selam ederim. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Sevgi hak edene, saygı layık olana ve biat sadece Allah'adır. Nazım Can Pehlivan.

Birnoğlu Beyki Koç'tan Nazımcan Pehlivan. Başta Reis Babam Erkan Pehlivan olmak üzere Kadircan Görür Yiğit Altın Muzaffer Tatlı Umut Fidan Kemal Gültepe Eski İzmir'den Samet Akbulut ve kardeşlerim Yunus Kara Harun Ayar Enis Özdemir ve değerli abileri Emir Özdemir Samet Özdemir Ömer Didişkan Bayraklı'dan Berkant Baran Mehmet Yıldırım Azat Erol'a selam ederim. Geceyi dostum Yiğit Altın'ın sözüyle bitirmek isterim. Tebessümler çelmesin aklınızı. Biz dostumuzu da düşmanımızı da iyi biliriz. Nazımcan Pehlivan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Birnoğlu Beyki Koç'tan Bayraklı Çay Mahalleli Berkant Baran. Aleykümselam Berkant kardeşim. Buradan abim Burakcan Baran ve Aslan kardeşim Boran Baran başta olmak üzere Arap Fırat Yılmaz Kadircan Görür Yiğit Altın Muzaffer Tatlı Yunus Kara Samet Akbulut Enis Özdemir Nazımcan Pehlivan Ömer Didişken Mehmetcan Yıldırım koğuşumuzun hızlı meydancısı Murat Çağlayan'a selam ederim. Gece bir söz bırakıyorum. Özgürlüğü esas kılan uğruna özlediğim bedeldir. Tüm bayraklı çocuklarına

Öncelikle selamun aleyküm, Allah'ın selameti ve bereketi üzerine olsun amcam. Ben yeğenin Ferdi Bingöl, aleyküm selam Ferdi'nin gözlerinden öpüyorum. Senin aracında şakranda yatmakta olan dostlarıma, kardeşlerime, abilerime selamlarımı iletmek isterim. Başta Mustafa Çalışyurt, Hakan Donat, Kerem Gezer, Fatih Zaman, Serkan, Yılmaz Kenan, Beyaztaş, Ali Gürbüz, Kemal Acar, Ahmet Metin Kınık, Mami Kaylı, Ufuk Erengül, Seyit Mehmet Karakaş, Mesut Hacıoğlu, Cem Toycan, Berkan Şanlı, Vedat Hasırcı, Şahçıyan Kurt, Çiko Gürkan, Mehmet Fatih Özışık, Fuat Yüce, bu dostlarımla özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Şakran Açık Cezaevinden Ferdi Bingöl, Lider FM sunucusu Murat Bingöl amcamın aracılığıyla Gediz Yukarı Mahalle çocuklarına selamlarımı iletirim. Başta Aloş Öztürk, Vedat Holat, Kasım Demirci, Tamer Ayaydın, Abdi Çelik, Murat Dinç, Özgür Işık, Hasan Haral, Sefa Haral, Lokman Etken, Nazif Gök, Boryanlı Musa, Emirhan Yüksel, Furkan Yüksel, Hüseyin Sulak, Orhan Işıksoy, Yücel Kaya, Cemal Kaya, Gökhan Kaya, Cebrail Aslan, Şahin Bekten. Bu dostlarıma selamlarımı iletiyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Ferdi Bingöl amcam, senin aracılığınla sevdiğim saydığım abi kardeşlerime selamlarımı iletmek isterim. Başta kayınçom İbrahim Can Erdoğan, Lokman Durgan, Ferhat Tekeli, Mevlüt Birlik, Ekrem Birlik, Göçen Yavuz, Sinan Atalay, Azat Atalay, Berat Atalay, Halil Ecerel, Kerim Ecerel, Cüneyt Bulut, Aydın Bıçakçı, Ayhan Kılıç, Ömer Kahraman, Doğukan Erdoğan, İsa Erdoğan, Oğuzhan Beşke, Emrah Yaşar, Sidar Deniz, Fırat Gezgin, Saptar Acar, bu dostlarıma ve ismini saymadım abi kardeşlerimle özgür günlerde görüşmek dileğiyle Ferdi Bingöl. Ben Ferdi Bingöl, kıymetli amcam, senin aracınla şakranda yatmakta olan dostlarıma selamlarımı, sevgilerimi iletmek isterim. Başta Azcan Yatbas, Polat Küleş, Azat Küleş, İbrahim Alada, Yalçın Öztanık, Nihat Öztanık, Ayhan Öztanık, Fahri Ayçek, Mert Deringöl, Veli Deveci, Burçan Yatbas, Süleyman Özer, Hurşit Yalnız, Osman Keser, Aslan Keser, Ferhat Ağırda, Vedat Hasırcı, Ömer Yıldırım, Yunus Demir, Ömer Öztürk, Murat Kıyak, Uğur Alan, Resul Özvarlı. Bu dostlarımla özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Vefa bilmeyen dosta ayıracak zamanım, kıymet bilmeyen dosta verilecek selamım yoktur Ferdi Bingöl.

0: Murat'la gönülden gönüle.
1: Cümleten selamünaleyküm, hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, ablalarım, kız kardeşlerim, hepinize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Kayıt mesajlarımızı her akşam olduğu gibi bir kısmını paylaştım, bir kısmını da süreç içerisinde paylaşacağım şimdi. Evet, sayfamızı yeniledik. Günün ilk mesajıyla WhatsApp üzerinden gelen mesajlarınızı paylaşacağım kardeşlerim. Gecenin ilerleyen saatine kadar, sonrasında SMS'te kaldığım yerden devam edeceğim. Bir kez de hatırlatmış olalım. Selamünaleyküm Murat abi, ben Medet Doğan. Aleyküm selam Medet kardeşim. Meremen'de yatmakta olan Burak Doğan, selamlarımı iletirim. Özgür günler, çok yakındır abim. Ayrı ayrı akvaryumlarda olsak da aynı okyanusta buluşmak dileğiyle iki gözüm. Koğuşumla beraber kader birliği yaptım. Abilerim, kardeşlere selam olsun. Seni çok seven de ve candan çok seven Medet Doğan Etkin'den lan kardeş armağan olsun abim. Ben kadın kapalı B4 koğuşundan Büşra

Çakman, kardeşlerim Hasret Tanrıver, Esen Keskin, Sözdar Tanhan, Dilara Elduran, Burcu Sazcı, Leyla, bu derlere sıra Şahin, Samet kardeşlerden üzgünüm, şarkısı armağan olsun, gece söz, psikolojisi bozuk insanları severim ama bozuk insanların psikolojisini sevmem. Ben kadın kapalı koğuşunda bu... Kadın kapalı koğuşundan Bucalı Medo, dostlarım Mezgin Ayrak, Burcu Taşaoğlu, Yağmur Baytekin, Tuğçe Baytekin, Halime Tarkan, ayrıca B4 koğuşuna canım kardeşim Esen Keskin, T1'de yatan Halil Nar ve Murat Can Pak'a selam olsun, düşmez kalkmaz Allah şarkısı armağan olsun. Ben kadın kapalı B3 koğuşundan Yağmur Baytekin, kader birliği yaptım dostlarım Tuğçe Baytekin, Bucalı Medo, Mezgin Ayrak, Pınar Akkurt, Burcu Taşoğlu, ayrıca B4 koğuşuna yatan canımın canı Esen Keskin'e selam olsun, Gökhan Namlı'dan duruyor mu yerinde, canlara armağan olsun. Hemen şöyle sayfamızı açalım. Ben tek C6 koğuşundan Murtak Eli, Sedat Göçmez, kader birliği oldu başta. Öncelikle Özgür Göçmez, Aslan abim Cingöz, başka kurumlarda yatmakta bulunan amcalarım Mert Göçmez, Nafiz Göçmez. Gece bir söz bırakıyorum. Eğilseydik çok kapıdan geçerdik, biz dik durmayı tercih ettik. Tek C6 koğuşuna yatan Sedat Göçmez, canım oğlum Sedom, aslan oğlum benim, seni çok özledik, gözümün bebeği, elbet bir gün kavuşacağız inşallah, Allah'a emanet ol. Servet Evin, Ahmet Teker, Özkan Tektaş, Turgay Park, Melih Aras Oto, Kadir Aksu Tolga, Yeşiller Emrah Dağ, Eyüp Öztanık, Nihat Çakar Kaleli, Çağlar Dil Döken, Hırçın Ertunç ve koğuşta bulunan tüm gençler ve T1'de bulunan canım kardeşim Erhan Teker'e selamlar olsun. Evet, şöyle bir mesajlarımızı, şöyle bir sayfamızı yenileyelim. Murat abim hayırlı akşamlar. Buca Kırıklar'da yatmakta olan Halis Değirmen. Halis abim nasılsın? İnşallah iyisindir. Kurban oldum. Bugünkü bütün dualar yüzü suyu hürmetine. Allah yardımcın olsun. İnşallah kurban oldum Halis. Dün gece hep rüyamdaydın. İyisindir umarım. Halis abim ne olur bizim için kendine dikkat et, olur mu? Çünkü sen iyi olursan biz de iyi oluruz. Bunu hiç unutma. Çünkü ben önce Allah'a sonra da sana sığınıyorum. Biz hiçbir zaman umudumuzu kaybetmedik. Sen önce Allah'a sonra da seni sana emanet ediyorum. İyi geceler, kurban oldum. Selamünaleyküm Murat abi, aleyküm selam Kenan kardeşim. Belki koğuşuna atan sevdiğim Damla Avcı, artık mutluluğun neye benzediğini biliyorum. Sana benziyorum. Melek yüzlü sevgilim, seni çok seviyorum. Ali Şah, Gülüm şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Damla Avcı, belki koğuşunda yatıyorum, birlikte yattım. Dostlarım Zeynep Uğrak, Çiçek Özek, Meltem Topraklar, Canan Batur, Tuğçe Kundakçı, Emel Madak. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Yeter ki umudun olsun, o ışık elbet bir yerden doğar hayatına. Selamünaleyküm Murat abi. Biz C14'ten Dersimli Hülya Bayraklı, can dostlarımız Güler, Demirkıran, Gamze Çakar, Bayraklı Ezel, Özel, Rabia, Taşkesen, Sıla, Söğüt, Derlisi, Gözde, İbirli, Kübra, Tepe, Nehir, Otoker, Damla, Öztütüncü, Esen Çalışkan, Dersimli, Hülya Bayraklı olarak gece bir söz bırakmak istiyorum. Birini seversen eline silah verirsin, mertse korur, namertse vurur. Murat abim sana da selam olsun. Bizim için Azer Bülbül'den ben yine sana vurgunum, çalar mısın can abim? Aleyküm selam kız kardeşim. Biz C14 koğuşundan Ankaralı Hatice Buse Yılmaz ve Dersimli Hülya Bayraklı, can dostlarım Esen Çalışkan, Gamze Çakar, Arife Gülce Gün, baş belası Ezel, Özalp Güler, Demirkıran, Rabia Taşkesen, Nehir Otoker, Neşe Gürbüz, Damlı Öztütüncü, Sıla Söğüt ve Derdesi Gözde İbilini, başka koğuşlarda bulunan dostlarımız Yeliz Karakuş, Gönül Yalın, Meral Alınca'ya da selam olsun. Hatice Buse Yılmaz olarak geceye bir söz bırakmak istiyorum. Gönlün neyin özlemini çekiyorsa yarınlar onu sana getirsin dedi. Söylesene sevgili, yarınlar seni bana getirecek mi? Murat abim bizim için Hazar Yıldız'dan, benim sana her şeyden çok ihtiyacım var, şarkısını çalar mısın? Sana da selam olsun abim, aleyküm selam. Aleyküm selam kız kardeşim. Selamünaleyküm abi, biz C14'ten Gamze Çakar ve Rabia Taşkesen, aleyküm selam kız kardeşlerim. Dostlarım Hatice Buse Yılmaz, Dersimli Hülya Bayraklı, Güler Demirkıran Bayraklılı, Ezel Özalp İstanbullu, Arife Gülce Gün, Gamze Acar, Neşe Gürbüz, Esen Çalışkan, Pelin Dursun, Senem Çetinkaya, Naz Kız, Nehir Otoker, Poyraz'ın sırası, ayrıca İkinol'da bulunan Rabia Taşkesen'in derdisi Özgür Çakar. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Biz kimseye çiçekli yollar vaat etmedik, onlar bu yolun dikenli olduğunu bilerek geldiler.
İstek şarkı Şaka Bokajmer'den Ateşten Gömlek Çalar Mısın? Murat abim seviyorsun. Allah'a emanet ol. Sağ ol kız kardeşim sizler de. Bence 14 Koşunan Tepecikli Güler Demir Kıran Can Dostlarım Hatice Buse Yılmaz Hülya Bayraklı Esen Çalışkan Gamze Çakar Arife Gülce Gün Ezel Özel Damla Üstütüncü Pelin Dursun Nazarım Neşe Gürbüz Gamze Acar Hasret Sepetçi Ayşegül Ergün Sıla Söğüt ve Derlisi Gözde İbinli Rabia Taşkesen Nehir Otoker Başka Koğuşlarda Bulunan Derdi Yenim Aycan Baş Çilem Duman Burcu Sazcı Yediz Karakuş ve Meral Alınca Selam Olsun Gece Bir Söz Hiç kimse karanlık olmadan yıldızları göremez derdi abim. Cengiz Özdemir'e de selam olsun. Murat abi bu canlar için sevinçekten çıkmaz sokak armağan olsun. Ben T1A14'ten Ali Arap Aslan yani Şoreş Kral abi Mengin Avşar. Can kardeşlerim Özcan Arap Aslan, Kubile Arap Aslan, akabinde Fırat Öztaşkere, Yasin Akçay. Fırat'ın soyadı yanlış. Yasin Akçay, Ağdayı, Taşkın, Eleftos, Koko, Muharrem, Aras, Ahmet, Sabırsız, Tolga, Aşır, Aydın, Resul, Doğan, Mahmut, Tütüncü, İbrahim, Taşan, Mert, Eko, Kahraman, Fırat, Veli, Çelenk, Çam, Dibili, Sarı, Oğuzun, Ogün Özdemir, Vahap Aksoy ve İshak Azar daima bin selam eder. T1, B3, T2, C5, Menemen, C14, Sazcı, Bülent olmak üzere bu gece çalan tüm Kürşe şarkılar bu derler armağan olsun ben Bozyakalı Ali Arap Aslan yani Şoreş. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1-14'ten İbrahim Taşıyan benim için derdiler Şoreş, Ali Arap Aslan, Çamdibili, Sarı Oğuz, Ogün Özdemir, Fırat, Veriçeren, Kan kardeşim, Yılmaz Sak, Aslan kardeşim, Baran, Yıldız, Uğur, Çakır, Celal Eken yani Celomen, Mahmut Tütüncü, Güney Sak, Mert Eko, Kahraman, Emrah Tokça, Engin Can, Balcı, Fırat, Coşkun Osman, Karakalpak, Yalçın, Kiraz, Keko, Fırat, Öztaş, Deren, Özcan, Arap Aslan, Engin Avşar ve Avşar ailesine bin selam ederim. Ben Siverekli İbrahim Taşıyan. Murat abim ben Tommy Şakran T2 C7 koğuşuna atan sevdiğim Hayrettin Çiçek'e sevgiler selamlar nasibin en güzeli seni anlayan bir kalbe rastlamaktır. İyi ki sana rastlamışım sevdiğim ömrüm. Murat abi ben T2 C7 koğuşundan Ali der Şakran kadın kapalı B10 koğuşundan Mine Doğan radyo başına. Gördüğüm en güzel manzaradır yüzün gözlerin bakışların duyduğum en güzel şarkıdır sesin. Yolun sonunda kollarında dinlenmek varsa ben her şeye razıyım Nidayım. Özgürlük insanın yüreğinde başlar. Sen de benim özgürlüğümsün Nidayı Vural. Buca F-Tipi'ndeki canımın içi kardeşim Kanivar ve biricik abim Mehmet Ali Çeri'ye çok selamlar. Sizi çok özledim. Yarın yanınızdayım kardeşiniz Şerife. Buca Kırıklar F-Tipi'nde kalan canım babam Kanivar Çelik seni çok seviyorum. Ahmet Kaya'dan can yoldaşım şarkısı babama gelsin. Babamın sözü. Herkes kendine yakışanını yapar. Aslan babam kızın Arya. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 koşulan Resul Pervane. Burada kader birliği yaptım. Can dostlarım Oğuzhan Orhan, Limontepe'li Ozi, Sait Deniz Gedizli, Mami Varlı, Mardinli, İbrahim Barış, Ali Yalçın, Ece Sergen, Davutlar, Vahit Dağlı, Alican Kinay, Engin Çağlar, Zekeriya Aydın, Emin Başaran, Durmuş Akgün, Hüseyin Dağdelen, Furkan Karslı, Alişan, Kemal Uluç, Mustafa Çağrı Savaş ve Şakran. Dört nolda yatmakta olan Ergün Pervane ve Serdar Ateş'e selam olsun. Özgürlük yakındır. Karanlığın bir aydınlığı vardır. Rahmet Kaya'dan, zindanlardan taşa taşa armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 koğuştan Oğuzhan Orhan, namı der Limontepe'li Ozi. Burada kader birliği yaptım. Can dostlarım ve yoldaşlarım Mami vardı. Sait Deniz, Resul Pervane, İbrahim Barış ve Alican Yalçın akabinde. Menemen B1'de bulunan Mehmet Eriş ve Fırat Aydın'a selam olsun. Bu derdi canlara Ferhat Tunç'tan kanmasınlar şarkısını armağan ediyorum. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Ayağı taşa takılan kalbini yoklasın. Hepimizi Allah kurtarsın. Murat abi Şakran kadın kapalıda olan Damla Yesmesler ve ben ablası Yağmur. Bir tanem canım kızım seni çok seviyorum aklın fikrin burada kalmasın. Biz iyiyiz yeğeninle seni çok seviyoruz. İyi ki varsın Sercan'ın güzel teyzesi. Şakran kadın kapalıdan Damla Yesmesler ben ablası Yağmur. Kim kazanmazsa bu dünyadaki bir ekmek parası dostunun yüz karası düşmanının maskarası. Unutma bu sözümü Damlam seni seven ablan Murat abi. Sana zahmet bir şarkı isteyeceğim Gökhan Doğanay'dan düştüm dara beradayım. Ben Eskişehir L tipinde yatmakta olan sarsılmaz Berat Doğan Şakran. 4-0'da yatan reisim Fırat Doğan, yoldaşım Ercan Doğan, aslan abim Mümin Can Doğan, amcam Mümin Doğan, dostum Barış Doğan, Emre Doğan, Emrah Doğan, Eko Doğan, Latif Can Doğan, Ercan Doğan, Doğuş Kalyon, kadın kapalıda yatmakta olan sultanım Nazlı Doğan, eşim Ecem Güneş'in sözü var. Bize de doğacak annem elbet bir gün.
İçin acır, belli edemezsin, özlersin. Belli edemezsin, isyan edersen ne çare? Kimse feryadını duymaz. Allah bütün kader mahkumlarının yardımcısı.

yardımcısı olsun. Allah kurtarsın. Sana da selam olsun Murat abi. Aleyküm selam Berat kardeşim. Ben Antalya Elmalı'da yatmakta olan Mümin Can Doğan. Başta reisim Fırat Doğan, can dostum Berat Doğan, aslanım Ercan Doğan, doğuş kalyon, kadın kapalıda yatmakta olan yengem Nazlı Doğan. Cezaevi sabrın ve dayanıklılığın en büyük sınandığı yerdir. Özgürlük insanın en kıymetli hazinesidir. Hayat bazen zor bir öğretmendir ama öğrettiği dersler unutulmaz. Zorluklar geçicidir. Güçlü olanlar hep kazanır. Her yeni gün özgürlüğe bir adım daha yaklaştığımız bir gündür Mümin Can Doğan. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Yamanlardan Onur Camgöz, T1'de bulunan aslan kardeşim Kemal Camgöz ve diğer kurumlarda bulunan Muhammed Ali Bingöl, Murat Terlemez ve Diyarbakırlı kardeşim Resul Kortak, 4.0'da bulunan Baran, boyun B8'de bulunan Atakan'ıma, B3'de bulunan Mert Kaleli kardeşlerime çok çok selam olsun. Biz kötü gün dostuyuz, iyi günlerde yine uzakta olacağız. Elbet bir gün dostların arasında güneşli özgürlük sofralarında görüşmek umuduyla. İsmini saydım yüreği güzel dostlar Ahmet Kaya'dan Uçun Kuşlar şarkısı. Armağan olsun. Ben Yamanlardan Onur Camgöz, 4.0'lu B5 koşta kadar ortaklığı yaptım can kardeşim. Yamanlardan Emre Karakuş, Ercan Okçu, Kuruçay'dan İbrahim Lafanlar, Kudret Lafanlar. Can abi kardeşler elbet bir gün özgürlük sofralarında bir arada olmak dileğiyle bir söz bırakmak istiyorum. Saraydaki Yusuf herkes dost, önemli olan zindandaki Yusuf'la dost olabilmekte. Dik duran dostlara selam olsun. İsmini saydım abi kardeşler Ahmet Kaya'dan, dosta düşmana karşı armağan olsun. T4'te yatan aslan eşim, sevdiğim Onur Camgöz aşkım, nasılsın, iyi misin? Rabbim yar ve yardımcın, Hızır yoldaşın olsun. Cezaevini aradım, bilgi aldım. Aradığında sana anlatacağım aşkım. Sevgini taşımak değil, hasretini çekmek zor. Gülmeyi unutmak değil, ağlamaya alışmak zor. Yaşamak ya da ölmek değil de seni özleyip de görememek çok zor sevdiğim. En kısa zamanda kavuşacağız inşallah. Seni çok seviyorum, Allah'ıma emanetsin. Aslan sevdiğim ömrüm. Şakran T3 12'de bulunan sevdiğim Balçovalı Fatih Ak'ta ne gözlerine doyabildim ne özlemine, her gece adını içimden geçiriyorum. Sanki kalbim senin için atmayı hiç bırakmamış ve inan ben seni beklemekten yorulmadım. Hiç kara kışı geçirdim, baharları sana sakladım, gel nefesim. Cem Yılmaz'dan Divane şarkısı armağan olsun sevdiğime. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A14'ten Fırat Çelenk. Aleykümselam Fırat'ım. Başta kardeşim Veli Çelenk olmak üzere Ogün Özdemir, Oğuz Soluk, Mert Eko, Kahraman Baran, Yıldız Mahmut Tütüncü, Yılmaz Güney Sak, Celal Eken, Sabri Kulaksız, İbrahim Taşan, Ali Arap Aslan, Fırat Coşkun, Çaki Başkan, İbrahim Coşkun, Engin Can Balcı, Gökhan Çalışkan, Emre Çamlı, Yahya Işık, Polat Utamış, Murat Geyik, bu derlere canlara selam ederim. Selamünaleyküm Can abi Murat. Benim nazarımda değerli dostlarıma selam göndermek istiyorum. Başta Can Parçam, Veli Çelenk olmak üzere Faik Temiziş, Azat Fatih, Özışık Emir, Yıldırım Poyraz, Sayıcı Gökhan Diker, Oktay Özdemir, Ozan Yazar, Veli Yılmaz, Ramazan Çıtırgı, Kurtuluş Şakarlı, Doğan Duman, Vedat Duman, Emrah Duman, Uğur Bingöl, Fatih Baran, Tweet'i Muhammed Aydın, Serkan Bayındırlı, Ufuk Soylu, Sedat Bulut, Burak Ceylan, bu değerli canlara selam ediyorum. Ayrıca gece bir söz bırakmak istiyorum. Başkasının ışığından korkanlar kendi karanlığında parlayamazlar. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B8'den Veli Çelenk. Aleykümselam Veli kardeşim. Başta yolum dediğim aslanlar, aslan abim Fırat Çelenk, akabinde Kurtuluş Şakarlı, ağdayımız Taşkın Eleftoz, Celomen, İbrahim Taşer, Mert Eko, Kahraman, Engin Oflaz, Baran Yıldız, Yılmaz Güneysak, Ogün Özdemir, Mert Çambüker, Emir Yıldırım ve Muhittin Karakaş'a. Murat abi ben T1B8'den Veli Çelenk. Apo Yeninci, Devran Yüksek, Çiko Gürkan, Poyraz Sayacı, İbrahim Acar, Ahmet Cintan, Fatih Boran, Oktay Özdemir, Drej Berat Özyurt, Muhammed Aydın Özışık ailesi. Aynı ve farklı kurumlarda bizi tanıyan, ismini sayıp saymadım tüm dost abi kardeşlerime selam ederim. Sevgilerimle Veli Çelenk.

Murat abim, Aydın Bıçakçı radyo başına çağırabilir miyiz? Evet, Aydın Bıçakçı kardeşim. Can yoldaşım, ben Jelfin. Can eşim, telefon olayını kafana takma, hallet.

ederiz bir şekilde. Seni canımdan çok seviyorum. Yolumuzda istedikleri kadar engel çıkarsınlar. Bizim el ele verip de çıkamayacağımız hiçbir dava yok. Hep çıktık, yine çıkarız. Seni canımdan çok seven yoldaşın önce Allah'a sonra kendine emanetsin sevdiğim. Şimdi açalım bir sayfamızı. Selamünaleyküm abi, ben Halil Aksu. Aleykümselam Halil kardeşim. Şakran teşte yatan aslan abim Taylan Ozan denli hayat pes etmeyenlerin hikayelerini yazar. Biz de pes etmedik, etmeyeceğiz de yürüdüğümüz yoldan döndüremezler. Aynı denizdeyiz diye kıyaslamasınlar, aynı derinlikte değiliz. Varlığın daim olsun, kardeşlerin bir sözüne bir lafına bakar. Allah'a emanetsin Taylan Ozan denli. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3 C5 yani Brateler koğuşla yatmakta olan Aksel Varol. Aleykümselam Aksel kardeşim. Öncelikle aslandayım Erhan Tan yani ET. Kandan olmasa da candan olan kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Oven Yılmaz Eren Kastalmış, Harun Aydemir, Eyüphan Bozkurt, Suat Akbalık, Selçuk Karabalık, Yusuf Yakaç, Burak Polat, İbocan Sayar, Emirhan Ceylan, DJ Mert Çulha'ya selam olsun. Gece aslandayım Erhan Tan yani ET'nin sözüyle noktalamak istiyorum. Asil olan asil yaşar. Şakran T3 C5 koğuşuna bulunan Aksel Varol radyo başına. Geceye sözüm. En büyük özgürlük geceleri düşünmeden uyumaktır. Benden sana Eyüphan'ın sen şarkısı armağan olsun. Dışarıdaki kader mahkumlarından Şakran T3 C5'teki 3 kişiye onlar kendini biliyor. Sizi 4 duvara mahkum eden hayat bize özgürlük verir. Şakran T3 C5 koğuşuna bulunan Dünya Mert Çulha radyo başına. Ömrüm, araya giren mesafeler sadece özlemimizi büyütür. Sevgimizi asla eksiltmez. Kalbimdeki yerin o kadar derin ki yokluğum bile seninle dolu. Seni çok seviyorum canımın içi. Sana Ebru Gündeş'ten aşk şarkısı armağan ediyorum. Şakran T3 C5 koğuşunda kalan sevdiğim Mert Çulha radyo başına. Mert'im, yarın gözlerine bakabilecek olmak bile bana güç veriyor. Hasret zor ama sevgimiz hepsinden güçlü. Bir gün bu günleri sadece hatıra olarak konuşacağız. Seni çok özledim. Seni çok seviyorum. Koray'ın sana çok selamı var. Birbirinize mektup yazabilir misiniz? Yarın sana koğuşunu söyleyeceğim. Haberin olsun, ben evimizdeyim. Aklın kalmasın sevgilim. Allah'a emanet ol bir tanem sevdiğim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3 C5 yani Brateler koğuşuna yatmakta olan Harun Aydemir. Aleykümselam Harun kardeş. Öncelikle aslandayım Erhan Tan yani ETV. Kandan olmasa da candan olan kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Aksel Varol, DJ İvosil, Eyüphan Bozkurt, Oben Yılmaz, Eren Kastalmış, Yusuf Yakaç, Ahmet Çelik, Halil Deniz Altıntaş, Burak Polat, Suat Akbalık, Selçuk Karabalık, İbocan Sayar, Emirhan Ceylan, DJ Mert Çulha'ya selam olsun. Geceyi bir sözle noktalamak istiyorum. Saraylar ve zindanlar vaat ettiler. Şimdilik zindanlardayız, saraylarda görüşmek üzere. Şakran T3 C5 koğuşuna bulunan ömrüm Harun Aydemir radyo başına. Sevgilim, dünyam mesajını dinledim seni veren Rabbime. Sevgilim, dünyam mesajını dinledim. Dün mesajını olabilir mi? Sevgilim, dünyam. Ha tamam. Sıkıntı bende. Harun. Sevgilim, dünyam mesajını dinledim. Seni veren Rabbime bin şükür. Seninle birlikte nice senelerimize bir tane. Sen benim bu hayattaki en güzel şansımsın. Seni çok seviyorum. Sana o gece dinlediğimiz Sessizler Divane şarkısını armağan ediyorum. Ben sana divaneyim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C14 koşulan Yunus Batur. Aleykümselam Yunus kardeşim. Benimle aynı koğuşta bulunan kardeşlerim ve dostlarım Okan, Duran, Emircan, Ece Soy, Bayram, Uygunar, Emre, Özdemir, Şenol, Demirci, oğlu, Ramazan Kömürcü, Tuncay, Kanat, Fatih, Öz Yıldızlı, Kadir, Çali, Menderesli, Onur, İbrahim, Can, Karadoğan, Mert Koç, Mehmet Akar, Teoman, Şehit Batuhan, Özer, Yaşar Çelik, Ahmet Can, Yelbiz, Metin Eskici. Bu isimlere hitaben diyorum ki zalime merhamet, mazluma ihanettir. Murat abi, ben Menemen C14 koğuştan Yunus Batur başta Şakran. 4 nolda yatan babam Can Batur, 1 nolda yatan abim Hasan Batur, 1 nolda yatan abim Ceyhun Batur. Benimle aynı kurumda bulunan İbrahim Meydanoğlu, Tolga Baykuş, Yıldızlı Muru, Umut Bozkurt, Rafet Kale, Sinan'da Barış Kurtuldu, Mehmet Altın, Serhat Demirez, Satocan Özek, ismini sayamadım, tüm dostlarıma selam olsun. Murat abi, ben Menemen C14 koştan Yunus Batur. Can yakan canının yanacağı günü beklesin, canı yanan da can yakacağı günü beklesin, ben Yunus Batur.
Şakran T3C5'te bulunan canım kardeşim Emirhan, umarım sağlığın ve moralin iyidir. Dün sesini duyunca ben çok daha iyi oldum. Biz her gün seni düşünüyoruz, senin için dua ediyoruz. Lütfen sen de moralini her daim yüksek tut.

Güçlü durmaya devam et, bu günler elbet geçecek, umudunu asla kaybetme. Biz burada seni seviyor ve yolunu gözlüyoruz. Rabbim her zaman yar ve yardımcın olsun. Bir tanem dualarım her zaman seninle. T3C5'te kardeşim Emir Hanım. Biliyorum bazen günler zor geçiyor ama unutma, hiçbir sıkıntı sonsuza kadar sürmez. Sabret, güçlü ol ve dualarını eksik etme. Ailen her zaman yanında, bunu sakın unutma. Seni her gün daha çok özlüyorum ama biliyorum ki bu günler geçecek. Rabbim gönlüne ferahlık, kalbine sabır versin bir tanem. Kendine çok iyi bak. Bol bol dua etmeyi sakın ihmal etme. Seni çok seviyorum ablasının bir tanesi. Allah'a emanet ol canım için Emir Hanım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Gültepe'de Cavit Sevinç. Aleykümselam Cavit kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Abilerim, kardeşlerim, öncelikle reisimiz Uğur Alınca, Muhittin Alınca, Ümit Alınca, Serkan Helvacı, Serkan Ateş, Hüseyin Hanu ve kardeşim Papili Geceye Söz. Alemde sözümüz dekman olsa da hayallerimiz Allah'ın olduğu yerde Allah'ın dediği olur ve selam. Murat abi, ben Gültepe'li Cavit Sevinç, Şakran T3B17 yatmakta olan kardeşim Polat Gezgiç, Ayhan Kılıç ve Ömer Şen abime selamlarım Baki'dir. Tüm kader birliği yaptım abi kardeşlerime de selamlar olsun. Hera'dan selamlar, nasılsın? Ben ve çocuklar iyiyiz. Oğlan okula gitti, kız gitmedi. Para yarın gelecekmiş, ondan yatıramamış Emre. İş güvenli belgeme başvurdum almaya, her şey para valla. Benim araçta şu an değişiklik yok, bakalım hayırlısı. AHM dava dosyalarını araştırıyorum. Allah'a emanet ol. Murat abi selamun aleyküm. Ben TKA16 koğuşundan Kadir Tosun. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Kadın kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun, canım eşim. Bugün de seni düşündüm. Bugün de seni özledim. Bazı insanlar uzak kalınca unutulur derler. Sen uzaklaştıkça daha çok yer ettin içimde. Geceler sensiz biraz daha uzun geçiyor ama sana anlatmak istediğim çok şey birikiyor. Bazen sadece sesini duymak istiyorum. Bazen sadece iyi olduğunu bilmek yetiyor. Gözlerini, gülüşünü, bana bakışını özledim ama en çok da yanımda oluşunu özledim. Seni çokça seviyorum. Kendine iyi bak. Murat abi, ben TK16 koğuşundan Kadir Tosun. Kadın kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun, canım eşim. Duvarlar insanları ayırabilir ama kalpleri ayıramaz. Sen aklımdan bir an bile çıkmıyorsun. Her gün seni merak ediyorum. Her gün sana kavuşacağım günü hayal ediyorum. Yokluğun canımı yakıyor ama sevgin bana güç verir. Umut etmeyi bırakmıyorum. Beklemeyi de bırakmıyorum. Aklım hep sende, sevgim hep seninle. Seni çokça seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A17'den Fikret Dosyani Japon. Aleykümselam Fikret kardeşim. Aynı konumda bulunduğum can yoldaşı Mehmet Altunbaş, Batuhan Çinli, Muhammed Yenigün, Ayhan Eres, Mehmet İnan, Agit Özkan, dostlarım diğer Yurteli, Berkant Bulut, Ferhat Ercan, bu canlara selam eder. Müslüm Baba'dan Dost Kervanı bizim için çalarsan sevinirim. Geceniz güzel olsun. Oğlum sensiz eksik evim, sensiz sessiz kaldı her köşem, yolunu gözler gözlerim, dinmez sana özlemi, geçer elbet bu ayrılık, doğar yeniden umutlar, dualarım seninle oğlum, aydınlık olsun yarınlar, unutma ki nerede olsan kalbim senin yanındadır, bir annenin sevgisi evladım, ömür boyu seninledir. Bir mesaj daha okuyayım. Öncelikle selamünaleyküm amcam Murat, ellerinden öpüyorum. Ben T1A2 koşulan İbrahim Can Erdoğan. Aleyküm selam İbrahim'im, gözlerinden öpüyorum. Şakran açıkta yatan eniştem Ferdi Bingöl'e selamlarımı iletirim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Eniştem, bu zor günlerinde beni yalnız bırakmadın. Arkamda dağım. İyi ki varsın Ferdi Bingöl, seni seven kardeşin İbrahim Can Erdoğan. Murat amcam, ben T1A2 koğuşuna yatan İbrahim Can Erdoğan, senin aracınla abi kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Ferhat Tekeli, Gökhan Çelik, Mesut Gül, Namıder Köylü, Umut Kan, Eşref Başalı, Ali Ço, Musa Aydan, Mehmet Demirkıran, Caner Ermez, Kerem Can, Yeşil Işık, Fırat Timuçin, Hüseyin Başta. Bu derli insanlara bin selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Şerefiyle yatan herkese bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Murat amcam, Müslüm Gürses'ten O Sen Değilsin gece sonu koşa bekliyoruz. O güzel sesinden şimdiden çok sağ ol, sesine sağlık. Estağfurullah İbrahim'im, söz verimi borcumuz. Bir mesaj daha okuyayım. İki güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakayım. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Şakran T3B9 koşulan hayat arkadaşım Koray Özmen'e. Aşkım, ben sana belli etmesem de dayanamıyorum. Sensiz yapamıyorum. Aylarca ne yapacağım düşününce kafayı yiyecek gibi oluyorum. Seni çok özlüyorum. Çok kötüyüm. Birkaç gündür
Bana iyi gelecek tek yer senin yanın ama gelemeyeceğim tek yer de senin yanın. Sen kendine dikkat et, Allah'ıma emanetsin yaşama sebebim. Şakran T3B9 koğuşundaki sevgilim Koray Özmen'e. İyice her şeyden sıkıldım dönemdeyim. Seni çok özlüyorum. Durduk yere ağlıyorum evde. Allah'ımdan bir mucize olsun da çabuk gel sevgilim. Sen iyi olursan ben de iyi olurum. Seni canımdan çok seviyorum. İki güzel şarkı. Sonrasında kaldığımız yerden devam.

0: kimse yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Üçnoğlu'dan Efe Us, başta babam Mahir Uz olmak üzere abi ve dostlarıma Sedat Bulut, Önder Korkmaz, Fırat Korkmaz, Kemal Korkmaz, Mert Işıklı, Cenk Yüce, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Berkan Zengin, Yıldırım Bozlar, Ramazan Çıtırgı, Barış Dursun yani Fafi, Bilal Yavuzer, Fırat Kaya, değerli büyüğümüz Serdar Özcan'a selam olsun. Ben Efe Uz. Ben Üçnoğlu'dan Efe Us, başta atam babam Mahir Us olmak üzere abi ve dostlarım Ekrem Birlik, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Osman Önen, Sinan Önen yani Pitos, Fırat Acıbuca, Volkan Gebe, Engin Orhan, Mustafa Uslar, Şahin Engin, Velat Yüce, Can Amca oğlum, Salih Dursun yani Namıder, Fafi, Umut Aydın yani Beşo, Görkem Şambal ve değerli büyüğümüz Mehmet Er Yakşı'ya selamlar olsun. Ben Efe Us. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Muhammed Yıldız, iki gözüm Muhammed Raşit Taşkın, Oktay Karabalık, Adem Sabırlı, Mehmet Balcı, Gürkan Eceren, Hasan Kınacı, Recep Kınacı, Cüneyt Çelik, Yusuf İslam Ergül, Erhan Aydın, İsa Yıldız, Dinçer Kipbaş, Cihan Kaya, Önder Eren Sayın, Zeki Çoban ve Menemen mahkumlarına selam olsun. Ben Muhammed Yıldız. Ben Muhammed Raşit Taşkın, can kardeşim Muhammed Yıldız başta olmak üzere saygı ve sevgiye değer abi ve dostlarım Kurtuluş Şakardı, Selçuk Tüter, Efe Uz, Semih Kutlu, Hüseyin Şimşek, Fırat Kaya, İzzet Karakaya, Yiğit Turan, Apo Yenici, Mert Işıklı, Esat Candan, Cenk

0: güce selam olsun. Eyvah düştüm diyenin değil bismillah deyip ayağa kalkanın yanındadır Allah. Yaradan yar ve yardımcımız olsun sizleri seven sayan Muhammed Raşit Taşkın. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Muhammed Raşit Taşkın, can parçam Muhammed Yıldız, Oktay Karabalık, Mehmet Balcı, Adem Sabırlı, Ferit Gelmez, Yusuf İslam Ergül, Cüneyt Çelik, Ali Polat, Serdar Özdemir, Recep Kınacı, Hasan Kınacı, Cihan Kaya, Zeki Çoban, Gürcan Ecerel ve ismini yazıp yazamadım. Ben hemen mahkumlarına selamlarım. Bakidir sizleri seven Muhammed Raşit Taşkın. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben üç noğludan Muhammed Yıldız, iki gözüm Muhammed Raşit Taşkın başta olmak üzere saygı ve sevgiye değer abi dostlarım. Kurtuluş Şakarlı, Esat Candan, Selçuk Tüter, Efe Us, Cenk Güce, Affan Yılmaz, İzzet Karakaya, Hüseyin Şimşek, Mehmet Özdemir ve değerli kardeşlerim Apo Yenince, Salih Arslan, Yiğit Turan, Mert Işıklı'ya selamlarım bakidir. Dilimizde duası olmayanın yüreğimizde selası okunmuştur. Ya ölmüştür ya ölmüştür. Ben Muhammed Yıldız. Öncelikle selamünaleyküm. Ben TKB5 Koç'tan Sezer Sayım. Aleyküm selam Sezer kardeş. Koç'taki arkadaşlarım Ümit Can Taşdemir, Şahin Kayguruz, Şeyh Muskurt, Uğur Akbaş, Fatih Korkmaz, Yaşar Bürücüler, Numan Furkan Özel, İrfan Terzi, Süleyman Akkan, Erhan Biçer, Doğan, Ersöz Bir, Çiko Gürkan, Cesimba, Sedat Ergün, Ünal Çanak ve T3B10 Koç'un yatan kan bağım olmasa da can bağım olan abim Ergün Erkuş'a bin selam ederim. Bu derli canlara Müslüm Gürses'ten Ne Yazar şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKB5 Koç'tan Numan Furkan Önal. Aleyküm selam Numan kardeşim. Başta koşumuzda bulunan abi kardeşlerim Ümit Can Taşdemir, Cesim Bağ, Ünal Çanak, Fatih Korkmaz, Uğur Akbaş, Kadir Yangın, Bozo, Çiko Gürkan, Şahin Kayguru, Süleyman Akan, Yaşar Bürücüler, Sezer Sayın, başka koçlarda ve kurumlarda bulunan canlarım Zeydan Dal, Osman Yiğit, Kenan Demir, Muhammed Kerem Yavuz ve tüm Aliye çocuklarına selam olsun. Bizim savaşımız bittiği zaman değil, vazgeçtiğimiz zaman kaybedelim. Onurumuzla yaşar, şerefimizle ölürüz. Aliye'den Furkan Önal. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKB5 Koç'tan Şahin Kayguruz. Aleyküm selam Şahin kardeşim. Öncelikle Koç'taki arkadaşlarım Ümit Can Taşdemir, Şeyh Muskurt, Cesim Bağ, Çiko Gürkan, Yaşar Bürücüler, Fatih Korkmaz, Uğur Akbaş, Süleyman Akan, Numan Furkan Önal, Sezer Sayım, Ünal Çanak, Kadir Yangın, Bozo, T2C6 koğuşundaki Hasan ve Haydar Aluke kardeşlere selam eder. T2A5 koğuşundaki dostum Onur'un gözlerinden öpüyorum ve Menemen'de yatmakta olan vefakar dostum Kenan Beyaztaş, Raşit Büyüksu, Ferhat Şimşek'e selam eder. İjan ve Muti'den bir şarkı çalarsan sevinirim Murat abi.
1: Harun Tardoş katkılarıyla

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2A12 koğuştan Çınar Denizkurt. Aleykümselam Çınar kardeşim. Aynı koğuşta beraber kader birliği yapmış olduğum değerli büyüklerin başta olmak üzere Doğan Kurt yani Nijia, Kadir Tör yani Timsah, Ünalak, Yıldız, Hüseyin Belge, Tolga Cem Aynan, Mahmut Ece, Tolga Resne yani Maviş, Mustafa Sarıççek, Yılmaz Ayberk, Deniz Gülten, Cevdet Barışan, Serdar Durmuş, Arda Orhan, Deniz Mahsun ikinci son olmak üzere istisnalar hariç adaletli ve şerefli yatan mahkumlara selam olsun. Gece bir söz bırakıyorum. Yalan doğrudan, karanlık aydınlıktan kaçar. Güneş yalnızdır ama etrafına ışık saçar. Unutma, doğruların kaderidir bu yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar. Ben Deniz Kurt. Selamünaleyküm Murat Baba. Ben T2A12 koğuştan Doğan Kurt. Yani Nijia, aleykümselam Doğan'ım. Estağfurullah kardeşim benim. Can dostlarım Mahmut Ece, Kadir Tör yani Timsah, Tolga Cem, Ayna, Fırat Deder, Mahmut Tunç, Fırat Çelik, Ruhat ve Kadir Üstünde, Atakan Özüyanık, Alemin Kralı Engin Avşar, Gencay Üstünde, boksör Mahmut Aygün ve son olarak Murat Bingöl abime de saygılar. Bu sözüm bu derlere gelsin. Hazreti Ali der ki dostuna gül sevildiğini anlasın, düşmanına da gül güçlü olduğunu anlasın. Ben Doğan Kurt Nijia. Güçlü Soydemir'den hayret nasıl yaşıyorum, çalarsan sevinirim abi. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A12 koğuştan Yusuf Tutak. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Senin aracının da aynı ve farklı kurumlarda bulunan

Değerli büyüklerin başta olmak üzere Eyüp Yıldırım, Doğan Kurt, Görkem Kepenek, Yusuf Yıldırım, Oğuzhan Avcı, Evindar Deniz, Caner Batur, Sait Faik Ölçen yani Nihat, Can Babaçörs, Bilal Tanhan, Gökhan Babaçörs, Aziz Kahraman, Hakan Eceler, son olmak üzere ismini sayamadım. Değerli büyüklerime de selam olsun. Biz evvel Allah aşkı Seyda uğruna yanmayı da biliriz. Alemi Ekber'de taş olup susmayı da. Ben Yusuf Tutak. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2A12 Koçtan Çınar Deniz Kurt senin aracınıyla aynı ve farklı kurumlarda yatan değerli büyüme ve kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Başta canım kardeşim Veysel Yesmetsiler ve ailesi, Mahmut Tunç, Sergen Görgür, Cumali Korkutan, Ekrem Güneş Çınar Birlik ve ailesi, Mami Özgür, Berşan Polat, Emrah Gül, Şaban Deren, Gökhan Aydın, Kemal Korkmaz, Fırat Korkmaz ismini sayamadım derlere de selam olsun. Ben Çınar Deniz Kurt. Murat abi ben T2A12 Koç'tan Yusuf Tutak. Başta büyüklerim olmak üzere Doğan Kurt yani Nijia Kadir Tör yani Timsah Ünal Akyıldız Hüseyin Belge Tolga Cem aynen Mahmut Ece Tolga Vesne yani Maviş Mustafa Sarışçek Yılmaz Aybek Deniz Gülten Cevdet Barışan Serdar Durmuş Arda Orhan Deniz Mahsun Ekinci ve dostum Çınar Deniz Kurt olmak üzere ismini sayamadım derlere selam olsun. Zirvede kartallar da bulunur yılanlar da biri süzülerek gider biri de sürünerek önemli olan nereye gittiğin değil nasıl gittiğindir. Ben Yusuf Tutak. Murat abi ben T2A12 Koçtan Doğan Kurt senin aracılığıyla dostlarıma selam yollamak istiyorum. Başta olmak üzere Ruhat Üstündağ ve Kadir Üstündağ, abim Gencay Üstündağ, Doğan Çeker, Cumali Korkutan, Kadir Tör, yani Timsah Takan Özü Uyanık, büyüklerim, alemin kralı Engin Avşar, Gencay Üstündağ, boksör Mahmut Aygün, kardeşlerim Çınar Deniz Kurt, Türker Türk, Yusuf Tutak, Emre Kuşkovan, Haşim Öniş, canım ciğerim Şehmuz Dayı, yani Çavreş Hacıko Nurullah Tar. Son olarak ismini sayamadığım derlere de selam olsun hapşırmakla. Çok yaşanmaz. Yaşadığınız hayatın hakkını verin. Ben Doğan Kurt yani Nijia. Selamünaleyküm Aslan Murat abi. Ben T2B5 Koçtan Kadir Yangın namı der. Bozo Kadir aleyküm selam Kadir'im. Benim için T3B2'de bulunan canım kanım İsmail Yangın ve aynı koğuşta bulunan dostum Oktay Yapışık ayrıca T1'de bulunan canım kanım Yakup Aras Fırat Gizgin T4'de bulunan eniştem Umut Tür Menemen'de bulunan abim Kenan Beyaztaş Kader Birli yapmış oldum. Dost abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir Cesimba Aslan abim. Çiko Gürkan Şahin Kayguruz Fatih Korkmaz Şehmuz Kurtdayım Numan Furkan Önal Ünal Çanak Kenan Derici Sezer Sayım Yaşar Bürücüler Emrah Çelik Sedat Ergün Doğan Ersözbir Süleyman Akan, Uğur Erbaş, Erhan Biçer son olarak Poça Açık'ta bulunan abim Mehmet Güldiken'e bin selam ederim. Senet Kaya dayımın dediği gibi kaldırıma taş olmayacak insanları başınıza taç yapmayın. Selamünaleyküm aleyküm selam. Ben T2B5 Koç'tan Ümitcan Taşdemir benim için değerli olan abi kardeşlerim Yakup Kaya, Murat Kaya, Kadir Baytur, Rasim Aydilek, Sabri Demircan, Engin Avşar, Adem Sabırlı, Erkan Erben, Hazar Soydoğan, Sezgin Avinca, Tezcan Korkmaz, Barış Kurtuldu, Şehmus Akan, Baran Şimşek, Arif Taşdemir. Bu derdere Uygar Doğanay'dan Fayda Meçhul şarkısı çalarsanız sevinirim. Hayata korkusuzca bakanlar ölümden de korkmazlar. Önce şeref sonra hayat yamanlardan boştu. Ben T2B5 Koç'tan Süleyman Akan canlara hitaben başta abim Ümitcan Taşdemir, Cesimba, Uğur Akbaş, Fatih Korkmaz, Ünal Çanak, Şahin Kayguruz, Şehmuz Kurt, Çiko Gürkan, Bozom, Kadir Yangın, Doğan Ersözbir ve A20 Koç'un olan abim Mafya Sedat Ulu, Can kardeşlerim Mehmet Batuhan Şengöl, Numan Furkan Önal, Ataberk Toksöz, Yaşar Bürücüler, T4A19'da yatan aslan kardeşim Şehmuz Akan gözlerinden öperim. Karanlıkta gölgesi bile terk eder insanı. Karanlıkta bile dostunu terk etmeyecek abilerime, dostlarıma selamın olsun. Süleyman Akan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B5 Koç'tan Fatih Korkmaz. Aleyküm selam Fatih kardeşim. Öncelikle hemen A12 Koç'unda bulunan abim Tezcan Korkmaz ve Kader Birliği yaptığı Hamza Dağ ve dostlarına başta olmak üzere Kader Birliği yaptım. Ümitcan Taşdemir, Cesimba, Ünal Çanak, Süleyman, Akan Kadir, Yangın Namı Der, Bozo Kadir, Uğur Akbaş, Numan Furkan, Önal Sezer Sayım, Şehmuz Kurt, Şahin Kayguruz, Yaşar Bürücüler. Bu derdere bin selam ederim. Yaşadığınız hayatın KDV'sini ömrünüz boyu harcasanız yine de tüketemezsiniz. Allah'a emanet. Murat abi Şemikler'den Fatih Korkmaz. Sağ ol Fatih kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B5 Koç'tan Çiko Gürkan. Aleyküm selam Gürkan'ım.
Benim için değerli olan canlara hitaben aynı koğuşta bulundum. Dost abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Cesim Bak, Kadir Yangın namı der. Bozo Kadir, Süleyman Hakan, Şahin Kaygurus, Numan Furkan, Önal Uğur, Akbaş Kenan, Devir Emrah Çelik. Ayrıca T2B7 koğuşuna bulunan Kemal Acar abim, Azat Başak, Mahmut Aygün namı der. Boksör kardeşim Şahçıyan Kurt, ayrıca T1'de bulunan dostum İbrahim Bayram, Oktay Özdemir ve son olarak Menemen'de bulunan Kenan Beyaztaş'a bin selam ederim. Saygı insana, sevgi ise kıymet bilene verilir. Bu sözde benden gece armağan olsun.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran Birnoğlu, A20 Koç'tan Çamdivili Emrah Gürbüz ve Çamdivili Yasin Açık. Aleykümselam kardeşlerim. A14'te bulunan değerli kardeşimiz Çamdivili Sarı Oğuz Toluk, A3'te bulunan can dostumuz Hakan Yavaş yani AK-47 metre cezaevinde bulunan can dostumuz Çamdivili Gökhan Nariş, Çamdivili Ahmet Demirtaş, Menemen'de yatan abimiz Yasin Coşkun, A3'te bulunan Burhan Ormancı, değerli kardeşim Muhittin Barış, canım kardeşimiz Gökhan Karaaslan'dan Muhittin Çalışkan ve Çamdibi Altında Karşıyaka çocuklarına selamlarımız bakidir. Çamdibi çocukları der ki aslandan kurban olmaz, aslanlar kafese sığmaz. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A20 Koğuş'tan Gökhan Karaaslan yani Karşıyakalı Maviş. Aleykümselam Gökhan kardeşim. Burada başta canımız Necati Gülen olmak üzere koğuşumuzun iki gözü Burak Ceylan, Batuhan Üçdemir, Göksel Yağcı, Tuncay Çelikdağ, Barış Turan, Rüzgar Gözen, Erdoğan Dikmenoğulları, Çamdivili abilerim Yasin Açık ve Emrah Gürbüz, Ahmet Emre Akkaya, T2'de bulunan aslandayım Muhittin Çalışkan'a selamlarımız bakidir. Gece bir söz Murat abi. Gökhan Karaaslan der ki sabır boyun eğmek değil mücadele etmektir. Selamünaleyküm Murat abi, ben Birnoğlu A20 Koğuş'tan Barış Turan. Aleykümselam Barış kardeşim. Buradan senin aracılığınla aynı kurum ve farklı kampüste bulunan canlarıma hitaben başta Muhammed Arasan, Cengiz Özen, İshak Ünal, Ömer Ünal, Fikret Baltacı, Savaşkaya, Şahin Gündoğan, Onur Özen, Devran Yılmaz, Devran Özen, Gökhan Karaaslan ve dayısı Muhittin Çalışkan, bu canlara selamlarım bakidir. Barış Turan der ki gönüller birdir, ortamlar farklı olsa da yaşananlar hep aynıdır. Geçmişte kalsa da biz dostluğumuzu kır çiçeği gibi avucumuzda değil, kurşun yarası gibi yüreğimizde taşırız. Tüm Karşıyaka ve Çamdibi çocuklarına selam olsun. Ben T4-15 Koğuş'tan Mehmet Fatih Özışık. Öncelikle selamünaleyküm Murat abim. Aleykümselam Fatih'im. Kader birliği yaptım değerli kardeşim. Civan Acar Toros'un göz bebeği. Aslan kardeşim Devran Yüksek. Koko Muharrem Aras, Sinan Yoldaş, Velat Acar, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Şakir Söylemez, Cavit Gürdağ, Köroğlu, Velat Yüce, Fehim Arı, Berkant Bölük, Berkay İtir, Yusuf Dağlı, Beynur Demir, Murat abi sana da selam olsun, seviliyorsun. Ben de seni seviyorum Fatih'im. Senin gözlerin benim ise kalbim yargıya çekildi. Senin gözlerin affedildi. Benim kalbim ise seni sevmeye mahkum edildi. Ben 4 nolu A15 Koğuş'tan Mehmet Fatih Özışık. Ben T4 A15 Koğuş'tan Mehmet Fatih Özışık. Buradan dost ve kardeşlere hitaben aslan kardeşim Azat Özışık, Alihan Özışık, Emirhan Özışık, Baran Özışık, derdi dostum Engin Avşar, Doktor Zeki Kaya, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, Resul Yıldız, Osman Karakalpak, İstanbullu O Gün, Özdemir, Mert, Eko Kahraman ve Kadın Kapalı'daki abla ve kardeşlerim Fatma Daş, Hülya Bayraklı, Melis Altıntop, Melike Coşkun ve Ayla Belge, tüm tanıdıklara selam ederim. Müslüm Gürses, Mil Çekmişler şarkısı aslan kardeşim Devran Yükseğe gelsin, Allah'a yaslanan dik yürür. Ben T4 A15 Koğuş'tan Bozyakalı Koko Muharrem Aras, burada kader birliği yaptım derdi bir o kadar da can olan Mehmet Fatih Özışık, Devran Yüksek, Civan Acar, Mert Dağdeviren, Sinan Yoldaş, Verat Acar, Yusuf Dağlı, Namı Der, Tako, Tayfun Yıldırım, Çağrı Arslan, Beynur Demir, Mehmet Ali Dalbudak, Tolunay, Şen Yaylar, Yasin Burak, Gürkan Mengüçek, Şakir Söylemez, Cavit Gürdağ, İbrahim Maral, Sabri Oyur, sözlerime şu cümleyle son vermek isterim. Biz yaşamayı yarınlara bıraktık. Ben Bozyakalı Koko Muharrem Aras. Ben T4A15'ten Koko Muharrem Aras, buradan dost kardeşlere hitaben Vahap Aksoy, Şoreş Savaş, Savaş Doğan, Koko Ferhat Doğan, Yakup Keçeci, Cengiz Çelik, Osman Karakalpak, Fırçacı Hurşit, Ahmet Asım, Can Çakır, Hurşit Çeker, Namıder Tatü, Mehmet Evirgen, Serhat Dalbudak, Azat Özışık, Hasan Sodan, Velat Yüce, Akif İbrikçi, Mert Güngöre, Mert Karayüz, Bozyakalı Bekir, Murat Bingöl, sen de sevilensin, sağ olasın Koko Muharrem kardeşim, sen de. Ben baş köşede, alt köşelerde aynıyım. Günlük menfaatler için çizgim bozulmaz, ben hep aynıyım. Tüm dostlara selamlar Müslüm Gürses'ten, Karanlıklar Ülkesi tüm dostlara gelsin. Ben Bozyakalı Koko Muharrem Aras. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4'ten Sinan Yoldaş. Aleykümselam Sinan kardeşim. Burada kader birliği yaptım değerli abim Mehmet Fatih Özışık ve dostlarım olan Civan Acar Toros'un göz bebeği Devran Yüksek, Mert Dağdeviren koğuşumuzun hocası olan Fehim Arı, Çetin Temel, Berkan Bölük, Velat Yüce, Şakir Söylemez, Köroğlu, Cavit Gürda, Koko Muharrem Aras, Muhittin Karakaş, Emir Yıldırım, Can Akçaoğlu, Gürkan Mencükek, ismini yazıp ve yazamadığım bütün abi kardeşlerime çokça selam ederim. Güçlü Soydemir'den hayret nasıl yaşıyorum, armağan olsun bu derlere. Ben T4'ten Sinan Yoldaş. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4'ten Sinan Yoldaş. Aynı kurumda bulundum. Değerli dostlarım Azcan Yatmaz, Şevket Vazgeçtim, Murat Ayata, Yiğit Satak, Mustafa Muhammed Savcı, Selçuk Bayram, Doğan Bineker, Ahmet Altunbaş, Doğukan Kostak, İbrahim Hamza Bayırlay, Ramazan Örtek, Adnan Erekli, Batuhan Bingöl, Hurşit Çeker, Berkay İtir, Nefsi Can, bu saydığım derlere çokça selam eder. Etkinden Kralını Tanımam şarkısı armağan ediyorum. Ben T4'ten Sinan Yoldaş. Murat abi ben T4'ten Sinan Yoldaş. Başta canım kanım olan abim Tolga Yoldaş. Akabinde abim Serkan Aksakal, Tatyum Mehmet Evirgen, Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Ömer Yalçın, Özgür Çakmak, Yasin Açık, Yasin Gökgöz, Mehmet Gökgöz, Mert Güngör, Fırat Karakoy, Mehmet Ali Dalbudak, Tayfun Yıldırım, dostlarım Serkan Uğur, Berkan Karademir ve son olarak abim Azat Özışık ve Kader Birliği yaptığı bütün abi kardeşlere selam ederim. Abim Tolga Yoldaş'ı azar birbirinden ona yanarım şarkısını armağan ediyorum. Ben T4'ten Sinan Yoldaş.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

kaldığımız yerden devam. Şaklan Açık cezaevinden ben Karşıyakalı'nın Nurullah Yılmaz, cezaevindeki dostlarım, abilerim Erhan Teker, Serkan Fırtına, Cengiz Bölükbaşı, Direş, Mertcan Silim, Azat Sürer, Samet Özdemir, Engin Özdemir, Mevlüt Özdemir, Go Serhat Ekin, Can Diktepe ismini saydım sayamadım. Tüm abi dostlara selam olsun. Yanların yan azadi Karşıyakalı'nın Nurullah Yılmaz. Şaklan Açık cezaevinden ben Karşıyakalı'nın Nurullah Yılmaz, cezaevindeki dostlarım, abilerim Erhan Teker, Serkan Fırtına, Cengiz Bölükbaşı, Direş, Mertcan Silim, Azat Sürer, Samet Özdemir, Engin Özdemir, Mevlüt Özdemir, Go Serhat Ekin, Can Diktepe ismini saydım sayamadım. Tüm abi dostlarıma selam olsun. Yanların yan azadi Karşıyakalı Nurullah Yılmaz. Bisteki A6 koğuşundan Diyarbakırlı Doğanay Devrim, Bursa'dan Muşlu Fırat Subaşı. Başta Doğan Caner Güllü olmak üzere Muhittin Orak, Fırat Eskin Sökeli, Keko Dayım, Kuşadası'ndan Murti abim. Devrim Atalay, Doğukan Kara, Dostum Türker Türk, Ufuk Çakar, Oğuzhan Doğan, Adil Erbaslı, Muhammed Yüzbaşı, Ömer Teber, İstanbul'u Mehmet Nuri Yeli, Şükrü Köken, Burçan Yatbas, Mustafa Demir, Yakup Yıldırım, Şahin Engin'e selam olsun. Ben Doğanay Devrim, Sinan Kartal'dan Perişan şarkısını çalarsanız sevinirim. Bisteki A6 koşulan Diyarbakırlı Doğanay Devrim ve Bursa'dan Muşlu Fırat Subaşı. Başta abim Umut Devrim, Onur Devrim, kardeşim Azer Devrim olmak üzere Cihan Ateş, Zevro Çağdaş Ateş, Fırat Aslan, Kemal Devrim, Furkan Devrim, Ferdi Devrim, Fatih Devrim, Tuncay Minkara, Devrim Atalay, Kadir Namal, Tolga Acar, Baran Nadir, İbrahim Taşyan'a selam olsun. Ben Doğanay Devrim, Sinan Kartal gönlümde azadi çalarsanız çok sevinirim. Ben T2 6 koğuştan Doğanay Devrim, abilerim Umut Devrim, Onur Devrim olmak üzere kardeşim Azer Devrim, Cihan Ateş, Zeyro Çağdaş Ateş, Doğan Caner Gülle, Devrim Atalay, Sinan Azat Atalay, Kadir Namal, Uğur Namal, Tolga Acar, Özgür Dikenova, Yıldızlı Muro, Furkan Devrim, Ferdi Devrim, Fatih Devrim, Kemal Devrim, Fırat Arslan, Sökeli Kekodayım, Şükrü Yıldız, Bursa'dan Dostum Muştu, Fırat Subaşı'na selamlar olsun. Ben Doğanay Devrim. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi, ben İbo Sil, aleykümselam İbrahim kardeşim. T3C5'te yatmakta olan öncelikle kardeşim Aksel Varol, Harun Aydemir, Mert Çulha, Emirhan Ceylan, Eyüphan Bozkurt, Boncuklara Fısıldayan Adam, İbrahim Sayar, Adanalı Selçuk, Emre Ay, Kaleli Emir Acar, abim Yeşilörtlü Domdom Kılçık, Ferit Arda Kuvaoğlu, farklı kurumlarda yatan Serhat Avşar, Baran Kayalar, Yusuf Yıldız, Ahmet Sil, Murat Kaplan'a selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Hedefi olmayan helak olur. Çaba bizim, hüküm Allah'ın. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. T1'de yatan Diyarbakırlı Murat Kaplan kardeşim. Ben İbo Sil. Allah kurtarsın kardeşim. En yakın zamanda aramızdasın Ahmet Kaya. Yaşamadın sen şarkısını sana armağan ediyorum. Ben T4A11 koşulan Emre Dursun yani Mino. Benim için derdi canlar başta Kral abi Mahmut Tunç, Yeşilovalı Şenol Başkut, akabinde Burhanettin Kansız Sarı, Oğuz Toluk yani Cino abim, Muhammed Talha Kılıç yani Cengo abim, Emirhan.

Pekince, abim Recep, Ömer Sönmez, abilerim, dostlarım Can Polat, Tarla Benen, Hasan Can Çevik, Efe Zeyrek, Şevket Küçüksoy, Ali Akıncı, Mert Yücel, bu canlara selam olsun. Son olarak gece Şenol Başkurt abimle bir söz bırakmak istiyorum. Biz bu hayatta üç şeyi sevmeyiz. Yalan, dolan, seviyormuş gibi yapanları yapmayın. Mino. Mahmut Tuş, Batmanlı, Engin Durmaz, Mafya Sedat, Arap Veli Yılmaz, Emrah Doğan, Ramazan Çatırgı, Emre Gürkan, Emirhan Özışık, Şeyh Mustayan, Ferhat Ercan, Veysel Yesmesliler, Salih Dursun, Meşgul Serhat Sen, Serhat Yıldız, Melih Evren, Can abim Şenol Başkurt ile gece bir söz bırakmak istiyoruz. Bizim mevziden attığımız her mermi düşmanıdır. Eğer dostla değilse bizde yanlış olmaz. Dost yanlış mevkidedir. Sevgilerimle Mino. Şakran, Teüş, Taylan, Ozan, Denli. Benim her şeyim, hayattaki şansım Bir insanın kirpiğine kadar sevilir mi? Demin gülüşünden tut, her bir zerresine aşığım. Şakran, Teüş, Taylan, Ozan, Denli. Allah herkesi sevdiğine değil, her koşulda yanında bulunabileceğine bağışlasın. Her şey güzelken herkes herkesi seviyor zaten. En kötü devirde en iyi adamı buldum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teki John 4'ten tahliye olan Müslüm. Aynaleyküm selam Müslüm kardeşim. Öncelikle koğuşun adaletini sağlayan İlhan Başar dostu, Resul Doğan, Sercan Yıldız, Sürmen Eri, Tahsin Buğra, Uğurlu, İbrahim İmrak, İbrahim Bilik, Kadir Yılmaz, Heval Daldudak, farklı kurumlarda bulunan Fırat Deder, Kenan Kaya, Yusuf Kaya, Emircan Kaya, Ferhat Arslan, Mehmet Çekiç, bu derlere selam olsun. İlhan Başar der ki sabır etmek boyun eğmek değil, mücadele etmektir. Seyda Perinçek'ten Derdo, tüm kader mahkumlarının armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK14'ten İbrahim Bilik. Aleyküm selam İbrahim kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan İlhan Başar dostu, Resul Dan, Sercan Yıldız, Buğra Uğurlu, Gökhan Karasan, oğlu Sürmeneli, Tahsin Kadir Yılmaz ve Özgür Hakan Çağlayan, Alaaddin Önder, bu derlere selam olsun elbet bir gün. Kurtuluşum kocam, seni beklemek bile güzel ama sana sarılmak işte o hayatın bana verdiği en güzel hediye. Venüs Jüpiter ile buluştu artık, sence de sıra bizde değil mi? Seni çok seviyorum, çok özlüyorum ve kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum. Gökçe Çiçek Çakarlı. Kurtuluşum koca adam, kendine iyi bak, moralini yüksek tut, seni bekleyen, seni seven ve her zaman yanında olan bir eşin olduğunu unutma. Dualarımda her zaman sen varsın. Rabbim seni korusun, sabrımızı ve gücümüzü artırsın. Seni çok ama çok seviyorum. Gökçe Çiçek Çakarlı. Selamünaleyküm değerli abim Murat Bingöl, ben Hüseyin Can Patir. Aleykümselam Hüseyin kardeşim. Senin aracınla değerli ve kıymetli abi dostlarım, öncelikle Özkan Demirbaş, Agosi, Yavuz Selim Baydar olmak üzere Özgür Karabağ, Deniz Karabağ, Cem Can Değer, Nihat Carasun, Emirhan Öztürk, Savaş Duman, Fırat Duman, İbrahim Sezgi, Erhan Çoban, Melihcan Ataş, hepsine selam eder. Gökhan Donay'dan Bilsen şarkısı derlere armağanımızdır. İyi yayınlar diliyorum sana da Murat abi, sağ ol Hüseyin kardeşim. Selamünaleyküm Murat abim, öncelikle kolay gelsin. Ben Melihcan Ataş. Aleykümselam Melihcan kardeşim. Abi senin aracılığınla değerli ve kıymetli olan abi dostlarım Hüseyin Can Patir, Agosi, Yavuz, Özkan Demirbaş, Cem Can Değer, Anıl Peker, Alaaddin Gümüş, Mehmet Eren Kurtulan, Ahmet Ar ve ayrı ayrı kurumlarda bulunan kardeşim Kerem Çolakçevi, Emir Çelik, Mahsun Aydemir, Muhammed Sayım, Egecan Yılmaz'a, beni tanıyan herkese selam olsun. İyi yayınlar abim, sağ olasın kardeşim benim. Teüş'te yatan can parçam Mert Yıldırım, bugün aramadın. Dakika yok biliyorum, aklım sende kaldı. Umarım iyisindir. Yargı paketi hakkında çok haberler var. Umutlanmamak elde değil biliyorum ama yine de kendini kaptırma. Allah'ım çok büyük, bize hayırlı bir kapı açacak inanıyorum. Bize gelince ben perşembe pazarına gittim. Sonra evdeydik, akşam yemeğine anneme gidiyoruz. Oradan eve geçeceğim. Biz iyiyiz, bir sıkıntımız yok, aklın kalmasın. Seni her şeyden çok seviyorum, bunu unutma. Allah'ıma emanet ol ömrüm. Şakran T4A8 koğuşuna yatmakta olan Ferhat Arslan'a, hasretin içimde sessizce büyüyor. Seni göremediğim her gün biraz daha eksik hissediyorum. Kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum. Ahmet Kaya'dan şiire, gazele, bu güzel şarkı kalbimin sahibine armağan olsun. Ali'ye T4A8 koğuşuna yatmakta olan Ferhat Arslan'a gelsin. Halit Bilgiç, özledim seni. Bu şarkı bazı özlemler vardır, kelimelere sığmaz, senin yokluğun da öyle. Her şey değişse de değişmeyen tek şey sana olan sevgim ve özlemim. Eğer beni duyuyorsan bil ki kalbim hala senin adınla atıyor. Seni çokça özledim. Murat abi, ben Ballıkuyu'dan Zalo, Şakran T2'de yatmakta olan abimiz Serdar Koyuncu'ya selam olsun. Seni seven kardeşin Zalo. Murat abi, ben Ballıkuyu'dan Zalo. Çok değerlilerim, abim Serdar Koyuncu ve değerli dostum Mehmet Koyuncu ve değerli dostlarımıza selamlar olsun kardeşiniz Zalo. Murat abi, ben Zalo. Değerli abimiz Serdar Koyuncu, Mehmet Koyuncu, Nusret Aslı.

Ramazan Yavuz, Yusuf Kaya, Veysel Yeşil, Ergül Akkuş, Mustafa Çiçek, Mustafa Tekin, Remzi Kıran, Cengiz Kıran, Recep Gezek, Salodayı yani Sebattin Yalçın, Mert Aydın, Zindan Ahmet, Ahmet Yıldızhan, Azat Yavuz, Şirin, Can Polat ismini saymadım. Dostlara da selam olsun, sizleri seven Zalo. Selamünaleyküm Murat abim, aleykümselam kız kardeşim. Savaş Aktaş, içimin acısı her zaman dediğim gibi, şartlar ne olursa olsun her zaman arkandayım. Ben senden vazgeçmem, seni bırakmam, bakma sen benim gözyaşlarıma. Ben de seni kaybetmekten çok korkuyorum. Sen bizim her şeyimizsin, sensiz yarımız, biz kolumuz da kanadımız da sensin. Senden gelecek her şeye razıyım. Ben boynuna sarıldığım günler şahidim olsun ki seni beklemek en çok da boynumun borcu Savaş'ım. Savaş Aktaş, koca bir ömür seveceğim seni. Zaman geçecek, mevsimler değişecek belki ama ben yerim hep o ilk günkü gibi taze kalacak. Çocukluğum, ömrümün geri kalanı aslan eşim Savaş Aktaş. Selamünaleyküm Murat abim, ben T3A13'ten Civan Onurdaş. Aleykümselam Civan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan, Namıder, Mute, Ali İmran, Korkmaz, Birten, Esen. Koğuşumuzun dayısı Ferhat Kırdı, Barışcan Kartalmış, Barış Ercan, Mert Öztaş, Mecit Dikici, Abdullah Taştan, Sercan Bülbül, Şiar, Alp Aykut, Bolat, Emin Rütbi, Serkan Yıldız Sekin, Ekrem Bülbül, Avni Sen Saçar, Ömer Elmaslaş, aynı kurumda ve diğer kurumlarda bulunan Kaan Yıldız, Mert Esen'e, bu saydığım bütün derlere selam olsun. Adam olmak bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Murat abim, ben T3A13'ten Civan Onurdaş. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan, Namıder, Mute, Ali İmran, Korkmaz, Bülent, Birtan, Esen. Koğuşumuzun dayısı Fırat Kırdı, Barışcan Kartalmış, Barış Ercan, Mert Öztaş, Mert Dikici, Abdullah Taştan, Sercan Bülbül, Şiar, Alp Aykut Bolat, Emin Rutbir, Serkan Yıldız Sekin, Ekrem Bülbül, Avni Sen Saçar, Ömer Elmaslaş, aynı kurum ve diğer kurumlarda bulunan Kaan Yıldız ve Mert Esen'e, bu saydığım bütün derlere selam olsun. Adam olmak bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Herkese hayırlı akşamlar. Şakran T2'de yatan aslanım, canım, kocam Sezer Sayım. Ben seni çok ama çok seviyorum. Güzel yüreklim, iyi ki varsın, iyi ki bizimsin. Aslanlar gibisin. Seni çok seviyorum. Hazar Bülbül'den İlle Desen şarkısı bize gelsin. Allah'a emanetsin bir tanem. Selamünaleyküm Murat Bey, aleyküm selam. B17 olan annesinin ömrü Furkan Çubukçu, sen benim dünyamsın. Her ne olursa olsun nefes aldığım sürece arkandayım. Her zaman da olacağım, bunu unutma. Sen benim yüzümdeki gülümsemem, sen benim dilimdeki sözüm. Sen benim canım, kalbim, elim, ayağım, iki gözümsün. Sen benim dağlar kadar büyük özlemimsin. Herkesin her şey olsun, benim aslanlar gibi bir oğlum olsun. İyi kimsin? Kıymetlim Halit Bilgiç'ten söyleyin ona, armağan olsun Sevim Çubukçu. Murat abim iyi yayınlar. C11 koğuşuna bulunan derlim Selda Eren ablama sesleniyorum. Batuhan Tahliye, en yakın zamanda fotoğrafımızı göndereceğiz. Seni çok seviyoruz. Kalbim hep seninle. Her şey için çok teşekkür ederiz. En yakın zamanda senin de tahliyenin haberini alırız inşallah. Selamünaleyküm Murat abim, hayırlı yayınlar. Ben Birnoğlu D3 koğuşundan Gültepe'li Lokman Özkan, aleykümselam Lokman kardeşim. D2 koğuşuna bulunan yüreği gibi Mert olan aslan abim Emre Duru ve Yusuf İvak, Enver Sevinç, can dostum Fırat Çenek, Cavit Sevinç, Ozan Darlı, Furkan Sincar, Utku Eker ismini sahip sayamadım, tüm canlara bin selam olsun. Emre Duru abime Derya Bedavcan, seni kimdir şarkısı armağan olsun. Böyle bir sonu Lokman şarkıda. Ben Birnoğlu D3 koğuşundan Gültepe'li Lokman Özkan. Benim için kıymetli olan aslan kardeşim Efecan Çiçekliler, Hüseyin Acar, can dostum Furkan Sincar, Ozan Darlı, Emre Duru, Fırat Çenek, ayrıyeten kadın kapalı B11 koğuşunda yatmakta olan prensesim Ayşe Özkan'a, Ahmet Kaya'dan Siyah Kalem şarkısı armağan olsun, sizleri seven Lokman Özkan. Murat abim, sen de her zaman benim için cansın, bunu unutma, biliyorum Lokman'ım, sen de öylesin kardeşim mi? Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Gökhan Ergül, kampüsteki dost abi kardeşlerim Orhan Özcan, Burhan Özcan, Mahmut Tunç, Adem Çal, Ramazan Çıtırgı, Yalçın Kavala, Barış Murat, Sezer Uyanık, Azat Özışık, Mehmet Fatih Özışık, Barış Saltık, Mardinli Fatih Karadaş, Menemen'de yatan kıymetli dostum Çetin Çaldarcı, hepinize selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, Talarado'dan güzel bir şarkı Murat abi. Kolay gelsin, sevgilerle Gökhan Ergül. Sağ ol kardeşim benim. Bir ara vereyim şuna.

Ben Gökhan Ergül, kolay gelsin Murat abi, sağ ol Gökhan kardeşim. Derdi canlar dostum Gökhan Teker tweet'im. Muhammed Aydın yani Derbeder Ferhat, Turgay Reşir, Yıldız Mert Sert Eçer, Ozan Özcan yazar, Mete Dökme, Mert Toprak, İbrahim Alada, Fırat Çelenk, Sergen Temel, Şehmuz Bayraktar, Köfteci Yusuf, hepinize selam olsun. Ben Gökhan Ergül, bu hayatta bize neyi gösterir bilmem ama bizim de var bir hayalimiz, herkesin gönlünde geçen, hakkında hayırlısı olması dileğimle. Bugün çok özel bir gün benim için normalde Murat abi, ama amasını anladın sen abi. Herkese iyi akşamlar, sevgilerle Gökhan Ergül. Selamünaleyküm Murat abi, yayınlar. Aleyküm selam kardeşim. Şakran T1'de yatmakta olan oğlum Cezo Sedat Çalışkan radyo başına. Oğlum nasılsın, inşallah iyisindir. Bizi sorarsan biz de iyiyiz ama sen olsan daha iyi olacağız. Az kaldı. Allah büyük koğuş arkadaşlarına da selam olsun. Allah'a emanet ol. Murat abi oğluma benden Ahmet Kaya'dan Doruklara Sevdalandığım şarkısı armağan ediyorum. Sana da kolay gelsin abi. Sağ ol kardeşim benim. Şakran Kadın Kapalı Baby'de yatmakta olan canım arkadaşlarım radyo başına. Mesude Çopuroğlu, Evru Özü Uyanık, Safiye Kara Kaplan, Saliye Ecerlioğlu, Aycan Kabayel, Ece Taylan, Pek Güven, Semra Erol, Gülcan Yüksel, B1 koğuşuna herkese selam olsun. Allah'a emanet olun. Sizi seven Çavuş. Selamünaleyküm Murat kardeşim. Aleyküm selam. T2 A4 koğuştan Foçalı Serhat. Burada can kardeşlerim Fatih Etingu, Mertcan Karayüz, Bülent Dernek, Ali Baran Koç'tan, Cevzet Kalkan, Cihat Sert, Özdemir kardeşler, Yiğitcan, Demirtaş ve Foç açıkta yatan küçüğüm olmasına rağmen. Adaletin örnek aldığım can kardeşlerim Sezer Erol, Suat Yıldız ve tüm şerefiyle yatan kadar mahkumlarına selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben T2 A4 Koç'tan Foçalı Serhat. Burada can kardeşlerim Fatih Etingu, Mertcan Karayüz, Bülent Dernek, Ali Baran Koç'tan, Cevzet Kalkan, Cihat Sert, Özdemir kardeşler, Yiğitcan Demirtaş. Foç açıkta yatan küçüğüm olmasına rağmen adaletin örnek aldığım can kardeşlerim Sezer Erol, Suat Yıldız ve tüm şerefiyle yatan kader mahkumlarına selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat, selamünaleyküm Murat abi, nasılsın? Aleyküm selam Berşan kardeşim, sağ olasın kardeşim benim. Abi senin aracınla canlarım kanlarım olan başta Orhan Polat, Ziya Polat, Baran Arslan, Velat Arslan ve can yoldaşım Koray Kahramanlı, Halit Akbaba, Çınar Birlik, Mami Birlik, Devrim Birlik, Yusuf Gürçin, Hasan Güneç, Ömer Elmastaş, bu derdi insanlara bin selam olsun. Aynı koğuşta kaldım abilerim Zeki Okan, Şeyto Serdal, Aykur Ceyhun Öcal, bu derdi insanlar Halit Bilgiç'ten yollarında direndik şarkısı armağan olsun, sizleri seven Berşan Polat. Ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat, Murat abi başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Ankaralı Ceyhun Öcal, Zeki Okan başta olmak üzere abim Şeyto Serdal, Aykurt dostlarım Ahmet Acar, Ferhat Acar, Emrecan Altun, Hasan Bostancı, Özgün Erkan, Mami Yılmaz, Murat Duman, Bergamalı Batu, Umut Arslan, Fevzican Karadeniz, bu derdi insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Biz mertli meydanda öğrendik, darda sınandık, dostu satmadık, düşmana boyun eğmedik, adamlığımızı ne zaman aldı ne de demir kapalı. Şakran T3 B9'da kalan sevdiğim Berşan Polat'a selam göndermek istiyorum. Kader bizi farklı yerlere koymuş olabilir ama yüreğime koyduğum adamın yeri değişmedi. Değişmeyecek. Sen benim yarım kalan cümlem değil, sonuna kadar sahip çıktım hikayemsin. Ahmet Kaya, bir de sen gitme. Murat abim, Şakran'da yatan kocam Şakir, tüm dünyaya baş kaldırım da senin iki gözüne kurban olurum. Kralım, özlem sana, hasret sana. Murat abi, Şakran'da yatan sevgili kocam Şakir, sana belki sevgimi anlatmak için nefesim yetmez ama bil ki o nefes bitene kadar seni seveceğim. Seni aslan gibi bekleyen, özleyen karın Zeynep Söylemez. İyi yayınlar, kolay gelsin. Beyzam güzeller güzeli kızım, iyi akşamlar anneciğim. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın. Biz her koşulda aslan gibiyiz. Özcan Deniz'den Aslan Gibi şarkısını sana armağan ediyorum. Bir gözlerine dolananı, bir de yüreğinde kördüğüm olanı anlatamaz insan. Bugün damlamla gelirken duygularımı anlatamadığım gibi elbet bir gün seni de o kapıdan alıp gideceğim. Güzel kızım Beyzam, Allah'a emanet ol anneciğim. Ben T1 C17'den Muhammed Sayın, neşeli ve alaylı bir resmiyet ile hoş gerilim kül grisi. Yün kazağı gibiyim. Sokakta yüksek tansiyonum, sürücü anlayışım yüksek şehirden geçer. Ben T1 C17'den Eray Deniz Oyman, yani Bucalı patron, çirkin anlayışım hiç olmadı. Dik başlı değil, dik duranlar hep ezberimde, ukayla davranışlar hep dehşet içinde kalacak.
Ben Muhammed Sayın Murat abiyi yayınlar, geçen hafta istek şarkılara yer verecektin. Kelime her zaman parayı alır sözüne itimat ederek istek şarkıdan müsaaden ile bulunacağım. Yener Çevik hasta işi çalmanı rica ediyoruz. Pek emin olamazsan da sözüne itimat ediyorum. Bu kadar ciddiyete karşılık olur bence. Eyvallah Muhammed kardeşim. Ben Alena Bektaşoğlu, bir nolda yatan eşim Tahsin Bektaşoğlu. Hayatım nasılsın? Ben iyiyim, beni merak etme. Sen iyisen ben de iyiyim. Umudu aradın mı? İlayda'yı mutlaka ara, seni çok seviyorum. Kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol. Ben İlayda Sarı, kardeşim Alena Bektaşoğlu, eniştem Tahsin Bektaşoğlu. Gözümüzü geleceğe, o güzel ve özgür günlere diktik. Sabırla bekliyoruz. Unutmayın ki geçmeyecek hiçbir yok. Şöyle diyeyim, geçmeyecek hiçbir şey yok. Bugünlerde bir gün sadece geride kalmış bir anı olacak. Biz burada her zaman sizin arkanızdayız ve yanınızdayız. Kendinize, sağlığınıza çok iyi bakın. İkinizin de o güçlü duruşu çok seviyorum. Selam ve sonsuz sevgiler. Enişte beni mutlaka ara. Ben A5 koğuşundan Buse'nur Çevik, canlarım Şehriban Fidan, Öznur Kalli, Sinem Özdamar, Belgin Durak, Rukiye Savaş, Meryem Demirdöven, Şükran İlge, Nazlı Aydın. Bizden gece bir söz. Göz aldıklarımız, gözden çıkardıklarımız da var. Pişman mıyız? Asla. Murat abi, bizim için Ebru Gündeş'ten bir çift göz çalar mısın? Sana da kolay gelsin canım abim. Sağ olun kardeşlerim. Ben A5 Koç'tan Özlem Kalli. Umarım Şehriban Fidan, Sinem Özdamar, Belgin Durak, Buse'nur Çevik, Rukiye Savaş, Demir Döven, Nazlı Aydın. Bizden gece bir söz. Herkesten yakın olmak istediğin insana uzaktan bakmak çok zor. Murat abim, bizim için Gülü'den bir yıl verdik şarkısını çalar mısın? Sana da kolay gelsin abi. Sağ olun kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2'den Samet Kırk Dişçioğlu, yani Cio. Aleykümselam Samet kardeşim. Aynı kurumda bulundum aslan babam Mardinli Mahmut Hız, eniştem Selahattin, Yıldırım Zalim Fırat, Padak Yavuz Bal, Paşa Açıkbaş, Yusuf İstanbul, Baran Eroğlu, Emre Bakaç yani Ciğer, Ensari Altunışık, Yılmaz Sakacı, Candan Sinan, Özek Zeyni Kanat, Hüseyin Aktaş, Metocan Yılmaz, Abdi Bilgi. Bu dostlara benden selam olsun. Yıllarca yatacak kadar sabırlı, bir gün çıkacak kadar mutluyuz Cio. T4 A2'de yatan başta atamız önderimiz Mümin Doğan, Emre Doğan, yol yemez dostum Barış Doğan, Fırat Doğan, Ercan Doğan dostum olan Barış Salih, Dursun Namıder, Fafili, Doğan ailesine selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere, sizleri seven kardeşiniz Mersin'i İzzet. T4 A2'de yatan kral amcam Mümin Doğan'a sesleniyorum. Allah'ın yaktığı ateşi ancak Allah söndürür. Sarsılmak var, yıkılmak yok Murat abi. Kral Mümin Doğan'a zarardayım, ziyandayım. Şarkısını çalarsan sevinirim. Seni seven yeğenin Mersin'i İzzet. Ben TKCO4'ten Batuhan Pehlivan. Burada kadar birliği yaptım abi kardeşlerim. Ahmet Motor, Ramazan Çıtırgı, Arap Veli Yılmaz, Mücahit Aksakal, Efecan Demirci, Hasan Demirci, Ferhat Esen, Batu Öztaş, Serdar Ataş, Mertcan, Erçoban Ziya, Demir Yürek, Berk Korkut, bu canlara selam olsun. Kararsız kalırsam kuralsız oynarım. Canbay Walker'dan Dört Duvar Armağan olsun. Ben TKC4'ten Berk Korkut. Burada kadar birliği yaptım abi kardeşlerim. Arap Veli Yılmaz, Ramazan Çıtırgı, Mücahit Aksakal, Ahmet Motor, Efecan Demirci, Hasan Demirci, Ferhat Esen, Batu Öztaş, Serdar Ataş, Mertcan, Erçoban Ziya, Demir Yürek, Alihan Ertuğrul, Ziya, Demir Yürek, Batuhan, Pehlivan. Bu canlara selam olsun. Korku tereddütte cesaret cüretle artar. Canbay Walker'dan Bertaraf şarkısı armağan olsun. Murat Bey, ben B3 koğuştan Hanım Sultan, buradan B10'daki Gizem Çakır'a selamlar olsun. Ayrıca Gizem, bana pusula gönderdiğin zaman gönderdiğin arkadaşların okumasınlar. Şu an diyeceklerim bu kadar. Tekrardan selamlar olsun sana. Ben Cihan Köseda, buradan B3 koğuşundaki kardeşim Oflu Halime Keleş'e selamlarımı gönderiyorum. Demir kapılar ardında olmak kimseyi eğmez. Biraz sabır yük bildik, dik durmayı da karakter. Zaman gelir, herkes durduğu yeri de karşısındakinin değerini de öğrenir. Selam olsun güçlü duranlara. Buradan dostların Meral Düzel, Fatma Tuğçe, Kaykaş, Didem Su, Ergin Yürek ve Necla Koçak'a da sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Murat Bey, ben Hacı Oflu. Buradan B3 koğuşundaki eşim Oflu Halime Keleş'e selamlarımı gönderiyorum. Hayat bizi zor bir sınavdan geçiriyor ama ben hala aynı yerdeyim. Yanında insanlar gelir, geçer sözler söylenir, unutulur ama yılların emeği, paylaşılan hayat ve gerçek sevgi öyle kolay silinmez. Sen orada dimdik dur, ben de burada dimdik duruyorum. Bu yolu birlikte yürüdük, bunu da birlikte aşacağız. Sana kucak dolusu selam ve sevgimle sabrımı gönderiyorum.
Şakran T2 Kampüs C1 koğuşuna yatan güzel gözlüm, canımın içi eşim Bengin Orhan. Yokluğuna alıştım demek isterdim ama alışılmıyor. Evde, sokakta, günün herhangi bir anında eksikliğini hissediyorum. Bazen sana anlatmak istediğim bir şey oluyor, sonra bir an durup yanımda olmadığını hatırlıyorum. İşte en çok o anlar zor geliyor ama ne olursa olsun umudumu kaybetmiyorum. Seni çok seviyorum, çok çok özlüyorum. Şakran T2 C1'de yatan canım abim Bengin Orhan, inşallah iyisindir abicim. Bir gün daha geçti seni görmediğim ama ne olursa olsun varlığına şükrediyorum. Konuşmalarımızı okuyorum, resimlerimize bakıyorum. Özlemim daha da artıyor. Dua etmekten başka elimden bir şey gelmiyor. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol her şeyim. Abim Bengin Orhan'a Güçlü Soydemir'den Ciğerimin Köşesini çalarsanız sevinirim. Şevin. Mesajım T3B9 koğuşuna yatan nişanlım Fevzican Karadeniz'e, Namıdar Paşa'ya nasılsın sevgilim? Hep iyi ol, biz hepimiz iyiyiz. Evdeyiz, her şey yolunda, güzel haberler bekliyoruz. Özlemin her gün büyüyor. Kavuşacağımız günün hayali bana güç veriyor. Her geçen gün beklediğimiz güzel günlere biraz daha yaklaşıyoruz. Kendine çok iyi bak, moralini yüksek tut. Seni her zaman seviyorum, özlüyorum ve hasretle bekliyorum. Kalbim hep seninle paşam Fevzican'ım. Uygar Doğanay'dan geldim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Üçnoğlu B9'dan Fevzican Karadeniz. Aleyküm selam Fevzi kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Zeki Okan ve Ankaralı Ceyhun Öcal abilerim olmak üzere kıymetli kader ortaklarım Berşan Polat, Şeytan Serdal, Bergamalı Batu, Umut Arslan, Mami Yılmaz, Tugay, Şenyüz Koray, Özmen, Ahmet Acar, bu derlere selam olsun. Gece bir sözle bırakmak istiyorum. Zindanlar ne kadar kör ve karanlık olursa olsun onu aydınlatacak kadar hayallerimiz vardır. Şakran T3 A1 Yavuz Kırçiçek radyo başına. Canımın içi aşk kocam. Bugün oğlumuz 5 günlük oldu. Babasına gözlerini açtı uzun uzun. Siz birbirinize bakarken ben de size tekrar tekrar aşık oluyorum. Seninle telefonu kapattıktan sonra dükkana geldik. Halası ve dedesi vardı. İlgilendiler oğlumuzla. Meydanda 10 kilo baklava dağıttılar bütün esnafa. Şakran T3 A1 Yavuz Kırçiçek, seni kaderime yazan Rabbime binlerce kez şükürler olsun. Ben eksiktim, seninle tamamlandım. Ben yorgundum, seninle huzur buldum. Bir gülüşün içimi ısıttı, bir bakışın kalbimi susturdu. Biz sadece yan yana değil, aynı kalpte yürüdük. Rabbim seni başımdan, kalbimden, soframdan, ömrümden eksik etmesin. Varlığın en güzel duam. Seni çok seviyorum canım kocam. Murat abi gecen güzel olsun. Ben B9 koğuşundan Kadife Kale'den Kürtülya, sağ ol Hülya kardeşim. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Ben umutsuzluğun olduğu yerde umudumu kaybetmeden yürümeyi iyi bilirim. Her yürüdüğüm yolda çakıllar da oldu, çakallar da, ama doğru duvar asla yıkılmaz. Yolu doğru olanın yükü de ağır olurmuş. T1'de olan oğlum Cesur Bayhan ve yeğenim Suat Alsu'ya da çok selam olsun. Murat abi B9 koğuşundan Kadife Kale'den ablam Kürtülya radyo başına. Kurban oldum, çok özledim seni. Annem gelse de o güzel sesini duysam, can parçam güzelim benim. Bu dünyadaki en büyük dayanam, deli dolu güzel bacım benim. Seni çok seviyorum. Yeğenlerin tam bir canavar oldular ablam. Rüzgardan Muhammed'le seni kocaman öpüyoruz. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm Murat abim, aleykümselam kardeşim. Şakran kadın kapalı B13 koğuşuna olan canım karım Melahat Geldeci Güzel. Herkes iyi Meluş'um, bir sıkıntı yok. Mahkememiz de belli oldu. Eylül'ün 10'unda saat 2'de, ne kaldı, az daha sabır Meluş'um. Geçer inşallah incimi, öp kendinize çok iyi bakın. Batu'nun da çok selamları var. Ben C8'den Dilek Karakaya. Bu dört duvar arasında bana yarenlik yapan ekürüm Mine Ekitmen, bıdıklarım Çilem Demir, Erip Bozkurt, diyorum ki biz o kahveyi içtik, hatırı da orada bıraktık. O yüzden kaybedeceğimiz hiçbir şey yokmuşçasına ve kazanacak çok şeyimiz varmışçasına yaşıyoruz. Ayrıca Rafet Kale kardeşime de selam olsun. İyi akşamlar, Ankara'dan selam olsun. Elif Bozkurt kızım, inşallah beklenen günler bir an önce gelir gül yüzüm. Seni çok seviyorum. Her gün dualarımdasın. Burada çok yağmur yağıyor. Her bir damla sizlere dua olarak dönsün. Kolaylıklar versin. Bir an önce kavuşalım. Murat abi Çilem Demir radyo başına. Sen benim kardeşimsin ve bu hiçbir zaman değişmeyecek. Ve ben kızarım, bağırırım ama ablan olmaktan vazgeçmem. Bunu unutma. Her şey senin iyiliğin için. Seni çok seviyorum ve her şeyi yoluna da koyacağım. Bilirsin, sen beni üzme kendine. Beni üzme kendini de. Ben senin kalbini biliyorum. Takılma bunlara. Ben C8'den Ulvi Uçar dostlarım. Mine Kitmen, Dilek Karakaya, Gamze Batur, Nezahat Çokyar, Burcu Gürbüz, Yağmur Türkeli, Hasret kardeşlerim, Elif Bozkurt, Çilem Demir, Gamze Eker Aslı'ya selam ederim. Günün sözü aslanlar ormandan çıktı ama krallığı dışarıda da yönetiyor. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle.
selam Murat. Selam Murat abi. Ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Aleyküm selam kız kardeşim. C10'da olan sevdiğim adam Doktor Zeki Kaya ruhum. Seni arıyorken sol göğsümde avuçladım, kalbimin içinde seni buldum. Sen kalbimin bir parçası değil, kalbimin tamamı oldun. Sen hayatımda yer alan biri değil, ömrümün geri kalanı oldun sevdiğim. Sen ulaşılamaz hayallerim değil, tek gerçeğimsin sevdiğim. Murat abi ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. C10'da olan sevdiğim adam Doktor Zeki Kaya. Seni özledim herhangi bir değil. Özlememişim sen doğup da batan güneşim değil. Hiç batmayan güneşimsin. Sen başkasın sevdiği biri değil. Sadece benim sevdiğimsin. Sen mevsimler gibi sırayla değil. Bütün mevsimleri tek tek baharda yaşatan canım sevdiğimsin. Ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. C10'da olan varlığıyla var olduğum adam Doktor Zeki Kaya. Çok özledim Allah'ım. İçimden dinmeyen bir hasret, dilimde susmayan bir dua var. Ne zaman aklıma düşse kalbim sıkışıyor. Yokluğun içimde ağır bir yük gibi. Sen kalpleri birleştiren, yolları kavuşturan Rabbimsin. Bizi de kavuştur. Bu imtihanı hayırla bitir. Sabır ver ama sabrın sonunda vuslatı da nasip et. Çünkü bu özlem artık içime sığmıyor. Murat abi selamun aleyküm. Ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Aleyküm selam Mert kardeşim. Aynı kurumda bulunan abim Orhun Türkmen, Soner Meş, Tamer Kaşıkçı, Dreş Murat, Başaran Sebahattin, Salman Ferhat, Kalender Okan, Öztürk, Şahin Ejder, Bingöllü, Namı Derbadi, Yaşar, Ahmet Ufuk, Oğuzhan Ufak, Arif Öztopra, Eren Bakır, İsa Erkul, Barış Altınteri, bu derlere bin selam olsun. Demir kapılar, dikenli teller umudu durdurmaz. Özgürlük insanın yüreğinde başlar. Ahmet Kaya'dan dosta düşmana armağan olsun. Murat abi ben Şakran T3A13'ten tahliye olan Birtan Esen. Başta Aslan abi Mustafa Turan ve Civan Onurdaş, Barışcan Kartalmış, Aykut Polat, Barış Ercan, Sercan Bülbül, Ali İmran, Korkmaz Ömer, Yasin Elmastaş, Devran'a selam olsun. Foç Açık'ta yatmakta olan Aslan biraderim Mert Esen'e de selam olsun. Bu derlere benden Azerbaycan'dan elbet bir gün o gün gelir şarkısı armağan olsun. Geceye şöyle bir sözle bırakmak istiyorum. Zindanlar ne kadar kör ve karanlık olursa olsun onu aydınlatacak kadar hayallerimiz vardır. Selamünaleyküm Murat abim, aleyküm selam Yasin kardeşim. Şakran T4'te yatan derli dayım Şakir Söylemez radyo başına. Dayıcım seni çok özledik. İnşallah en kısa zamanda beraberiz. Kıymetli abilerim Devran abim, Civan abim, Kral abim, Cavit Gürda, dostum Asım Cinoğlu ve diğer koğuşlarda yatan eniştem Emir Pehlivanoğlu, Murat Akkaya, Emirhan Kalburcu, Bilal Semiz, Akın Mert, kadın kapalıda olan Kader, erkek kardeşim Orhan Kalburcu. Ayrıca Serdar Koyuncu ve Özkan Demirbaş abilerime de ve ismini saymadım tüm dostlarımıza selam olsun. Sizleri seven yeğeniniz ve kardeşiniz Yasin Karabalık. Murat abi ben Yasin Karabalık, Şakran T4'te canımdan çok sevdiğim dayım Şakir Söylemez Ahmet Kaya'dan Geçmiyor Günler şarkısını çalar mısın abi? Allah'a emanetsin reisim Şakir Söylemez. Selamünaleyküm Murat abi ben Çimentepe'li Mehmet Alp, aleykümselam Mehmet kardeşim. Kadın kapalı B6'da canımdan çok sevdiğim karıcım ömrüm Fatmam, iyiyiz biz kurban oldum. Sen siz iyi değilim ama... Gayret etmeye çalışıyorum canım, çok özledim seni kurban oldum. Escobar'bim sen benim en güzel yıllarımsın. Sen üzüntüm, sen neşem, sen gülmem için en güzel sebebimsin. Sen hayata anlam katan, hayatımı güneşiyle, gülüşüyle cennette çeviren mucizemsin canım. Ömrüm her şeyimsin Fatmam, canımdan çok seviyorum karıcığım Escobar'bim. Murat abi ben Çimentepe'li Mehmet Alp, kadın kapalı B6'da yatan canımdan çok sevdiğim karıcığım ömrüm her şeyim nefesim kurban oldum. Fatmam seni çok seviyorum ömrüm. Sensiz çok sıkılıyorum Allah büyük canım, geleceğim yanına az kaldı. Sabırsızlıkla yollarını gözlüyorum prensesim. Sen benim kalbimin atışı, aldığım nefesimsin. Fatom Escobar'ım seni çok özledim. Hayatım, ruhum, meleğim Fatma'm. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran Açık Cezaevi B7 Koğuş'tan Yavuz Bal. Aleykümselam Yavuz kardeşim. Öncelikle mahalle çocuklarım olan Cumali Kurkutan, Çınar Deniz Kurt, Gökhan Aydın, Güvenç Uluçamlı, Mersin Pınarlı, Cem Bayır, Tunç Boy, Emrah Gül, İbrahim İlkan, Burak Çelik de Halit Yıldırım, Hüseyin Akgül, son olarak da canım kanım olan kardeşim Ferdi Bal'a selam eder. En kısa zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Özgür günlerde gelecek umut dolu yarınlara Yavuz Bal. Murat abim ben Şakran Açık Cezaevi B7 Koğuş'tan Yavuz Bal. Aynı kurum ve kampüste bulunan benim için değerli kıymetli dost abilerim olan Serdal Özcan, Şahcihan Kurt, Azat Başak, Hüseyin Başak, Kemal Acar, Boksör Mahmut Aygün, Serdar Koyuncu, Mehmet Koyuncu, Abdullah Gezer, Zafer Mingan, Ahmet Kaya Karabağ, Boran Çiçek, Yener Nantu, Eren Özbendir, Cüneyt Gültekin'e selam eder. En kısa zamanda dostlar sofrasına görüşmek dileğiyle. Dertler kalıcı değildir. Bugünlerde geçecek elbet Yavuz Bal.
Murat abi, ben Şakran Açık'ta yatan B7 koşulan Yavuz Bal. Buradan beni tanıyan tüm dostlara, abi kardeşlere selam eder. En kısa zamanda özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle hayırlı akşamlar diliyorum Murat abi. Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısı sana ve tüm kader mahkumlarına gelsin abim. İyi yayınlar, sağ ol Yavuz kardeşim. Ben B11 koşulan Betül Duran. T1'de olan Can kardeşim İbrahim Can Erdoğan. Zaman herkesi sınar. Kimi yarı yolda kalır, kimi yoluna devam eder. Biz güçlü kalalım, sabırlı kalalım. Gün gelir hesaplar kapanır, yollar yeniden birleşir. B11 koşulan olan Betül Duran. Aramızda duvarlar olabilir ama sevgimizin önünde hiçbir engel yok. Her gün seni düşünür, her gün yokluğunu hissediyoruz. Umudunu kaybetme, güzel günler mutlaka gelir. Seni çok seviyoruz ve özlüyorum. Birkaç mesaj daha okuyayım sonrasında. Kaldığımız yerden, hatta kayıt mesajlarının bir kısmını paylaşacağım. Yarın Allah nasip ederse 7-10 geçe Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla başlayacağız. 7-10 geçeden sonra Murat'la Gönülden Gönül'e yarın itibariyle başlayacak kardeşlerim. Bilhassa kayıt mesajı olan kardeşlerim, SMS üzerinden mesaj bekleyen kardeşlerim, kulağınız yarın artık bundan sonra 7'den sonra kulağınız radyoda olsun. Bilginiz olsun. Karıma karışık yapacağım. Biraz oradan biraz kayıt mesajı. Sonrasında tekrar WhatsApp'ta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yetiştirmeye çalışıyorum mesajlarınızı. O yüzden yarın artık Allah nasip ederse pazartesi başlayacaktık ama internetlerle ilgili bir sıkıntı yaşadığımız için mecburen rayına oturtmaya çalışıyoruz bir şekilde. Biraz sıkıntılar var. Daha da çözülmedi. Çözülecek inşallah yarına kadar. Yarın 7-10 geçe başlayacak. Kardeşlerim bilginiz olsun. T2C5 Özcan Avşar Öz abilerim. Reisim Engin Avşar, Ali Arap Aslan Avşar, Süleyman Bulut Avşar, Kıymetler Doğan Kurt, Kadir Tör, İvo Taşyan, Mahmut Tütüncü, Celal Eken, Celomen Tamer, Demirdaş Haktan, İl Aslan, Seçkin Der, Serkan Yavuz, Emirhan Temel, Mert Toprak, Emrah Kocaman, Kadın Kapalda, Yengem Deniz Yeşildağ, selam olsun. Küçük şehrin büyük dedikodusu Engin Avşar. T2C5 Emirhan Temel, reisimiz Engin Avşar, Özcan Ali Arap Aslan Avşar, Vahap Aksoy, Süleyman Avşar, Resul Doğan Avşar, Gaffu Ahmet, Remzi Tekdemir, Kubilay Çağlar, Hacıko Nurullah Tar, reisin kıymetlileri Emrah Kocaman, Aydın'ın abisi Ereş, Erhan Turgut, Ömür Hekimoğlu, Serkan Yavuz'a selam olsun. Engin Avşar abim der ki, bizim de derdi olanın ömrü biter, derdi bitmez elbet bir gün. Ben Azat Avşar, canım babam Engin Avşar, değerli büyüklerim Gaffu Ahmet Bacı, Vahap Aksoy, Gökhan Sara, ailemizin gururu Doğan Kurt, Fatih Özışık, Muhammed Yılmaz, Celomen Zeki, Kamuran Kaya, Serkan Yavuz, Özgür Ökten, Mert Eko Kahraman, Erhan Turgut'a selam olsun. Aslan babam Engin Avşar, senin gölgen yeter reis, ellerinden öpüyorum. Engin Avşar, Engin'im, annemden kardeşimden selamını aldım, aleyküm selam. Ben de seni öpüyorum, seviyorsun kardeşim. Diyalog eksikliği vardı. Belki de aramız sınır, o garip anamla konuştuk. Diyalog eksikliği vardı Engin'im. Haberin olsun. Ya bizlik değil o da. Diyalog eksikliği dedim, bizlik değil. Bilgin olsun. Evi aramışsan ya kız kardeşim ya o garip anam sana söylemiştir. Bilgin olsun. Eğer aramadıysan yarın ararsan sana durumu izah ederler Engin'im. Haberin olsun Engin Avşar kardeşim benim. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar, aleyküm selam. Ben İnanç Doğan, canlarım kanlarım, Latifcan Doğan, Ercan Doğan, kıymetli kardeşlerim, Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, namı der, Canik Doğuş, Erdoğan, Zindan, Ercan Doğan, Fırat Dağan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Erdal Karataş, Serdal Karataş, Selçuk Güren, yeğenim Poyraz Sayıcı, Orhan Kaya, Bilal Çetin, Yabanko, Apo ve Muhammed Güneş'e ihanet eden üşüdüğü günü beklesin istisnalar. Hariç herkese selam ediyorum. Bu şarkı canlarım kanlarıma armağan olsun. Ali Nurşan'dan, canımızı yakan elbet bir gün sizi seven reis İnaş Doğan. Murat abi, ben Berşan Doğan, namı der hafız, can dostum Latifcan Doğan, ciğerim Ercan Doğan, kıymetli dostlarım, kardeşlerim Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, namı der, Canik Doğuş, Erdoğan kardeşim, Zindan Ercan Doğan, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Erdal Karataş, Serdal Karataş, Selçuk Güren, yeğenim Poyraz Sayıcı, Orhan Kaya, Bilal Çetin, Yabanko, Apo, Muhammed, başı karlı bir dağ değiliz belki ama bir adımda geçilecek tepe işteyiz. İstisnalar hariç herkese selam ediyorum elbet bir gün sizi seven Berşan Doğan hafız.
Murat abi ben Baran Doğan, Can amcam, Latif Can Doğan, ciğerim Ercan Doğan, kıymetli dostlarım, kardeşlerim, dayı Taşkın Eleftoz, Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, namı der Canik, Doğuş Erdoğan, kardeşim Zindan Ercan Doğan, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Selçuk Güren, Poyraz Sayıcı, Orhan Kaya, Bilal Çetin ve Yabanko, Apo ve Muhammed. Bizim kaybedeceğimiz maç yok. İsteyen skora baksın, istisnalar hariç. Herkese selam ediyorum elbet. Bir gün sizi seven Can Yoldaş, Baran Doğan. Bir tane daha mesaj okuyayım. Ondan sonra bir güzel şarkı, bir güzel şarkıdan sonra da kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir kısmını paylaşacağım. Dediğim gibi kardeşlerim, yarın artık Allah nasip ederse yarın sonrası artık 7'yi 10 geçe başlayacağım. Haberiniz olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben B7 Koğuş'tan Mehtap İrem Aydın. Aleykümselam kız kardeşim. Kader birliği yaptım, aynı odayı paylaştım. Bacılarım Gülden Koyuncu, Cevriye Nesivar, Nazar Adabay. Birlikte gece bir söz bırakıyorum. Duvarlar yüksek, umutlar sonsuzdur. Her gecenin bir sabahı olduğu gibi. Bizim için düşsen de kalkmayı bil, kaybetsen de umut etmeyi bil. Bu şarkı Ahmet Aslan, Minnet Eylemem tüm kader mahkumlarına gelsin. Murat abim ben B7 Koğuş'tan Mehtap İrem Aydın, eşi Ramazan Birlik. Sevdiğim, vicdanlı, cana yakın, güzel görüşlü karıcığım. Görüşlerini hiçbir zaman yitirme. Tek bir dilek hakkım olsaydı yine seni isterdim hayattan. Her şey bitti derken her şey yeniden başlayacağız. Nefes aldığım sürece umudu eksik etme yüreğinden. Ben hep çocuklarımızın ve senin yanındayım. Seni seviyorum güzel gözlüm. Bu şarkı sana armağan olsun. Kıvırcık Ali, yanımda sen olmayınca. Evet, bir şarkıdan hemen sonra 15 dakika takriben kardeşlerimin, çünkü kayıt mesajları çok kaldı. Saatlerimiz 11-12.30'a kadar tahmin ediyorum, 1'e 20 kalaya kadar WhatsApp'ta bütün mesajlarınızı paylaşacağım. O saatten sonra da 39.69'a geçiş yapacağım. Oradan da kaldığım yerden devam edeceğim kardeşlerim, bilginiz olsun. Hemen şöyle bir ayarlayalım. Evet.

0: değilmiş. Benim nasibim sende değilmiş. Benim nasibim sende değilmiş. Sende değilmiş. Sende değilmiş. Benim nasibim sende değilmiş.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi, ben T4-15 Koç'tan Hüseyin Acar. Aleykümselam Hüseyin kardeşim. Koğuşumda bulunan dost ve kardeşlerim olan Civan Acar, Velat Yüce, Velat Acar, Çetin Temel, Namı Der, Çeto Başkan, Mert Dağdeviren, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Beynur Demir, Şakir Söylemez, Cavit Gürda, Gürkan Mencükek, Mehmet Ali Dalgudak, Selim Eskiciler, Sabri Oyur, Namı Der, Dolap Dereli, Sabri ve açıkta olan Toros'un gözbebi Devran Yüksel'e de çokça selam ederim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4'ten Velat Yüce. Aleykümselam Velat kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Civan Acar, Mehmet Fatih Özışık ve akabinden Mert Dağdevren, Sinan Yoldaş, Koko Muharrem Aras, Vedat Acar, Hüseyin Acar, Yusuf Dağlı, Berkay İtir, Nafiz Cancı, Adem Demir, İbrahim Etem, Meral, Çağrı Arslan ve koğuşumuzun başçavuşu Selim Eskiciler, Beynur Demir, bu saydığım derlere çokça selam ederim. Uygar Doğan'dan koptum bu gece, tüm canlara gelsin. Ben T4A15'ten Yüce Holding. Ben T4-15'ten Velat Yüce. Koğuşumuzda bulunan dost ve kardeşlerime hitaben Çetin Temel, Fehim Arı, Şakir Söylemez, Cavit Gürdal, Sabri Oyur, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Asım Cinoğlum, Mehmet Ali Dalbudak, Namı Der, Bob Marley, Görkem Mencükek, Tayfun Yıldırım, Anıl Kütükçü, Onur Öztürk, Kenan Ediş, Aytaş Taş, Tolunay Şenyaylar, Yasin Bukan, bu derlere selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben T4-15'ten Velat Yüce. Ben T4-15'ten Vedat Yüce. Dostlarım ve abilerim, kardeşlerime hitaben Yunus Akçakoca, Salih Dursun, Diyar Kurtçebe, Birdal Kurtçebe, Cenk Yüce, Botan Değirmenci, Mustafa Yıldırım, Eyüp Yıldırım abilerime, Başak ailesi, Nebat Azak ve Hüseyin Başak abilerime, boksör Mahmut Aygün, Kemal Acar, Beşir Acar, Zübeyir Oğuz, bu derlere çokça selam ederim. Ben T4A15'ten Vedat Yüce. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4A15 koşundan Toroslu Emir Yıldırım. Başta Çiko Gürkan, Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Amca, Serkan Akkaş, Azat Başak, Canım Kanım, Abdullah Kemal Aca, Abdullah Yenince, Kemal Aca, Sidar Deniz, Evindar Deniz, Menemen'de yatan Lokman Tan, Fırat Çelenk, Fatih Tu, Mert Kahraman, Eko Kahraman'a çok selam olsun. Az konuştum, çok dinledim. Olur olmaza gülmedim. Nokta kadar İnsanlara virgül gibi eğilmedim. Ben T4A15 koğuştan Toroslu Emir Yıldırım. Ben T4A15'ten Toroslu Emir Yıldırım. Cezaevlerinde yatan kader mahkumlarına selam olsun. Başta kuzenim, dostum, arkadaşım olan Abdullah Yenince selam yolluyorum. Unutma kuzenin, her zaman arkanda aslan kuzenin var. Bunu unutma Polat Denerli, Aytaç Ulu, Umutcan Akbaba, Baran Şimşek, Şehmus Akbulut, Drej Berat Özyurt, Tütüncü Kadir, Kotan Kadir, İsmet Tatü, Azcan Yatmaz, Veysi Yenigün, Erdal Demir, Veli Çenek, Mehmet Demir, Ramazan Çimenda, bu yazdığım derli insanlara saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Biz karanlığı seçtik çünkü aydınlıkta hep sahte insanlar vardı, zayıflar. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4-15 koğuştan Emir Yıldırım. Başta burada tanıdığım kıymetli insanlar, koğuşumuzun abileri ve adaletini sağlayan Civan Acar, Fatih Özışık, benim dostum olan Muhittin Karakaş, Nafiz Cancı, Çetin Temel, Velat Acar, Şakir Söylemez, Yusuf Dağlı, Namı Der, Gattar, Velat Yüce, Berkay İtirköroğlu, Cavit, Selim Eskiciler, Dede Gürkan, Mencükek, Muhammed Furkan, Erdoğan, Sabri Oyur olmak üzere şerefli yatan tüm mahkumlara selam olsun. Rabbim herkesi ailesine kavuştursun. Ben T4-15'ten Emir Yıldırım.

0: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Cümleten selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen C6 koşuna atan Berhan Teliman, yani zanlı burada kader birliği yaptım. Başta bana kardeşliğini esirgemeyen Cihan Arslan olmak üzere Hüseyin Şimşek Dodo, Arda Doğan Gümüşbalalı, Emirhan Yiğit, İbrahim Yılmaz, Onurcan Pınar, Serhat Yalçın, Olcan Türedi, Olcan Ünal, Zülfikar Öz Karaca'da. Gedizli Ose ayrıyeten aynı ve farklı kurumlarda olan dayım Emrah Özdemir, Yusuf Can Bilen, İbrahim Taşıyan, Görkem Şamdal, Doktor Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Efe Genel, Azizan Yılmaz, Yılmaz Sak, Güney Sak, Ahmet Puskan, Mehmet Fatih Özışık, Azat Erol, Vedat Budak, Hakan Yavaş, Ozan Özışık, Fırat Özışık. Bu her biri ayrı değerli insanlara çok selamlarım bakidir. Hayaller de olsaydı yapabilseydi. Saygılar Berhan Teliman. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna atan Gümüşbalalı Emirhan Yiğit, aleykümselam Emirhan kardeşim. Burada kader birliği yaptım, her ne olursa olsun ucunda ölüm de olsa özgürlüğü de olsa asla boyun eğmeyen aslan dostum Bayraklı'dan Berhan Teliman, yani zanlı. Ona kardeşlik yapan Cihan Arslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek Dodo, Arda Doğan, Serhat Yalçın yani Basmaneli Vedo, Gedizli Ose, İbrahim Yılmaz, Onurcan Pınar, Olcan Türedi, Zülfikar Öz Karaca'da ve farklı kurumlarda olan başta Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali, Alako, Doğukan Daşık, Furkan Kaçar, Ünal Akyıldız, Berkay Yurdakulu, Ahmet Can Öztürk, Alican Yaşar, Yusuf, Enes Bozkur, Sergen Yapıcı, Berk Odabaş. Bu canlara selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani zanlı derdi. Biz Allah'tan başka sahibi olmayacaklardanız ve selam Berhan Teliman dostuma Ahmet Kaya'dan, bir anka kuşu armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatan Zülfikar Öz Karaca'da, aleykümselam Zülfikar kardeşim. Burada kader birliği yaptım, dik duruşlu aslan dostum Boncukçular Kralı Berhan Teliman yani zanlı. Ona kardeşlik yapan Cihan Arslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek Gümüşbalan'ın yakışıklısı Emirhan Yiğit, Serhat Yalçın, Osman Can Yer, Oğulcan Türedi, bu canlara çok selam olsun. Farklı koğuşlarda olan Gökhan Sarıkurt, Ferdi Çoban, Mehmet Dağdelen, Vural Karabulut, A18 koğuşuna çokça selam olsun. Berhan Teliman yani zanlı diyor ki her şeyi yoluna koyduğumuz zaman başarılarımızdan kendine pay çıkartanlar olacaktır ama biz fil hafızalıyız, yanımızda duranı da arkamızdan vuranı da unutmayız, bu canlara mutiden biz kötü Hüseyin hani şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatan Olcan Türedi, aleykümselam Olcan kardeşim. Burada kader birliği yaptım, canım kanım yolu yolum olan can dostum, zalimin korkulu rüyası Berhan Teliman yani zanlı. Ona kardeşlik yapan Cihan Arslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, Osman Can Oğuz, Gümüşbalan'ın efsanesi Emirhan Yiğit, Serhat Yalçın yani Basmaneli Velo, Burak Can Sevren, Dodo, Arda Doğan, Onurcan Pınar, İbrahim Yılmaz, farklı kurumlarda olan Azat Erol, Onur Ersoy, Özcan Mede, Emin Mede, Mehmet Can Orçun, Can Mede, Berhan Teliman, Namıder Dayı, Amaç Mustafa Olgun, Gökçen Türk, Şahin Türk, bu canlara çok selam olsun. Berhan Teliman yani zanlı der ki adil olmayan güç zalim olur, zalimden en güçlü olduğunu zannettiği an canından ismini zikrettiğim canlara düşte gör bebe dayım şarkısı armağan olsun. Olcan Türedi. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6'da yatan Osmancan Oğuz, aleykümselam Osmancan kardeşim. Yani Gediz'den Ose, burada bir kader birliği yaptım, canım kanım zalimlerin korkulur yası, mazlumların dostu aslan kardeşim Bayraklı'dan Berhan Teliman yani zanlı ve ona kardeşlik yapan Cihan Aslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek Gümüşbalalı, Emirhan Yiğit, Dodo, Arda Doğan, Ahmet'in Seferi, İbrahim Yılmaz, Serhat Yalçın yani Basmaneli Velo, Onurcan Pınar, Olcan Türedi, Zülfikar Karaca'da, bu canlara çok selam olsun. Ayrıyeten Şakran Kadın, Kapalı B6'da yatan Can Parçam, Can Eşim, Ayda Can Suyuma da çoksa selam olsun. Gece bir söz, biz kişiliğimizden ödün vermemek için gençliğimizden yıllarımızı verdik. Uygar Doğanay'dan Fayri Meçhul şarkısı Berhan Teliman dostuma armağan olsun. Saygılar. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Serhat Yalçın yani Basmaneli Velo, aleykümselam Serhat kardeşim. Burada kader birliği yaptım, can dostum Berhan Teliman yani zanlı olmak üzere Hüseyin Şimşek Dodo, Arda Doğan, Ahmetli İbrahim Yılmaz, Olcan Türedi, Gümüşbalan'ın Sefiri, Emirhan Yiğit, Gedizli Ose, Osmancan Oz, Onurcan Pınar, Zülfikar Öz Karaca'da, Yasin Gökgöz ve Şakran'da bulunan Fuat Affindi, Kadir Üstünde, Ruhat Üstünde, Taner Subaşı, Berhan Teliman namı der, dayısı Emrah Özdemir ve Armaya Sevdalı Göztepe çocuklarına selam olsun. Benim en kötü hikayemi en güvendiğim insanlar yazdı. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Bu canlar hece herdem kim biliyor şarkısı armağan olsun. Ben Basmaneli Velo.

Ben T1 ve 18'den Halil Karagöz. Hayırlı akşamlar Murat abi, sağ ol Halil kardeşim. T3C7 yatmakta olan Halil İdem, yani Canbaz Kınalı, Eko Özcan Yazar, Ozan Yazar, Fırat Korkmaz, Cemal Korkmaz, Sergen Ava, Mustafa Kamber, Mustafa Evcil, Serkan Zengin, Aslan abim, Volkan Şendil, sizleri seviyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Hayat korkunun bittiği yerden başlar. Halil Karagöz. Ben T1 ve 18'den Halil Karagöz. Aslan kardeşim Özcan Yazar. Her zaman yanındayım, bunu bil. Buradaki tüm dostların da selamları var. T3C7'de yatmakta olan Halil İdem, yani Canbaz, Eko, Ahmet Motor, Bengin Orhan, Mert Pekderin, Serhat Demirel, Sercan Sayal, Ali Akalan. Sizleri seven dostunuz Halil Karagöz. Hiçbir fırtına sebepsiz değildir ve ansızın gelmez. Blok 3'ten kusura bakma şarkısı tüm dostlara armağan olsun. Ben T1 ve 18'den Fırat Korkmaz, başta Can kardeşim, Cemal Korkmaz, Önder Korkmaz, Efe ve Bengin, Orhan, Yıldırım Bozdağ, Salih Dursun, Mehmet Can Bozkurt, Osman Kalkan, Bedir Tör, Özcan Yazar, Gürbüz Kıyakçı, Yiğitcan Karada, Gökhan Ay, Rıfat Yılmaz, Namıder, Rifox, Emre Öz, Birgül. Bu derdi abi dost kardeşlerimle en kısa zamanda oturmak dileğiyle sizleri canından çok seven Fırat Korkmaz. Abim Halil Karagöz'e azar birbirinden neden dedo şarkısı armağan ediyorum, çalarsan sevinirim. Sana da selamlarım bakidir, kolay gelsin Murat abi. Mutluluklar paylaşılmazsa anlamını kaybeder. Fırat Korkmaz, aleyküm selam Fırat kardeşim, sağ ol. Ben T1 ve 18'den Fırat Korkmaz, başta Can abim, Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Sergen Ava, Ozan Yazar, Sarı Mustafa, Evcil, Doğan Baydur, Sofi, Serkan Zengin, Mustafa Kamber, Gökhan Diker ve farklı kurum ve koğuşlarda bulunan abim Önder Korkmaz, Cemal Korkmaz, Özcan Yazar, Rıdvan Yazar, Bengin Orhan, Erhan Efe, bu değerli ve kıymetli abi dost kardeşlerim. İlk özgür günlerde görüşmek dileğimle sizleri seven sayan Fırat Korkmaz, tüm Karabağlar çocuklarına selam olsun. Güllü'den bir sevgi borcum var, unutamazsın şarkısı abim Halil Karagöz'e armağan olsun. Ben Fırat Korkmaz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B7 koğuşundan Serden Geçti ailesinden Zafer Mingan. Aleyküm selam Zafer kardeşim. Abilerim boksör Mahmut Aygün ve Kemal Acar'ın kurum ve kampüste bulunan dostlarına, kardeşlerine hitaben, başta Azat Başak olmak üzere boksör Alican, Ay Serdar Koyuncu, boksör Çağrı, Ekrem Güneş, Ruhat Kadir Üstünda, yeğenimiz Nezirhan adı belli, Taşkın Eleftos, Sedat Ulu, Tamer Demirtaş, yukarıda yazmış olduğumuz tüm dostlarımıza ve kardeşlerimize ve isimlerini yazamadığımız bizi tanıyan herkese selamlarımızı hak edenlere canı gönülden selamlar olsun. Rabbim sizi ailelerinize ve sevdiklerinize en kısa zamanda kavuşturması dileğiyle bu hayatta onurun ve şerefin için yaşa. Dostuna vefayı, kendine yapılan iyiliği ve kötülüğü asla unutma. Sizleri seven dostlarınız ve abileriniz boksör Mahmut Aygün ve Kemal Acar. Selamünaleyküm Murat abi. Biz iki nolu B7 koşulan Serden Geçti ailesinden Ronay Çiçek ve Zafer Mingan. Aleyküm selam Ronay ve Zafer kardeşlerim. Senin aracınla kurum ve kampüsteki dostlarımıza ve kardeşlerimize selam göndermek istiyoruz. Başta boksör Alican Ay, Emirhan Polat, Ahmet Kaya Karabağ, Mustafa Umutak, Yalçın Kaval, Yavuz Bal, Yener Nantun, Fırat Deder, Fırat Acıbuca, Oğuzhan Erol, Vahap Aksoy yani Fafi, Oğuzhan Bayar, Doğuş Yılmaz, Atakan Özü Uyanık, Mert Karabağ, Baki Ürentay abimize de çok çok selam olsun. Yıldırım Baran Tümer, Sait Aras, bu dost ve kardeşlere selam olsun. Biz iki nolu B7 koşulan Serden Geçti ailesinden Zafer Mingan ve Ronay Çiçek, sana da selam olsun. Serhat Akkaş, Yuri Serok. Aleyküm selam kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben iki nolu B7 koşulan Emirhan Polat. Aleyküm selam Emirhan kardeşim. Beraber kader birliği yaptığımız, başta Azat Başak, Mustafa Umut Ak,

Boksör Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Zafer Mingan, Atakan Özü Uyanık, Ahmet Kaya, Karabağ, Abdullah Gezer, Vedat Kadir Aktay, Cüneyt Gültekin, Serhat Akkaş, yani Serok, Doğuş Yılmaz, Yalçın Kava, Seymen Erişti, ismi geçen abi kardeşlere Ahmet Kaya'dan Selda şarkısı armağan ediyorum. Ben ikili oğlu B7 koğuşlan Emirhan Polat. Sana da selam olsun Murat abi. Kimse yıkılmam zannetmesin. Azrail gelip bir selam verir. Aleyküm selam.

0: Da geçici çıkarlar için kalıcı yüzleri kaybetmeyin. Dostu satmayın. Sözünüzü çiğnetmeyin. Şerefinizi, hasiyetinizi asla pazarlık konusu yapmayın. Rızkı da gücü de veren Allah'tır. Vesselam. John Boy Walker'dan güzel bir şarkı dost abi kardeşlerimize gelsin. Yattığı cezanın hakkını veren herkese selam olsun. Allah'a emanet. Selamun aleyküm Murat abi. Biz T2 B7'den Serhat Akkaş ve Mustafa Umut Ak. Aleyküm selam Serhat ve Mustafa kardeşlerim. Senin aracılığın ile abi dostlara selam göndermek istiyoruz. Başta Çağatay Göz, Sezgin Avınca, Aydın Bıçakçı, Efe Demirci, Hasan Demirci, Şerif Subaşı, Yamanlardan Fıçı'ya selam olsun. Bu canlar Ahmet Kaya'dan sözüm şiirleri mükemmeldir şarkısı armağan olsun. Sana da selam olsun Murat abi. Biz İkinoğlu B7 Koç'tan Mustafa Umut Ak ve Serhat Akkaş. Aleyküm selam kardeşlerim.
1: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
2: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.
0: Selamünaleyküm yakışıklı mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2 B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aleyküm selam Çağrı'm, estağfurullah kardeşim benim. Aynı ortamda ve kampüste kader birliği yaptım dostlara hitabım. Başta öz abim olan canım kanım reisim Pusat Evran olmak üzere dostlarıma ve kardeşlerime Ekrem Güneş, Çetin Gezek, Emre Atmaca, Enes Alınca, Urlalı Yiğit Çağlar, Halil İbrahim Kayıkçı, Altay Datlı, Yaşar Dursun, Mehmet Belen, Barış Akçay, Uğur Acar ve son olarak adı gibi Yiğit dostum Yiğitcan Akgün olmak üzere bu dostlara selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. İyiler çabuk unutulur. Sen beni kötü hatırla. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2 B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aynı ortamda ve farklı akvaryumlarda olan canlara hitaben açıkta yatmakta olan reisim Aslan abim Pusat Evran olmak üzere dostlarım ve kardeşlerim Ekrem Güreş, Yiğitcan Akgün, Çetin Gezek, Emre Atmaca, Urla'da Yiğit Çağlar, Bülent Kalaylı, kıymetli dayım Paslı Kemal Eriş, Altay Datlı, Yaşar Dursun, Furkan Çubukçu, Hıdır Akgün, Halil İbrahim Kayıkçı bu değerlere selam eder. Özgür günlerde görüşmeyi dilerim. Gecenin sözü ben yüreğimi namluya sürmüşüm. Düşmezse tetik utansın Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2C1'den Bucalı Sedat Salman. Aleykümselam Sedat kardeşim yani Maraz. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerim Dadaş Furkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde koğuşumuzun derleri Aslan abim Samet Kır, kardeşim Samet Özsünç, Turgut Tokcan, Ahmet Güneş, Enes Günay, Zübeyir Aküzüm, Uygar Tüfekçi, Burak Özkul, Ömer Yorulmaz, Metin Büyükcan, C2'nin adaletini sağlayan derli abim Şahin Engin ve dostu Mustafa Uslu'ya selam olsun Murat abi. Gece bir söz, saniyelerin bedelini seneler öder, sus ve sabret, bu derlere Müslüm Baba'dan seneler şarkısı armağan ediyorum. Sizleri seven kardeşiniz Maraz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bornova'dan Turgut Tokçan. Aleykümselam Turgut kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun derleri Dadaş Furkan, Özen ve Bengin Orhan abilerim olmak üzere kader birliği yaptım kardeşlerim. Abilerim Samet Kır, Enes Günay, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Zübeyir Akgüzüm, Berk Tuncay, Ahmet Güneş, Samet Öztünç, Sedat Salman, Metin Büyükcan, Burak Özkul, Derviş Uzun ve Mustafa Fidan amcam olmak üzere bu derleri Müslüm Gürses'ten bu da geçer şarkısını armağan ediyorum. Gece bir söz, sözün bitti yerdeyiz. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2C1'den Berk Tuncay, başta saygıdeğer koğuş mevsullerim Dadaş Furkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere canım abim Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, çavuşumuz Samet Kır, daima rakibim Turgut Tokçan ve değerli kardeşlerim Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Derviş Uzun, Enes Günay, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil kardeşim, Metin Büyükcan ve Zafer Yüksek, Zübeyir Akgüzüm, Burak Özkul'a selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda yatan eşim ve suç ortam Aylam'a selam olsun. Bebekom seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol canım eşime Müslüm Baba'dan sensiz olmaz şarkısı armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKC1'den Samet Kır.

Aleykümselam Samet kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan abilerim, Dadaş, Furkan, Özen, Bengin, Orhan olmak üzere sonrasına kadar birliği yaptım abi kardeşlerim. Profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, Aslan'ın mahalle çocuğum Maraz, Sedat, Salman, Samet, Öztunç, Yumurcam, Enes, Günay, Turgut, Tokçan, Ahmet, Güneş, Berk, Tuncay, Ömer, Yorulmaz, Ölümsüz, Uygar, Tüfekçi, Burak, Özkul, Zübeyir, Aküzüm, Derviş, Uzun, Metin, Büyükcan, Batuhan, Karanfil, Kale, Musto, selam olsun C1 koşuna bulunan tüm abi ve kardeşlerime. Gazap İzmir'den Argo İzmir şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Teki C1'den Ahmet Güneş, aleykümselam Ahmet kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerim Dadaş, Furkan, Özen ve Bengin, Orhan olmak üzere akabinde mahalle çocuklarım olan Aslan kardeşlerim Samet Karı, Samet, Öztunç, Sedat, Salman ve kader birliği yaptığım profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, Uygar, Tüfekçi, Enes Günay, Zübeyir Aküzüm, Metin Büyükcan, Derviş Uzun, Burak Özkul, Mustafa Fidan, Ömer Yorulmaz ve T2, C2'de bulunan abilerim Şahin Engin, Mustafa Ustar, Yakup Yıldırım'a selam ederim. Bu derler Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısını armağan ediyorum.

Evet, kaldığımız yerden devam. Bir kez daha hatırlatayım. Yarın Allah nasip ederse 7'yi 10 geçe başlayacak Murat'la Gönül'den. Gönül'e SMS mesajları, kayıt mesajları, WhatsApp mesajları. 3 arasında gel git yapacağız. Kulağınız radyoda olsun. Yarından itibaren saat 7'yi 10 geçe kardeş, abi, abla, abilerim, kardeşlerim. Bir kez daha hatırlatmış olayım. Bilginiz olsun. Zaten cumartesi günleri direkt 7'de başlıyor kayıt mesajları. Ta ki 9.30'a kadar, haberiniz olsun. Evet, bu arada Harun Tarduş, Harun kardeşim, sevgili kardeşim, sana da sevgimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Hamza kardeşim de sana çok çok selamları vardı. Kalbin gönlün rahat olsun, tüm işlemler bütün hızıyla sürüyor. Gönlü rahat olsun der misin Murat abi dedi Harun Tarduş kardeşim. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim, her daim dualarımdasın. Ben TKB 15'ten Malatyalı Serkan Yılmaz, aleyküm selam Serkan'ım. Sesini duydum. Sağ ol kardeşim benim. Allah razı olsun. Sesli mesajını dinledim. Çok teşekkür ederim. Ben de seni seviyorum Serkan'ım. Bu arada Serkan Yılmaz kardeşimin yeğenim Ferdi Bingöl. Serkan kardeşimin sana çok çok selamları vardı. Herhalde önümüzdeki günlerde mahkemen var Serkan'ım. İnşallah Rabbim seni o kapıdan selamete çıkarsın. Sevgili kardeşim Serkan Yılmaz. Burada aynı kaderi paylaştım dostlarım. Yunus Ülger, Yunus Emre, Küçük Coşkun, Tayfun Geyik, Cüneyt Bulut, farklı akvaryumlarda bulunan benim için değerli Kadir Can Aksoy, muhteşem Mustafa Şahin,

Yine Aslan Kesel, İbrahim Taşan, Olcan Akdemir, Mesut Yesin, Burhan Ayan, Batuhan Karanfil, Yunus Turan, farklı kurumlarda bulunan Fırat Çelik, Ferdi Bingöl, İbrahim Taşan, Gündoğan Doğan ile Buca F tipinde yatmakta olan abim Necati Arabacı'ya bin selam olsun. Biz özgürlüğümüz için canımızı veririz, sevdiklerimiz için özgürlüğümüzü, yazılanı yaşamaya devam. Malatyalı Serkan Yılmaz. Yunus Emre kardeşim, mesajların geldi. Bakayım. Evet, T2B15'ten Çimen Tepeli Yunus Emre Küçük Coşkun kardeşim. Mesajın geldi. Allah nasip kısmet ederse yarın kayıt mesajlar içerisinde dinleyeceksin. Önce kız kardeşime olan bölümünü okuyayım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Aleykümselam Yunus kardeşim. Canım eşim Evru Küçük Coşkun radyo başına. Canım karım, bin kere de dünyaya gelecek olsam bin kere de yalnız seni severdim. Bu zor günleri bana verdiğin güçle beraberce atlatacağız ve en güzel günleri beraberce yaşayacağız. Seni her şeyden çok sevdiğimi sakın unutma. Etrafımızda çok silah patladı ama ben bir tek sana vuruldum. T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. İnşallah duyuyorsundur Yunus kardeşim. Yarın koğuş mesajların Allah nasip ederse kayıt mesajlar içerisinde paylaşacağım. Bir gün olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Aleyküm selam. Sağ olasın Salih kardeşim. T4 IQ doğanlar koğuşuna yatmakta olan Salih Dursun namı der Fafi. Benimle aynı kaderi paylaşan başta dostum Kirvem, yoldaşım Big Boss Barış Doğan, akabinde dostlarım, abilerim. Güner Uyanık, Adilcan hep bildik, Emre Buhan, Ercan Doğan namı der Kıyıcı, başka kurum ve koğuşlarda yatmakta olan dostlarım, abilerim, Can amca oğlum Yiğit Cenk Yüce, Efe Uz, Serhat Sayan, can dostum Emre Bakış, namı der Ciğer, Tamer Demirtaş, Apoyel, Kadir Tör, Rezan, Yavuz Cemal ve Fırat Korkmaz, Göktuğ Öztürk, İbrahim Acar, Aslan kardeşim Yusuf'un geceye güzel bir sözle, biz alem denilen bu çarşının sarrafıyız. İstisnalar hariç şerefli yatan tüm kader mahkumlarına selam olsun. Bayrakta Sancak'ta BD. Selamünaleyküm Murat abi, ben Torbalı'dan Ethem Akbulut. Aleykümselam Ethem kardeşim. Şakran 1 nolucu 11 koğuşuna bulan Murat Altuntaş ve kader arkadaşlarına Ahmet Kaya'dan arka mahalle armağan olsun. Özgürlük kıymeti en zor anlaşılan hazinedir ama insan umut ettiği sürece mahkum değildir. Murat abi, ben Torbalı'dan Ethem Akbulut. Şakran 1 nolucu 11 koğuşuna bulan Murat Altuntaş ve kader arkadaşlarına Ahmet Kaya'dan arka mahalle şarkısı armağan olsun. Özgürlük kıymeti en zor anlaşılan hazinedir ama insan umut ettiği sürece mahkum değildir. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Torbalı'dan Enes Yeşilbaş Şakran, bir nolu kurumunda bulunan T1C11 koğuşuna yatan canım abim Murat Altuntaş ve kader arkadaşlarına selam ediyorum. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Özcan Deniz'den Aslan Gibi şarkısı armağan olsun. Ben Torbalı'dan Enes Yeşilbaş Şakran, T1C11 koğuşuna yatan Aslan abi Murat Altuntaş ve kader arkadaşlarına selam ediyorum. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Özcan Deniz'den Aslan Gibi şarkısı armağan olsun. Ben Menemen C4 koğuşundan Cüneyt Çetin, başta abilerim Azat Başak, Hüseyin Başak, Tayfun ve Tamer Demirdaş, Deniz Kahya, Azat Özışık olmak üzere dostlarım Hikmet Şahin, Agit Fırat Çergel, Özcan Boral, İsmail Bolu, Melih Kampala, Ömer Koçu, Adem Beklen, Deniz Altın, Eşref Duman, Cihat Aksakallı, Ramazan Obus, Hasan Yüksek, Ceyhun Tuş, Azat Atalay ve Ahmet Buzkan. Ben Menemen C4 koğuşundan Cüneyt Çetin, Latif Can ve Ercan Doğan, Azat Erol, Muhammed Can Çelik, Birtan Esen Hazar Soydan, Kadir Honca, Çetin Honca ismini sahip sayamadım, tüm dostlara selam olsun. Cüneyt Çetin der ki, dostun darbesi düşmanın kurşundan daha ağırdır. Seyfi Doğanay'dan kimsesizler ülkesi benden sizlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben 3 nolu A8 koğuşuna yatmakta olan Atamer Çelik. Aleykümselam Atamer kardeşim. Burada kader birliği yaptım, canlarım Ercüment Yıldız, Gencer Atıcı, Mert Yıldırım, Fehmi Kurtuluş, Mami Özgür, Batkan Elmas, Ahmet Balcı, Hakan Aktaş, Abdullah Şahin, Arda Yalçınkaya, Yiğit Sungur, tüm dostlarıma bin selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Bugün yaşarsın, yarın ölebilirsin. Onur yaşamdan özgürdür. Bucalı Atamer Çelik. Selamünaleyküm Murat abi, ben 3 nolu A8 koğuşuna yatmakta olan Mami Özgür. Aleykümselam Mami kardeşim. Burada kader birliği yaptım, başta Atamer Çelik, Hakan Aktaş, Arda Ataş, Gencer Atıcı, Mert Yıldırım, Ercüment Yıldız, A12 koğuşuna dostum Veysel Yesmesler, C15 koğuşuna olan canım ciğerim Mahmut Tunç, B15 koğuşuna Serhat Sayan ve Ferhat Taş'a selamlar olsun. Murat abi, ben 3 nolu A8 koğuşuna yatmakta olan Atamer Çelik, diğer kurum ve koğuşlarda yatan dostlarım Görkem Kalemkuş, Tolga Dağ, Furkan Kızılda, Daykolu Engin Kaya, Volkan Çakmak, Atamer Canalan, Batuhan Özgür ve Mert Gürkan'a bin selam olsun. Bucalı Atamer Çelik.
T3D3 koğuşunda yatmakta olan ben Ali Bayrak. Öncelikle dostum olan Ergen Erkoç Kuruçaylı, Mevlüt Balkan, Yılmaz Uzun, Mehmet Demir, Serhat Önder, Bayraklılı Kobilay, Kutlu Orhan İşke, Uğur Aslan, Mustafa Ceylan, Ümit Görkemli, Serdar Eker, Resul Kahraman, Ömer Yıldırım, Eyüp Evren Alan, geceye bir söz bırakmak istiyorum. Hainin moda olduğu bu dünyada delikanlılık mücadelesi verenlere selam olsun. T3D3 koğuşuna yatmakta olan ben Ergen Erkoç Kuruçaylı, Mevlüt Balkan, Yılmaz Uzun, Mehmet Demir, Serhat Önder, Bayraklılı Kobilay, Kutlu Orhan İşke, Uğur Aslan, Mustafa Ceylan, Ümit Görkemli, Serdar Eker, Resul Kahraman, Ömer Yıldırım, Eyüp Evren Alan, T2'de yatmakta olan Sezer Sayım, Serdar Koyuncu, T3'de yatmakta olan Selçuk Kayış, Adanalı Cumali, Burhan Eker ve ismini sayamadım. Tüm mahkum arkadaşlar, geceye bir söz bırakmak istiyorum. Kanında bozukluk olanın nasibinde mertlik olmaz. T3D3 koğuşuna yatmakta olan ben Kuruçaylı, Mevlüt Balkan, Serhat Önder, Bayraklılı Kubilay, Kutlu Orhan İşke, Uğur Aslan, Mustafa Ceylan, Ümit Görkemli, Serdar Eker, Resul Kahraman, Ömer Yıldırım, Eyüp Evren Alan'a selamlar olsun. Ben Menemen C6 koğuşundan Berhan Teliman, Aliya Şakran'da yatmakta olan canım kanım aslandayım Emrullah Özdemir'e ve çok sevdiği kuzenim Yusufcan'la selam ve saygılarımı iletiyorum. Berhan Teliman kardeşim, selamını aldım. Aleyküm selam. Sana da sevgiler selamlar. Koğuşundaki tüm kardeşlerime, abilerime de sevgiler selamlar olsun. Selamünaleyküm Can abi, Murat Bingöl, ben Şakran, bir nolu A20 koğuştan Batuhan Üçdemir. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta Necati Gülen olmak üzere aynı koğuşta kadar birliği yaptığım canlara hitaben Göksel Yağcı, Burak Ceylan, Yusuf Ceylan, Çamdivili, Yasin Açık ve Emrah Gürbüz, Gökhan Karaslan, Barış Duran, Rüzgar Gözen, Şehmus Kaymaz, Burak Ceylan'ın dostları Atakan Özü Uyanık ve Can abisi Gökhan Ecellioğlu, bu canlara selamlarım bakidir. Burak Ceylan der ki, gönüller birdir, ortamlar farklı olsa da yaşananlar hep aynıdır. Geçmişte kalsa da biz sevdiklerimizi kır çiçeği gibi değil, kurşun yarası gibi yüreğimizde taşırız ve selam Batuhan Üçdemir. Murat abi, ben T1A20 koğuşundan Batuhan Üçdemir. Burada aynı kampüs ve farklı hapishanelerde yatmakta olan canlara hitaben başta Emir Kızılay olmak üzere Raşit Atan, Emirhan Yula, Umut Fidan, Emirhan Akdeniz, Baran Akdeniz, Apo Duman, Umutcan Çoban, Azat Kızılkaya, Muhammed Taşdemir, Ayhan Erez, Baran Aslan, bu derlere selamlarım bakidir. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle geceye bir söz. Hayat hep bir satranç gibiydi. Ben bir hamle yaptım, bütün piyonlar kendini şah zannetti. Murat abi, sana da selam olsun. Yanmarın yan azadi Batuhan Üçdemir. Sağ olasın Batuhan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Azat Delikanlı. Aleyküm selam Azat kardeşim. A4 A8 koğuşuna başta Aslan abim, canım kanım Ferhat Arslan olmak üzere Orhan Yacı, Tatü Dayı ve İki Gözümün Çiçekleri, Sait Sayım, Atalay Buğra, Tan Yıldız, Doğukan Erdoğan, Bedri Mehmet Doğan, Eren Köse, Murat Vatansever, Ahmet Güler, Yusuf İslam, Feyyaz Pesket, İbrahim Akbaş, Enes Turacı, Hızlı Kadir'e ve tüm Cengiz Han ve Buca çocuklarına selam olsun. Plan değişir, hedef asla. Bu derlere Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben P4A8 koğuştan Azat Delikanlı, aynı kampüste ve ayrı kurumda ve başka kurumlar içinde bulunan abi kardeşlere selam olsun. Başta Dalaman Açık'ta bulunan amcam Gani Delikanlı, Osman Elçi, Onur Çelik, Deniz Tuşar, Vedat Turgay Kaya, Akgün, Tayfun Keleş, Erdinç Ballıkaya, Seyitan Bozbey, Gökhan Bozbey, Ahmet Uygunar, Muhammed Sağlık, ismini sayamadım, tüm dostlara selam olsun. Selamünaleyküm Murat abim, ben T3B18 koğuşundan Recep, Hakan ve Gökhan Turan. Aleykümselam kardeşlerim. Koğuşumuzda başta olmak üzere köylü Murat Akta, kardeşim Hüseyin Turan, Hüseyin Yusuf Turan, Balıkesir Bandırma'da olan kardeşim Süleyman Yıldız, dostlarım Mami Uğurcan Taşpınarlı, Süleyman Gezer, Azer Can Selam, Yılmaz Aktaş Tepecikli, Lütfü Gül var, Murat Altuntaş, Serdar Ol, Avni Gezgeç, Simego Fırat, Baydemir, başka kurumlarda olan dostlarım T4'te bulunan Can abim Fatih Zaman, dostum Orhan Çıldıra, Menemen 18'de bulunan kardeşim Murat Öğüt'e, T2'de bulunan kadim dostum Aslan Kesel, T1'de bulunan köylü babanın kıymetlisi Reber Akta, Foşa'da bulunan abimiz Kubilay Kılıç ve Kıvanç Beşer, son olarak Afyon 2.0'da bulunan canımız Sarı Onur Usuluma ve onun derdisine selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C12 Karşıyakalılar koğuşundan Muhittin Çalışkan, yani Mute. Aleykümselam Muhittin kardeşim. Derdi dostlarım Çağlar Çakır, Can Barış Çakır, Mehmet Çalli, Gökhan Suğukuyu,
Yavuz Çelik, Mahmut Çiftçi, Fuat Can Ayırtır yani Fıçı, İsmail Demirkoç, Yenim Gökhan Karaslan çalan tüm şarkılar bu derlere armağan olsun. Son olarak derdi dostum Şevto'ya armağan olsun. Sizleri seven Muti ve Çakır, var olanı yaşadık, varsa ötesi onu da yaşarız.

saygılarımla. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK-12 karşı yakalılar koğuşundan Çağlar Çakır. Aleykümselam Çağlar kardeşim. Derdi dostlarım Can Barış Çakır, Muhittin Çalışkan yani Muti, Mehmet Çallı namı der, Mege, Gökhan Soğukuyu, Yavuz Çelik yani Cüce, Mahmut Çiftçi, Fuat Can Ayıktır yani Fıçı, İsmail Demirkoç, Gökhan Karaslan, Şeytan Serdal. Son olarak Kadın Kapalı'da bulunan derdimiz Pınar Cuhalı yani Sarı çalan tüm şarkılar bu derdlere armağan olsun. Her şey geçmişte kalıyor ama hiçbir şey geçmiyor Çakır ve Muti'den. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Mendo Saraç yani Edo Saraç. Öncelikle buradan sevgilim olan Neşe Gürbüz'e seslenmek istiyorum. Neşe kaynağım, iyi ki seni tanımışım. Sen benim iyi kimsin gülüm. Bize ayar olan çok ama tutturabilen yok. Ben Edo Saraç, Neşe kaynağım. Ben bin derdime bir derman olsan yine de değişmem seni. Sen bende çok farklı mevzusun. Öyle de kalacaksın, seviliyorsun. İbrahim Yurteli'den TK-C7'de yatan Aslan amcam İbrahim Yurteli, Reis Kadir Yurteli, Bekes'e selam olsun. Ferhat Tuş'tan Kanmasınlar şarkısı armağan olsun. Bülent Yazdan Aydın Nazilli'de yatan Aslan dayım diğer Yurteli, Kadir Yurteli'ye selam olsun. Ali Kınık'tan Koca Reis şarkısı armağan olsun. Mert Demirtaş'tan Cuma Yurteli'den TK-C7'de yatmakta olan Reis İbrahim Yurteli, dostum Kadir Yurteli ve Bekes'e selam olsun. Halit Bilgiç Biz Yıkılmayız şarkısı armağan olsun. Murat abi geçen güzel olsun, ben T1A16'dan Osman Temel, sağ olasın Osman kardeşim. Aynı ortamı paylaştım Aslan kardeşlerim, Sergen Temel ve Şehmus Bayraktar başta olmak üzere. Kıymetli abim Gündoğan Doğan, dostlarım Enes Efe, Batuhan Çalıkuşu, Hızlı kardeşlerim Poyraz Sayacı, Samet Akşit, Azat Çakmak, Yiğit Bozbey, Baran Aykurt, A13'te yatan Kubilay Bozbey, Emir Özdemir, Eski Çamlıklı Fatih Boran, Samet Özdemir ismini yazdığım derlere bin selam eder. Halit Bilgiç'ten Zafer Yakındır armağan olsun Osman Temel. Murat abi ben T1A16'dan Osman Temel, derli abim İbrahim Erişen, Ferhat Turgay, Çektar Bakır, Muhammed Aydın, Tibiti, can dostum Harun Tarduş, Ahmet Canalan, yakışıklı dayımız Taşkın Eleftoz, Muhammed Sayın derlere bin selam ederim. Ahmet Kaya'dan Doruklara Sevdalandım şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A16'dan Enes Efe, aleykümselam Enes kardeşim. Kader birliği yapmış olduğum aslan dostlarım Sergen Temel, Şehmus Bayraktar başta olmak üzere kıymetli abimiz Gündoğan Doğan, dostum Osman Temel, Azat Çakmak, Batuhan Çalıkuşu, ayrıca A10'da yatmakta olan can abim Levent Çalhan, Kadir Has Ateş ve dostlarım Ahmetcan Özdemir, Ozan Bilen, Ozan Yılmaz, Onur Özdemir'e selam olsun. Ayrıca dostum Sergen Temel'e Ozan Hamit'ten Roşu Ava şarkısını armağan ediyorum. Ben Enes Efe. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Şakran Üçnoğlu'dan Yılmaz Uzun başta kader birliği yaptım. Engin Erkuş olmak üzere koğuşumda bulunan canlarım Mehmet Demir, Orhan İşke, Mustafa Duymaz yani Dobroski, Diyarbakırlı Şino, Mevlüt Balkan, Eyüp Evren Alan, Ömer Yıldırım, Umut Görkemli, Serdar Eker, Resul Kahraman, Ünal Korkmaz, Kuvilay Kutlu, Beyki Koğuşu'ndan Mert Heptepe, İzzet Karakaya, Diyarbakırlı Hasan, Dörtnol'dan İsmet Ediz, Görkem Taşkın, Azizcan Yatbaz, Mümin Can Doğan, Cem Güler, İkinol'dan Vahap Aksoy yani Fafi, Mehmet Said Aras. Tüm bu dostlara selamlarımı gönderiyorum. Ben Şakran Üçnoğlu'dan Yılmaz Uzun, Şakran 1'in yatan kuzenlerim Cemil Uzun, Eyüp Uzun, Necati Uzun, Meramen'deki yeğenim Emircan Uzun, Ramazan Yaman, sizlere de selamlarımı gönderiyorum. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm Murat abi, cümleten iyi akşamlar. Ben T3B3'ten Serdal Çelik namı der, Sado aleyküm selam Serdal. Serdal duyuyorsanız T3B3'teki kardeşlerim, Şefik Can da olabilir, Mustafa da olabilir, Grover kardeşlerim, yarın kayıt mesajları yapacağım, mesajlarınızı haberiniz olsun, süreç içerisinde duyacaksınız. T3B3'teki abi kardeşlerim, duyanlar varsa Sadu inşallah duyuyorsundur, Şefik Can sen de kardeşim, sonrasında Mustafa, Grover, İnşallah yarın kayıt mesajları yapacağım, 3 mesajınızı haberiniz olsun, onun da dengesini sağlayacağız inşallah. Serdal Çelik namı der, Sado başta T4'te bulunan aslan oğlum Barocan Beycan Çelik koğuşundaki abisi Onur Süs ve tüm koğuş arkadaşlarına, akabinde İzmir hapishanelerindeki abilerim kardeşlerim Resul Yıldız, Ferhat Aslan, Sebattin Güvercin, Şenol Başkut, Mahmut Abaylı, Mahsun Aydemir, Volkan Çınar, Kepçe, Barış Alabay, İbrahim Bayram, Aralı, İvo, Burhan Orhancı. Evet, düzeltelim onu. Burhan Orhan Ormancı diyelim. Çiko Gürkan T3B2'den İzzet, Mert Yücel Kahraman'a ve adını sayamadım tüm derlere selam olsun. Kula bela gelmez hak yazmayınca. Hak bela yazmaz kul azmadıkça. İyi yayınlar cümleten Allah kurtarsın. Sağ olasın Serdal'ım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B3'ten kalenin hızlı sokak.

0: Kalklarından Şefik Can yani Çapu aleyküm selam Şefik kardeşim. Başta Öz abim Agit Can. Yıldızlı Muro Devran Koray Magan. T4-15'ten Özdayım Velat Yüce T2 Bornavallar koğuşundan kuzenim Yunus Akça Koca. Kurumda bulunan C3 koğuşundan Hakan Keser yani Fare B2'de bulunan aslan kardeşim İsmail Yangın. B17'de dostum Baran Akyüz akabinde koğuşumda başta amcam Sakal Ahmet dayım Sado Çelik abim Mustafa Başar. Grover Mertcan Yücel'e selam eder. Bu sözü bu derlere gelsin bizim yolumuz dikenli ayağını seven gelmesin. Kim buradaya gideceksin şarkısı tüm Çimentepe Kale çocuklarına armağan olsun. Ben T3B3'ten Çapu. Selamünaleyküm Murat abi cümleten hayırlı akşamlar. Ben T3B3'ten Mustafa Başar namı der. Grover aleykümselam Mustafa kardeşim. Öncelikle derli amcam çam dibinden Sakal Ahmet Baltazar, Sato dayım Sado, Çelik abim Beko, Zengin akabinde Burkan Karademir, Ersoy dönmez sokaklardan, Ramço Kaleli, Şefik Can, Çapo Diğer, Eruş Selçuk Yılmaz, Urfalı Yusuf Ziyanak, Zaza Çakır ismini sayamadım tüm derlere akabinde kadın kapalıdan Dilara Tebe'ye selam eder. Kum saatinin dibindeki kum tanesiyiz lakin ters çevirince en tepedeyiz. Yıldız Silbe'den Aşk Laptan anlamaz ki tüm dinleyenlere çalarsan yerine ulaşır abi. İyi yayınlar Grover. Bir mesaj da okuyacağım sonrasında kayıt mesajlarımızın bir bakacağım kaç dakikalık bölümü kaldı ona göre hepsini paylaşacağım. Sonra WhatsApp'ımızı da toparlayacağız. Takriben 12.30 gibi. Önce şu ikisini bir okuyayım bakalım. Ben T2C4'ten Alihan Ertuğlu. Buradan Ramazan Çıtırık, Arap Veli Yılmaz, Murat Zengin, Ahmet Motor, Mücahit Aksakal, Efecan, Demirci Hasan, Demirci Erhan, Tuncer, Batuhan Öztaş, Batuhan Pehlivan, Berk Korkut, Ziya Demir Yürek bu derdi dostlara selam olsun. Uzi'den Cani şarkısı ismini yazdım. Hasretle bekleyen dostlara gelsin. Ben T2C4'ten Alihan Ertuğrul, buradan kampüste olan Mahmut Tunç, Adem Çal, Deniz Karaboğa, Şahin Engin, Uğur Bingöl, Koray, Harman Erdoğan, Dikmen Oğulları, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Sinan Gündüz, Mino, Emre Dursun, Cenk Yüce, Efe Us, Zıppır, Emre, Özgür Güney, Dilo, Recep Kaplan, selam olsun sizleri seven Arap Veli ve Ramazan Çıtırgı, Eyüpan Kader Gemisi şarkısı armağan olsun. T1A14'ten Bebekom Mahmut Tütüncü sevgilim aşk okulu adamım yakışıklım nasıl güzel güldün nasıl güzel baktın sen bana bugün öyle. Seni izlerken içim eridi seni bana versinler artık çok yorulmuşum ama her bir saç teline değerdi seninle güç buluyorum tam oluyorum Bebekom. T1A14 Bebekom Mahmut Tütüncü kalbimin sahibi sakalındaki beyazları saçlarındaki beyazları çektiğimiz bütün sıkıntıları tekrar sorsalar yine seni seçer yine çekmeye hazırım derdim senden gelen her şey der varlığında huzur bulduğumsun benim aslan kocam yıkılmaz dağımsın kızımın yakışıklı babası seni çok ama çok seviyorum senden başka kimsem yok Sibel Can şarkısı armağan olsun. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a Ceylan'ım güzel gözlü Ceylan'ım benim. Eve haber yollat. Kargonu aldıysan eve haber yollat. Bak benim dengem yine gitti. Sen benim her şeyimsin güzel gözlü kadınım benim. Seni çok seviyorum. Bak havalar çok sıcaklaştı. Kafan beynin yerinde tut. Yaşıyorsun sen bu hayatı derya. Bedavacıdan seni seven kimdi? Şarkısı Ceylan'ıma armağan olsun. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a Ceylan'ım güzel gözlü kadınım benim. Gülten'e haber gönder. Sindi bebeğim benim. Bak sen benim burada beynimi yakıyorsun. Havalar çok sıcaklaştı. Kafanı yerinde tut. Sağlıklı ol. Seni seven Veli Deveci hep de sevecek. Gülten'e eve haber yollat. Kargonu aldıysan Gülten'e haber yollat. Güzelim Ceylan'ım benim. Ben anamın oğlu Veli Deveci Naciye Sarsılır annem. Sana minnettarım. Sen benim bu hayatta bileceğim arkamdan gözyaşı dökmeyeceğini bu alemin her tarafında bir iz bırakırım. Senin ellerinden öpüyorum Müslüm Gürses'ten. Şimdi sen neredesin ben neredeyim şarkısı sana gelsin. İsmet Deveci kardeşim Aslı Tunçlar. Canım teyzem cadı kız Fatma Tunçlar. Baba Saffet Ceylan Taşkıran Hasan Yüksek elbet bir gün Allah'a emanet olun. Bakalım 2, 4, 6, 7... 12, 15, 20 dakika kardeşlerim. Aynen 20 dakika kayıt mesajlarımızın hepsini paylaşacağım. Şunu da şöyle bir ayarlayayım. Sonrasında WhatsApp'ımızı da toparlayacağız. Takriben WhatsApp'ımıza bakalım okunmayan var mı? Oo, çok var. Takriben 1 gibi de 39-69'a geçeceğiz kardeşlerim. Haberiniz olsun, bilginiz olsun. Evet, 20 dakikalık son kayıt mesajlarımızı da paylaşalım. Ondan sonra WhatsApp'ımıza kaldığımız yerden devam edelim. Ben T4-15 koğuştan Civan Acar. Öncelikle koğuşumuzda kader birliği yaptım. Mehmet Fatih Özışık, Vedat Arar,
1: Vedat Acar, Velat Yüce, Hüseyin Acar, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Gürkan, Mencukek, Çetin, Temel, Şakir, Söylemez, Mehmet Ali, Dalbudak, Sabri, Oyur, Cavit, Köroğlu, Asım, Cinoğlu, Feyyaz Gökmen, Muhammed Kan, Demir Kıran, sözlerimi şu satırlarımla kapatmak istiyorum. Şerefsiz insan perdesiz eve benzer, perdesiz ev ya satılıktır ya kiralık. Ben Dörtmoğlu'dan Civan Acar, Mem Ararat'tan Evin şarkısı tüm mahkumlara armağan olsun. Ben T4-15 koğuşundan Muhittin Karakaş, koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerin başta olmak üzere Civan Acar, karizmatik Mehmet Fatih Özışık, dostum Emir Yıldırım Toros'un göz bebeği, açıkta olan canım abim Devran Yüksek, Vedat Acar, Şakir Söylemez, Cavit Köroğlu, Velat Yüce, Mehmet Ali, Dalbudak, Namı Der, Bob Marley, Sabri Oyur, Asım Cinoğlu, Yusuf Dağlı, Gürkan, Mencukek, Nafiz, Cancı, Namı Der, Tuso, Sinan Yoldaş, gece şu sözümle kapatıyorum. Yarınların neler getireceğini bilemeyiz. Mevlam hür yaratmışken hır sizi küle çevirmesin. Ben Dörtmoğlu A15 koğuşundan Muhittin Karakaş. Ben T4-15 koğuşundan Emir Yıldırım, buradan abi ve kardeşlerime hitaben Emirhan Özışık, Çağrı İşi Atahan, Akbalık Mustafa Konuk, Şahin Yılmaz, Muhammed Bakır, Yusuf Yurtan, Osman Karakalpak, İsmail Aymaz, Pusat İşçi Esen Tepeli, Dodo, Ercan Doğan, Şevket Vazgeçtim, Zeki Emre Aydın, Ahmet Kaynar'ın da dediği gibi yaprak döker bir yanımız, bir yanımız Bahar Bahçe, herkese selamlar, ben Toroslu Emir Yıldırım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Dörtnolu A15 koğuştan Çetin Temel. Aleykümselam Çetin kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan kardeşlerim Civan Acar, Devran Yüksek ve Vedat Acar, Sinan Yoldaş, Fehim Arı, Adem Demir, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Velat Yüce, Beynur Demir, Mert Dağdeviren, Arif Can Akçoğlu, Nafiz Camcı, Mehmet Fatih Özışık ve başka koğuşlarda olan dostum Ozan Uzun'a ve Murat Ayata'ya çok çok selam ederim. Ben T4A15'ten Başkan Çetin Temel. Ben T4-15'ten Velat Yüce, başta benim için çok değerli olan can kardeşim Yunus Akçakoca ve akabinde Mesut Hacıoğlu, Reber Hacıoğlu, Azat Başbuğa, Kara Aslan ailesi, Hogir Oktay, Taner Koçkeser, Mesut Gültekin, Dijvar Jantürk, Fırat Melik Yılmaz, Metin Boğa, Tolga Yoldaş ve açıkta olan Toros'un göz bebeği Devran Yüksek. Bu derlere çokça selam ederim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben T4-A15'ten Velat Yüce.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Biz de ekibe 7 koçtan Atakan, Özü Uyanık ve Mustafa Umutak. Aleykümselam Atakan ve Mustafa kardeşlerim. Farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlere senin aracınıyla selam göndermek istiyoruz. Başta Foça Açık'ta bulunan babalarımız Cem Özü Uyanık ve Mehmet Ak olmak üzere Özcan Yıldız, Mustafa Katırcı, Emre Bakaç, Ali Bakaç, Aykut Kulya, Çetin Gezek, Hayri Coşkun, Ferhat Özü Uyanık, Salih Özü Uyanık, Eray Özü Uyanık, Ahmet Bayhan, Şahin Sincar, Müslüm Keklik, Burak Ceylan, Oğuz Toluk, Murat Kaya, Yakup Kaya, Yamanlardan Fıçı, bu abi dostlara selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Biz Seymen Erişli ve Yakup Işık. Aleykümselam Seymen ve Yakup kardeşlerim. Başta Can abimiz ve Can kardeşimiz olan Mehmet Işık, Emirhan Polat'a çok çok sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Akabinde farklı kurumlarda bulunan Bekir Kızılkaya oğlu, Baran Kuşu, Yavuzlu Ömer, Yeşil Serdar Kelçe, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Aydın Kurşun Maden, Emirhan Yolu, Burak Yolu, Yiğitcan Karada, Hebat Akat, Kaan Erişli, Mustafa Kemal Erişli, Zafer Erişli, Salih Yıldız, Bilal Kaymaz, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Mustafa Umutak, Ali Bayşener, Bengin Orhan ve daha ismini sayamadığımız dost abi kardeşlerimize selamlar olsun. Yalakalık yaparak elde ettiğiniz servet, kaybettiğiniz şerefe değmez şerefli yatan tüm mahkumlara da selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Biz Seymen Erişli ve Yakup Işık. Aleykümselam kardeşlerim. Başta Can abimiz ve Can kardeşimiz olan Mehmet Işık, Emirhan Polat'a çok çok sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Akabinde farklı kurumlarda bulunan Bekir Kızılkaya oğlu, Baran Kuşum, Yavuz Tuğ, Ömer Yeşil, Serdar Kelçe, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Aydın Kurşun Maden, Emirhan Yolu, Burak Yolu, Yiğitcan Karada, Hebat Akat, Kaan Erişli, Mustafa Kemal Erişli, Zafer Erişli, Salih Yıldız, Bilal Kaymaz, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Mustafa Umutak, Ali Bayşener, Bengin Orhan ve daha ismini sayamadığımız dost abi kardeşlerimize selam olsun. Kimse bizi suçlamasın. Bizim ateş olduğumuz en başından belliydi. Sana da çok çok selam olsun Murat abi. Aleyküm selam Seymen ve Yakup kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben İkinoğlu B7 Koşlan Atakan Özü Uyanık. Aleykümselam Atakan kardeşim. Senin aracılığıyla abi ve dostlara selam göndermek istiyorum. Başta Foça Açık'ta olan babam Cem Özü Uyanık, Ferhat Özü Uyanık, Salih Özü Uyanık, Erhan Özü Uyanık, Özcan Yıldız, Çetin Gezek, Serkan Otoker, Ertuğrul Sergen Gürgür, Sergen Erdemli, Ümit Çatallar, Emrah Tatlı, Ozan Bayar, Murat Kaya, Oğuz Toluk, Doğan Kurt, Ümitcan Taşdemir, ismi geçen babam ve abi kardeşlere selam olsun. Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olur. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizlere selamlar olsun. Sizi seven dostunuz İkinoğlu B7 Koğuş'tan Atakan Özü Uyanık.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4'ten İbrahim Ethem Meral. Aleykümselam İbrahim Ethem kardeşim. Başta dostlarım olan Civan Acar, Mehmet Fatih Özışık, Mert Dağ Deviren, Velat Yüce Sinan, Yoldaş, Koko Muharrem Aras, Çağrı Arslan, Tayfun Yıldırım, Nafiz Cancı, Berkay Yeter, Beynur Demir, Muhammed Furkan Erdoğan, Kenan Eriş, Onur Öztürk, Tolga Hiç Yılmaz. Bu derlere çokça selam ederim. Ben T4A15'ten Dadaş İbrahim Meral. Dostlarıma hitaben Tufan Birinci, Orik, Orhan, Uğur Arslan, Eser Kaya, Feridun Kaya, Enes Saçlı, Kadir Sanoğlu, Ahmet Avcı, Batuhan Akkaya, Ömer Sönmez, Recep Sönmez, Tolga Yoldaş, Anıl Kütükçü, Çetin Temel, Adem Demir. Bu derlere çokça selam ederim. Bütün Yamanlar, Gümüşbala dostlarıma selam olsun. Ben T4A15'ten Dadaş İbrahim Meral. Ben T4-15'ten Nafiz Cancı, Namıder Tuso. Başta abim Civan Acar, Mehmet Fatih Özışık, İbrahim Meral, Mert Dağ Deviren, Sinan Yoldaş, Koko Muharrem Aras, Berkay İtir, Beynur Demir, Vedat Acar, Velat Yüce Çetin Temel, Hüseyin Acar, Yusuf Dağlı, Fareli. Farklı kurumlarda bulunan dostum Yavuz Kırçiçe, selam olsun gece sözüm. Gözlerinde ihanet olanın sözlerinde sadakat aranmaz. Ben T4A15'ten Nafiz Cancı. Ben T4A15'ten Berkay İtir. Koğuşumda bulunan abi ve dostlarıma hitaben Civan Acar, Mehmet Fatih Özışık, Devran Yüksek, Velat Yüce, Koko Muharrem Aras, Sinan Yoldaş, Dadaş İbrahim Meral, Tayfun Yıldırım, Çağrı Arslan, Nafiz Camcı, Adem Demir, Yusuf Dağlı, Beynur Demir, Vedat Acar, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, tüm bu dostlara selamlar. Ben T4A15'ten Berkay İtir. Koğuşumuzda bulunan dostlarıma hitaben Sabri Oyur, Gürkan Mencükek, Mehmet Ali Dalbudak, Arifcan Akçoğlu, Çetin Temel, Fehim Arı, Berkan Bölük, Yasin Bukan, Köroğlu, Cavit Gürdal, Şakir Söylemez, Tolunay Şen Yaylar, Muhammed Furkan Erdoğan, Muhammed Kaan Demirkıran, Anıl Kütükçü, Selim Eskiciler, saydım bu derlere selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ahmet Kaya'dan Mapus'un içinde 3 ağaç incir şarkısı benden bu derlere armağan olsun. Ben T4A15'ten Berkay İtir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C5 yani Brateler koğuşuna yatmakta olan Gediz'de Eyüp Bozkurt. Aleykümselam Eyüp kardeşim. Başka kurumlarda yatmakta olan aslan dostlarım, abilerim, kardeşlerim. Namıder abim Alman Fırat Keskin, Namıder abim Mişko Serhat Sayan, abim Çamlı Kuleli, Rejo Yıldırım, Baran Kaçmaz, Azat Kaçmaz, Kuru Çeşmeli, İbo Seher, Sinan Akdemir, Altındağ'dan Mam Yıldırım, Muhammed Altındağ, Adar Demir, Yusuf Yakaç, Rahatsız Baran Altındağ, Doğukan Akdemir, Yol Yemez, Kadir Demir, Emirdal Dura, selam olsun. Geceyi bir sözle noktalamak istiyorum. İnsan kaderinden kaçamaz. Zindan soğuk, zincir yaş, belki üşürüz, özgür günlerde görüşürüz. Murat abi ben Şakran T3C5 yani Brateler koğuşuna yatmakta olan Gediz'de Eyüp Bozkurt. Başka kurumlarda yatmakta olan aslan dostlarım, abilerim, kardeşlerim. Namıder abim Alman Fırat Keskin, Namıder abim Mişko Serhat Sayan, abim Çamlı Kuleli, Rejo Yıldırım, Baran Kaçmaz, Azat Kaçmaz, Kuru Çeşmeli, İbo Seher, Sinan Akdemir, Altındağ'dan Mami Yıldırım, Muhammed Altındağ, Adar Demir, Yusuf Yakaç, Rahatsız Baran Altında, Doğukan Akdemir, Yol Yemez, Kadir Demir, Emirdal Dura, selam olsun. Geceyi bir sözle noktalamak istiyorum. İnsan kaderinden kaçamaz, zindan soğuk, zincir yaş, belki üşürüz, özgür günlerde görüşürüz.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKB10 koşulan Ekrem Güneş. Aleyküm selam Ekrem kardeşim. Aynı ortamda ve kampüste bulundum. Abi dostlara hitabım. Başta can dostum Yiğitcan Akgün olmak üzere Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, Çetin Gezek abime Azat Başak, boksör Mahmut Aygün abilerime Urlalı Yiğit Çağlar, Altay Datlı Menderesli Yaşar Dursun, Mehmet Beren, Halil İbrahim, Kayıkçı Barış Akçay, Emre Atmaca, Enes Alınca. Bu derlere selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Allah yardımcımız olsun ve gece bir söz bırakmak istiyorum. Yol karardığında elveda diyen haindir Ekrem Güneş. Murat abi ben TKB10 koğuşlan Ekrem Güneş. Aynı ortamda ve kampüste bulundum. Abi dostlara hitabem. Başta dostum Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi olmak üzere Yiğitcan Akgün, Çetin Gezek abim Azat Başak, boksör Mahmut Aygün abilerime Menderesli Yaşar Dursun, Altay Datlı, Halil İbrahim, Kayıkçı Uğurlalı Yiğit Çatalar, Mehmet Belen, Emre Atmaca, Enes Alınca, Hasan Çömlek, bu derlere selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle, Allah yardımcımız olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Kararsızlık tehlike, korkaklık ölüme, cesaret ise zafere götürür. Ekrem Güneş. Murat abi ben TKB10 koğuşundan Ekrem Güneş. Aynı ortamda ve kampüste bulundum abi dostlara hitaben. Başta Çetin Gezek abim olmak üzere Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, Yiğitcan Akgün, Uğurlalı Yiğit Çağlar, Menderesli Yaşar Dursun, Altay Datlı, Mehmet Belen, Emre Atmaca, Enes Alınca, Hasan Çömlek, Fırat Deder, Furkan Çubukçu, Barış Akçay. Bu derlere selam olsun. Allah yardımcımız olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. Ekrem Güneş. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKB10 koşulan Ekrem Güneş. Aleykümselam Ekrem kardeşim. Aynı ortamda kader birlikleri yaptım. Canlara hitaben Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, Yiğitcan Akgün, Çetin Gezek abim, Urlalı Yiğit Çağlar olmak üzere bu canlara özgürlük sofralarında buluşmak dileğimle, Allah yardımcımız olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir Ekrem Güneş. Selamünaleyküm değerli Murat Bingöl abim. Ben TKB10 koğuşundan Yiğitcan Akgün. Aleykümselam Yiğitcan kardeşim. Aynı ortamda kader birlikleri yaptım. Dostlara hitaben yakışıklı kardeşim Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, can dostum Ekrem Güneş, Çetin Gezek abim, Urlalı Yiğit Çağlar kardeşim olmak üzere bu canlarla özgürlük sofralarında görüşmek ümidiyle gece bir söz korktuğum her şeyi özgür bıraktım. Yiğitcan Akgün. Selamünaleyküm kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben TKB10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aleykümselam Çağrı kardeşim. Aynı anadan aynı babadan olmasak da, kan bağımız olmasa da can bağımız olan öz kardeşim Ekrem Güneş. Az bir zaman kaldı Allah'ın izniyle dışarıda özgürlük sofralarında buluşmamız dileğiyle. Seni seven dostun Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Dostluklar baki. Selamünaleyküm değerli abim Murat Bingöl. Ben TKB10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aynı kampüste bulunduğum canlara hitaben Mustafa Can Çok Güven, Osman Kara Kalpak, Ömür Yıldırım, Kral Mümin Doğan, Can Bildiğim, Emre Doğan, İki Gözüm, Barış Doğan, Yakup Yıldırım, Arda Kapısız, Muhittin Karakap, Tolga Olgunçay, Murat Güngör, 50 gram abime Cengiz Bingöl, Kopuk Mustafa Salih Yurt. Bu derlere selam olsun Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKC1'de yatmakta olan ölümsüz uygar tüfekçi, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Dadaş Furkan Özlem ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde aynı koğuşta kadar birliği yaptığım kardeşlerim, dostlarım Samet Kır, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Ahmet Güneş, Samet Öztunç, Berk Tuncay, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil, Sedat Salman, Burak Özkul, Turgay Tokcan, Metin Büyükcan, Zübeyir Aküzüm, Derviş Uzun, Halim Mustafa, ayrıca T4 A4'te yatmakta olan kuzenim Umut Hamza tüfekçi ve dostlardan selam olsun. Gece bu sözü bırakmak istiyorum. Dadaş abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla. Bu derlere Murat Yalçın'dan senin yüzünden armağan olsun. Ben TKC1'den Manisalı Ömer Yorulmaz. Öncelikle aslan abilerim Dadaş Furkan Özlem ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde koğuşumuzun derleri aslan kardeşim Samet Kır, ölümsüz uygar tüfekçi Samet Öztunç, Batuhan Karanfil, Turgut Tokcan, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Ahmet Güneş, aslan kardeşimiz Metin Büyükcan, Zübeyir Aküzüm, Enes Günay, Burak Özkul, Berk Tuncay, Mustafa Fidan, Derviş Uzun, TKC2'deki aslan abim Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya canı gönülden selam olsun. Gece bir söz atarız dayatırız. tarzda demesi kolay. Cezayı aldığınızda Azer'den yatamıyorum şarkısı dinleriz. Dinleriz. O da radyo çekerse. Ben TKC1'den Samet Özsunç. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde koğuşumuzun derleri Aslan abilerim Samet Kır, Ahmet Güneş kardeşlerim, Sedat Salman, Burak Özkul, Uygar Tüfekçi, Enes Günay, Ömer Yorulmaz, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Zübeyir Akgözü, Metin Büyükçam, Turgut Tokçam, Batuhan Karanfil, Berk Tuncay, Derviş Uzun, Mustafa Fidan ve Üçnoğlu'da yatan Aslan kardeşlerim Bucalı, Sansar ve Ömer Kütükçü'ye selam olsun ve TKC7 olan Zübeyir abimin dostu değerli selam olsun. Gece bir söz, biz yola çıktığımızı yolda bulduğumuza değişmeyiz. Selamünaleyküm Murat abi, ben ikinoğlu C1'den Samet Kır, aleyküm selam Samet kardeşim. Başta kader birliği yaptım yakışıklı abim Dadaş Furkan Özen ve aslanlar aslanı canım abim Bengin Orhan olmak üzere akabinde farklı koğuşlarda bulunan abi kardeşlerim Özgür Işık, Sefa Haral ve yakışıklı abim Şahin Engin ve ona yoldaşlık eden Mustafa Uslar, Yakup Yıldırım, Emircan Kılıca selam olsun. Ve ayrıca kadın kapalıda bulunan küçük cadım kız kardeşim Sılam'a çokça selam olsun. Dadaş dayım der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla bu canlara Ahmet Kaya'dan başım belada şarkısı armağan olsun.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamlar İlki Murat abi. Ben T116'dan Kale Hendek aynı koğuşta. Aleyküm selam. Aynı koğuşta bulundum abi ve dostlar olmak üzere dostum Osman Temel, dostum diğer kardeş. Karşıya kalı üçer yani Mehmet Salman, Necdet Portakal, iki gözüm Emin Aslan yani Balta, Muhammed Ali Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır yani Cano, ünlü şarkıcı Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktay, Kemal Kaya, Mesut Dadaş, Bayram Koç, Yiğit Kenan, Beytullah, Volkan, Bineker, Selahattin, Kemençe. Bu kayda değer dost ve abilere selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Biz o hikayeyi kurttan dinledik. Not Ahmet Aslan, minnet eylemem şarkısını Aslan dostum Osman Temel'e armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B16'dan Ali Endek. Aleykümselam Ali kardeşim. Öncelikle Kandıra F tipinde yatmakta olan amcam Raif Ceviz Kıran Doğan'a ellerinden öperim, selamlarımı yollarım. T3'te bulunan kardeşim Ergül Gül Fidan, T4'ten kardeşim Davut Alat, dostum Berdan Batın Doğanay, abim Fırat Gezgin, dostum İslam Yaşam Doğan, abim Murat Değirmenci oğlu, abim Ali Yeşil, Cem Polat Özcan, amcam Kaleli Cisselo, Cikselo, Gurur Şahan Demir, Devran Kara, dostum Doğan Öz, Serhat Aydındır, Muhammed Bilgili, Serhat Yazan, Ferhat Er. Bu kayda değer abi ve dostlara selam olsun. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B16'dan Aktepe'li Osman Temel. Aleyküm selam Osman kardeşim. Aynı koğuşta bulundum dostlarım. Ali Endek dostum, diğer kardeş Karşıyakalı Uçe yani Mehmet Salman, Necdet Portakal, Ahmet Bora Çoban, Emin Aslan, Muhammed Ali Tütüncü, Mustafa Toprak, Yunus Özer, Enes Aydındır, Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktar, Kemal Kaya, Mesut Dadaş, Bayram Koç, Yiğit Kenan Tik, Beytullah İvret, Volkan Bineker, Selahattin Kemençi, Özberk Güneş, Enes Aslan, Niyazi Kara, Orhan Bayram, Tarık Ersöz. Bu kayda değer dost ve abilere selamlar olsun. Murat abi ben T1B16'dan Emin Aslan yani EFO aynı koğuşta bulundum. Can abilerim Ali Endek, Osman Temel, Necdet Portakal, diğer kardeş Mehmet Salman, Muhammed Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır, ünlü şarkıcı Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktar, Kenan Tik, tüm kayda değer abi dostlara selam olsun. Not sen cansın Murat abi, sana da hayırlı yayınlar Eyüphan, 3 gecedir yatamadım şarkısı Aslan abim Ali Enes'e armağan olsun. Sağ olasın Emin kardeşim. Sağ olun sizler de. Murat abi ben T1B16'dan Necdet Portakal. Aleyküm selam Necom. Aynı koğuşta bulundum abi ve dostlar olmak üzere Reis Ali Endek, Osman Temel, diğer kardeş Karşıyakalı Uçe yani Mehmet Salman, Emin Aslan, Muhammed Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır, iki gözüm Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktar, Kemal Kaya, Volkan Bineker, Selahattin Kemenç. Aynı kurumda yatmakta olan Aslan abim Caner, Batur, Nihat Said, Faik Ölçen, Berdan Batın Doğan'a, İslam Yaşam Doğan'a, Mete Beydilli, Tatar Berkan, Aslan abim Kadir, Portakal, Mehmet Demirkıran. Bu kayda değer abi kardeşlere selam olsun. Murat Şampınar'dan Mapus Ranzası şarkısını çalarsan sevinirim. Murat abim sana da hayırlı yayınlar. Sağ olasın Necom. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T3B9'undan Ankaralı Ceyhun Öcal. Öncelikle beraber kader birliği yaptım. Dert ortağım dostum Zeki Okan başta olmak üzere bana burada yarenlik yapan dostum Şeyto Serdal Aykurt ve kardeşlerim Uğur Koçacık, Ahmet Acar, Berşan Polat, Mami Yılmaz, Murat Duman, Balıkçı Özgün, Emrecan Altun, Fezlican Karadeniz, Bergamalı Batu, Şahin Tekin ve ismini sayamadım tüm koğuş ahaline. Ayrıca A20'de olan Sait Faik Ölçen, C2'den Onur Çelik, bir nolu A13'den Kubile Bozbe'ye selam eder. Gece bir söz bırakmak isterim. Dostu yaradan olanın hasmı firavun olsa fark etmez. Tüm dostlara selam olsun. T3B9'dan Ankaralı Ceyhun Öcal. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T3B9'dan Zeki Okan. Öncelikle beraber koğuşun adaletini sağladım. Değerli abim Ankaralı Ceyhun Öcal olmak üzere dostlarım Mami Yılmaz, Mami Der, Namı Der, Şeytan, Serdal, Berşan Polat, Murat Duman, Uğur Kocacık, Bergamalı Batu, Fevzican Karadeniz, Balıkçı Özgün, Muhammed Şekerci, Emrecan Altun, Ahmet Acar ve ikinolda olan değerli abim Adil Soner Özinal ve bin selamlar olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Özgürlük bir annenin oğlunun kelepçeli kollarına bakan gözlerinde saklıdır. Zindanlar her ne kadar karanlık olursa olsun umutlarımız hep aydınlıktır. B9'dan Zeki Okan.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 konuşuda yatmakta olan Eyüp Sayan. Aleykümselam Eyüp kardeşim. Beraber yatmakta olduğum abilerim, kardeşlerim, başta bizden abilerini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gürçin, Yücel Özden, Yusuf Gürçin, Arda Özden, Ömer Ot Çeken, Yusuf Güler, Seyit Meriç, Cengiz Baran, Zeki Durgay, Sinan Koran, daha ismini saymadım, tüm herkese selam olsun. Cesaretten de korku rüzgarı esmez, aslanlar gibi yaşayın. Ben Eyüp Sayan. Murat abi, ben T3C13'ten Eyüp Sayan, aynı kampüs ve başka kurumlarda bulunan abilerin abisi Aydın Bıçakçı, kıymetlimiz Saadettin Bıçakçı, Muhammed Çağran, Kerem Gülçin, Apo Nurdoğan, Halil Gülçin, Ferhat Işık, Çınar Birlik, Ekrem Birlik, Yusuf Tokay, T2A15'te yatan, selamı hak eden insanlara selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir, özgürlük mahkumları şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13'te yatmakta olan Yücel Özden. Aleykümselam Yücel kardeşim. Burada beraber yatmakta olduğum canım kanım abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden, kanım olmasa da can bağım olan kardeşlerim Eyüp Sayan, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Sinan Koran, Ömer Otçeken ve Aktepe'nin aslanları Yusuf Gülen, Seyit Meriç'e selam olsun. Güç fiziki kapasiteden değil, boyun eğmeyen iradeden gelir. Bu canlara Kıvırcık Ali'den Ah Kardeş şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T3C13 Arda Özden, aynı koğuşta bulundum. Başta kıymetli amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, akabinde abi ve de kardeşlerim Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Sinan Koran, Eyüp Sen, Ömer Otçeken, Yusuf Gülen, Erhan Seyhan, Seyit Meriç, Zeki Durgay. Yan koğuşumuzda C14'te yatan abim Ferhat Işık'a selam olsun. Hazreti Yusuf'tan mirastır bizlere, başı zindan sonu hükümdarlık olan. Kuyuya inmeden Mısır'a sultan olunmaz, bu derlere özgürlük mahkumları şarkısı armağan ediyorum. Ben Arda Özden. Murat abi, ben T3C13'ten Yücel Özden, aynı koğuşta bulundum. Başta kıymetli abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden, akabinde dost kardeşlerim Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Eyüp Sayan, Erhan Sayan, Sinan Koran, Yusuf Gülen, Seyit Meriç, Ömer Otçeken, Baran Yazar. Burada yerlere, bu derlere selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir, dosta düşmana karşı şarkısı herkese armağan olsun. Ben Yücel Özden. Murat abi, ben T3C13'ten Yücel Özden, aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan dost kardeşlerim Ferhat Işık, Serok Önen, Apo Duman, Engin, Zengi, Olcay Aydın, Boran İbrikçi, Özcan Yazar, Ozan Yazar, Yunus Kaya, Muhammed Çağran, Oktay Şaban, İbrahim Döner. Bu derlere selam olsun. Yan Mırın, Yan Azadi, Ahmet Kaya'dan dosta düşmana karşı şarkısı armağan olsun. Ben Yücel Özden. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13'ten Zeki Durgay. Aleykümselam Zeki kardeşim. Buradan aynı kampüste farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlerim olan Ferhat Işık, Apo Nurdoğan, Olcan Aydın, Barış Alabay, Cevdet Güngör, Müfit Can Dülger, Emre Kağan, Anıl Öztürk, Erhan Tan, Okan Yılmaz, Ulaş Kutlu Bey, Yiğit Çelebi. Bu derlere Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13'ten Ahmet Gülçin. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Bende kayda değer insanlar olan başta abim Aydın Bıçakçı'ya selamım baki. Ayrıca aynı koğuşta ve ayrı kurumda olan abi kardeşlere Mehmet Nuri Özden, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Kerem Gülçin, Halil Gülçin, Arda Özden, Zeki Durgay, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Apo Nurdoğan, Muhammed Çağran, Ferhat Işık'a selam eder. Ya batacağız ya çıkacağız, asla sonsuz sabahlardan olmayacağız. Murat abi, ben T3C13'ten Yusuf Gülçin. Buradan senin aracınınla abi ve dost kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Başta aslan abim Ahmet Gülçin, benim aslanlarım olan Kerem Gülçin, Halil Gülçin, akabinde Abdullah Nurdoğan, Ekrem Birlik, Çınar Birlik, Berşan Polat, Efe Gündüz, Yusuf Tokay, Kaan Yıldız, Zeki Turgay. Bu derlere bin selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir, bu gece çalan tüm şarkılar bu derlere armağan olsun. Bir gün tahliye, bugün tahliye olan Ulaş Kutlu Bey ve İsmail Polat.

kaldığımız yerden devam. Kayıt mesajlarımızı bitirdik. WhatsApp'tan da son mesajlarımızı paylaşacağız. Takriben bir 25 dakikayı bulacak. Sonrasında 39-69'dan mesaj

bekleyen kardeşlerim. Haberiniz olsun, bilginiz olsun. Selamünaleyküm Murat abi Çeçen, ben Bahadır. Aleykümselam Bahadır'ım. Sağ ol Çeçen'im. Sana da geçmiş olsun. Sevgili kardeşim Çeçen Bahadır'ım. T1'de yatmakta olan Allah'ın aslanı abim Serdar Özcan'a ve ona kardeşlik yapan herkese bin selam olsun. Serdar abim merak etme, unutmadım. Her gün aklımda ve dilimdesin, varlığın bir memleketin feyiz alacağı

İyi ki seni tanımışım, en kısa sürede ziyaretine geleceğim. Bu zamana kadar gidemedim. Gidememenin sebebi bazı sıkıntılarım vardı. 25-30 gün memlekete Rize'de kaldım. Canım abim, iyi ki varsın. Abi bir de bana hangi koğuşta olduğunu gönderirsen haberini sevinirim. Özgür günlerde görüşmek üzere. Seni seven kardeşin Çeçen Bahadır Serdar Özcan abim. Murat abim, Can abim, öncelikle T4A13'te yatmakta olan Allah'ın aslanı dayım Umut Tür ve Allah'ın aslanı kardeşim dostum canım her şeyim Aykut Sarı, sizleri o kadar çok seviyorum ve özlüyorum ki bunu ifade etmeye kelimeler yetmez, çok özledim. Neşeniz, keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz ve ağzınızın tadı bol olsun, özgür günler diyorum ve o özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun, aslan dayım Umut Tür. Girdim bin çıktım, benim ailem benim özüm, ellerinden öpüyorum. Hüseyin Kür, gel özgür uyanık Görkem Şambal, sizleri de unutmadım, unuttum sanmayın. Hepinizi çok seviyorum, Allah'ım özgür günlerde yan yana olmayı nasip etsin. Sizleri seven Çeçen Bahadır. Murat abi, Çeçen'den Bahadır T2C... Bahadır hangisi? T2C yazmamış kardeşimiz. Neyse, yolunda yatmakta olan güzel kardeşlerim, dostlarım, Ali Can Coşkun kurban olduğum Can kardeşim, biz kelimelerini yiyen insanlar değiliz. Ne dediysen yaptım, karşılık bulamadım. O yüzden hakkını helal et. Harun'a Japon, Harun, Japon, Japon. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok özledim. Gelemiyorum. Ziyaretçi listeleriniz eminim doludur. Değilse adımı yazın. Açık görüşte sizleri ziyaret etmekten çok mutlu olurum. İyi ki varsınız. İyi ki sizleri tanımışım. Koşun adaletin sağlayan Ali Can Coşkun, senin yerin apayrı, kurban olsunlar. İyi ki varsın, iyi ki sensin. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet olun. Sizleri seven Çeçen Bahadır. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A8 koğuştan Torbalı'dan Eren Köse. Aleykümselam Eren kardeşim, sarayımızın adaletini sağlayan soyadı gibi aslan olan canım kanım çok değerli abim Ferhat Arslan başta olmak üzere aynı akvaryumu paylaştım dostlarım kardeşlerim Orhan Yacı, Tatü İsmet, Murat Vatansever, Doğukan Erdoğan, Sait Sayım, Oktay Arman, Yusuf İstanbul, Feyyaz Pesket, Azat Delikanlı, Şeyto, Ahmet Atalay, Tan Yıldız, İbrahim Akbaş, Enes Turacı, Bornovalı Hızlı Kadir'e selam olsun. Menemen'de yatmakta olan Polat Nenerli kardeşime de bin selam olsun. Cengiz Hanlı Ferhat Arslan abim der ki biz hiç kimsenin yolundan gitmeyiz, Allah'ın yolundan başka. Ben Duygu Köse, T4A8 koğuşuna yatmakta olan canım eşim Eren Köse, seni çok özledim, çok seviyorum, hayatımın anlamı. Ben seni bir ömür koşulsuz beklerim, sen yeter ki bir ihtimal, belki gelirim de yeter. Ben T4A8 koğuşundan Cengiz Hanlı Ferhat Arslan, benimle koğuşumda kader birliği yapan kardeşlerim, dostlarım Orhan Yacı, Tatü İsmet, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Atalay Tan Yıldız, Azat Delikanlı, Eren Köse, Murat Vatansever, Şeyto, Ahmet Feyyaz Pesket, Oktay Harman, Yusuf İstanbul, İbrahim Akbaş, Cengiz Hanlı Ferhat Arslan der ki madem bir yazı yazıldı kader diye biz de imzamızı atarız yaşadık diye. Ben T4A8 koğuştan Cengiz Hanlı Ferhat Arslan, başta dayım Kenan Kaya olmak üzere Can abilerim, Suat Konuk, Özkan Söyle, kuzenlerim İlhan Başar, Emircan Kaya, Yusuf Kaya, dostum, canım, ciğerim, Arap Oktay, Serdar Çelik, Mehmet Fatih Özışık, Kadir Dağ ve Osman Elçi, Sidar Deniz, Yiğit Bozbey ve Seyitan Bozbey. Ben Cengiz Hanlı Ferhat Arslan, kardeşlerim Mami Tutkun, İlkay Demir, Alman Okan, Alpaslan Aldanmaz, Bilal Çetin, Nurullah Öncü, Yoldaş Cancan, Mehmet Toprak yani Karınca, Yavuz Selim Baydar, Jilet Şükrü, Emirhan Tapan, belki yokuş çıkar, belki dara düşerim ama bir ufak gülümser yolu baştan çizerim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A13 koğuştan Emir Özdemir, aleykümselam Emir kardeşim. Aynı kurumda bulundum, C4 koğuştan canımdan kanımdan olan değerli abim Samet Özdemir, Enis Özdemir, akabinde 4 nolda olan İbrahim Özdemir ve aslan amcaoğlum Cengo Özdemir. Aynı koğuşta bulundum dostlarım Kubilay Bozbey, Osman Temel, Ferit Saçlı, Eski Çamlıklı Fatih Boran, Müslümcan Kuzguncuk, Kedi Yusuf, farklı kurumlarda bulunan Tolga Bingöl, Nurullah Yılmaz, Melih Çiftçi, bu değerli dostlara selam ederim. Bu değerli canlar için Ferhat Tunç'tan Özgürlük Mahkumları şarkısı armağan ediyorum. Sizlere seven sayan Emirhan Özdemir. Ben Cumhuriyet Mahallesi'nden Songül Şakran, T3 koğuşuna yatan Serdal Aykurt abim nasılsın? İmparator abim. Hayatımda sarsılmaz bir çınar ağacı abim var benim. Korktuğumda güven kokan tecrübesiyle hayatıma ışık tutan en güvenli limanımdır abim var benim. Çok sevdim. Her zaman seveceğim. Hiray Zerdüş'ten Ne Kadar Acıyor şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Kadın Kapalı'dan Pınar Cuhalı, aleykümselam kız kardeşim. Öncelikle Kaymakçı'da olan canım kanım yakışıklı kardeşim Ferit Cuhalı, T3B9'da olan kıymetlim Serdal Aykurt,

namı der Şeyton Özdenensiniz, sizleri çok seviyorum ve yanımda olan dostlarım Derya Koç, Seren Delikanlı, Demet Doğan, Esra Yüksek, Buket Gönül ve başka koğuşlarda olan kardeşlerim Yaren Duygulu, Dilo Biter, sizleri seviyorum. Yıldız Silbe'den Kardelen şarkısı bizlere gelsin. Sizleri seven Sarı Pınar Cuhalı, Gece Bir Söz. Hiçbir şeyden vazgeçmeyin çünkü vazgeçenler daima kaybedenlerdir. İyi yayınlar Murat abi, ben Tahsin Epbektaşoğlu, sağ ol Tahsin kardeşim. Eşim Aleyna Epbektaşoğlu, Aleyna biz seninle ne zaman konuşabileceğiz bilmiyorum. Kimse hiçbir işimizi halletmiyor. Ne nikah işimiz halloldu, ne telefonla konuşabiliyoruz. Sen Gizemlerin yanına dilekçe yaptıysan haber yolla bana. Git kızların yanına. Seviyorum seni, Allah'ıma emanet ol. Murat abim, ben Ayten Akın, B6 kadın kapalıda olan ablam Gizem Akın, Salih hep Bektaşoğlu, bir noldan Mertcan Akın, dayılarım Tahsin hep Bektaşoğlu, Baki Çağdaş, yeğenlerim hep Bektaşoğlu, yeğenlerim Bahtiyar, Yalçınkaya, Mesut hep Bektaşoğlu, canlarım biziz, bizi merak etmeyin, evde oturuyoruz, annemle Gülüm'ün selamı var, Allah'a emanet olun, öpüyorum sizi, canınızı sıkmayın. Selamünaleyküm Murat abi, ben Sarı Oğuz Toluk. Aleykümselam Oğuz kardeşim. Senin vasıtanıyla mesajımı şöyle başlamak istiyorum. Allah'ın rahmeti bereketi sizin ve tüm mahkumların üzerine olmasını temenni ederim. Abim Şenol Başkurt, Yasin Açık, dostlarım Salih Yılmış, Resul Yıldız, Atakan Özü Uyanık, Burhanettin Kansız, Bitlisli Hüseyin Sezgin, Murat Çampak, Mevlanalı, Dedo Mino, AK-47, Emrah Gürbüz, Nurullah Türkmen, canlarım Fırat Çelenk, o gün Özdemir kardeşim, Baran Yıldız. Hepsine bin selam ederim. Çamdibili Sarı Oğuz. Ben T114'ten Çamdibili Sarı Oğuz, benim için derler dostum Salih Yılmış, Atakan Özü Uyanık, Bitlisli Hüseyin Sezgin, Fatih Boran, Şoreş, Ali Arap Aslan, İbrahim Taşan, Celal Eken, Mert Eko Kahraman, Resul Yıldız, canları Mahmut Tütüncü yani Bebeto, Çaki Başkan, Ramazan Gültekin, Çamdibili kardeşim Nurullah Türkmen, abilerim Yasin Açık ve Şenol Başkut'a bin selam eder. Geceye bir söz bırakmak isterim. Parayla sadakat, alanın sadakatı para kadar olur. Çamdibili Sarı Oğuz. Murat abi, ben çam dibinden Sarı Oğuz, 3 nolda yatan Salih Yılmış, 2 nolda yatan Hüseyin Sezgin yani Bitlisli, bu canlar radyo başına. Dostlarım nasılsınız, sizleri çok özledim, Allah'a emanetimsiniz. Saliko, duydum baba paket olmuş, geçmiş olsun, seni seven dostum ve Hüseyin'im. Duydum buradaymışsın, ben de uzun yıllar sonra Şakran'a geldim, senelerdir senden haber alamıyorum. Seni seven dostum Oğuz Toluk, Atakan Özü Uyan'a da bin selam olsun. Ben T114'ten o gün Özdemir kadın kapalı B1'de olan aslan eşim Deniz Giz Özdemir radyo başına. Sen benim en güzel manzaramsın. Baktığım her yerde sen varsın. Dünüm, bugünüm, her günüm sen. Seni çok seviyorum. İnşallah az kaldı. Bu hasret bitecek. Devrim Çelik, Zulüm Kokar, kentimiz aslan eşim armağan olsun. Ayrıca dostum Oğuz Toluk, Fırat Çelenk, kardeşim Baran Yıldız ve Mert Eko Kahraman'a da bin selam ederim. Ben T114'ten Baran Yıldız, nasılsın Murat abi? Benim için değerli abi dostlarım, başta Serok Önen, Ogün Özdemir, Oğuz Toluk, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Mert Eko Kahraman, Mahmut Tütüncü, Ali Arap Aslan, İbrahim Taşan, Fırat Coşkun, Yılmaz Güney Saklı, değerlere bin selam ediyorum. Sana da hayırlı geceler dilerim Murat abi. Öncelikle aleykümselam Baran kardeşim, çok şükür hep beraber iyi olalım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B18'den Ercan Küleş, aleykümselam Ercan kardeşim. İzmir hapishanelerinde yatmakta olan başta amcam Polat Küleş, reisim Seyit Ahmet Küleş, Hünkar Küleş, Okan Küleş, Mıstık Küleş, Sebo Küleş, Adem Küleş, kıymetli abim Ali Kemal Gürcan, dostum Baran Alakuştekin, Sebo Alakuştekin, Bulut Över, son olarak amcam Sebahattin Yalçın, namı der Salodayı, ismini saydım, bu derdi canlara bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B18'den Barış Uzunoğlu, aleykümselam Barış kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan can abi Mercan Küleş başta olmak üzere beraber kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Erdi Bilgiç, Cem Acar, Ozan Dahan, Mustafa Evcimen, İsmail Bilgiç, Ufuk Polat, Ömer Kaçmaz Toroslu, Apo Yenince, Mehmet Ali Erbil, Musa Akkaya, Ali Rıza Gülseven, İsmet Karasaç. Bu ismini saydığım canlara bin selam olsun. Gece Ercan Küleş abimin bir sözünü bırakıyorum. Unutmazsan mazi, intikam alır hatıralar. T3, T4 koğuştan ben Medet Doğan, kader birliği yapmakta olduğum Çınar Det Birliği, Arap Furkan abim Muharrem Erciyaz. Boğaziçi'nden Şükrü Dayı, Gültepe'den kardeşim Seyitan Balcı, abim Seyit'le Fero Siverekli, Deniz Akan Tenekeli'den Can Gözüm kardeşim Ali Özan. Ve adını sayamadım tüm kader mahkumlarına Adanalı Ayhan'dan yaralı şarkısı armağan ediyorum.
Ben T1 A16'dan Batuhan Çalıkuşu, canım eşim Sezen Çalıkuşu. Sezen'im biraz sıkıntılardan dolayı 2 gündür mesaj atamadım. Telefonda konuşuruz zaten. Öpüyorum seni. Murat abi, Sezen'ime blok 3'ten kusura bakma, çalarsan sevinirim. Not: Sezen'im, dünyanın en güzel yeri sevdiğinin gözleridir. Senin gözlerin benim cennetim. Seni çok seviyorum prensesim. Ben Batuhan Çalıkuş, iki nolda yatmakta olan kan bağım olmasa da can bağım olan aslan abim Ömer Yardımcı. Ömer abi, haber gönderdim sana, cevabını bekliyorum. Ayrıca T1C 16'da yatmakta olan Emrah abimin derdisi Sezgin Yardımcı'ya da bin selam olsun. Bu derdi canlara özgürlük mahkumları şarkısı armağan olsun. Senin de gecen güzel olsun can abim Murat Bingöl, sağ olasın Batuhan kardeşim hepimizin. Ben T1 A16'dan Şehmus Bayraktar, iki nolda yatmakta bulunan Murat Üstünda, Kadir Üstünda radyo başına. Gündoğan Doğan abimiz benimle beraberdir. Çok çok selamları vardır. Geceniz güzel olsun. Sizi seven Şehmus Bayraktar, Gündoğan Doğan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T1 C18 Koğuş'tan Gültepe'li köylü Mesut Çaylak. Aleykümselam Mesut'um. Öncelikle C18 Koğuş'unda olan dost ve kardeşlerim Beşir Acar, Arap Oktay, Hasan Sodan, Mehmet Küreken, Enes Köse, Aktan, Şahin ve diğer koğuşta olan dostlarım Burhan Ormancı, Mehmet Canalan, Engin Kaya, Erditaş, Mustafa Çakır, Atamer Çelik, bu canlara selam olsun. Gültepe'li Mesut Çaylak. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 C18 Koğuşundan Kaleli Beşir Acar. Aleykümselam Beşir kardeşim. Aynı koğuşta bulundum. Dostlarım Mesut Çaylak, Asansör'den Ali Polat, Enes Köse, Uğur Ürüncü, Oktay Aktaş, Mehmet Güreken, Ertuğrul Eren, Ali Ecerel. Aynı kampüste bulunan kardeşlerim Kadir Tör, Doğan Duman, Arif Tarlak. Dostlarıma selam ediyorum. Çalan bütün şarkılar dostlarıma armağan ediyorum. Kaleli Beşir Acar. Selamünaleyküm Murat abi. T1 C18 Koğuş'tan Soner Demirci. Aleykümselam Soner kardeşim. Öncelikle koğuşumda olan değerli abim Mesut Çaylak ve Cengiz Karadan, Mızrak Şen, Celal İlhan, Ertuğrul Eren, diğer koğuşta olan dostum Mehmet Cengiz, yeğenim Mesut Hep Bektaşoğlu ve Menemen'de yatmakta olan kuzenim İlker Demirci ve eniştem Doğan Şit ve diğer Hep Bektaşoğlu ailesine selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Göceye bir söz bırakıyorum. Yeter ki umudun olsun, o ışık elbet bir yerden doğar hayatına. Şakran T2'de yatan canımın diğer yarısı Ertuğrul Gürgür. Çok özledim seni, her şeyim. Sayılı gün kaldı inşallah kavuşmamıza. Seni çok seviyorum. Şakran T2'de yatan her şeyim Ertuğrul Gürgür. Aşkım, okula çıktım indim. Sonra evde hiç çıkmayacağız. Merak etme, öptüm sol yanından. Abican ben B1'den Sezen Çalıkuşu, can eşim Batuhan Çalıkuşu radyo başına. Abi kaç gündür istek atmıyorsun. Merak ediyorum seni. Seni seviyorum. Abican bizim için Ebru Gündeş, çağırın gelsin armağan olsun. Biz B1'den Eylem Erçil, Sezen Çalıkuşu, Helin Aydın, Ceren Korkmaz, gece bir söz bırakıyoruz. Bakmayın kalp atışlarımıza, biz çok sıktık hayallerimizin kafasına. Abican bizim için yıkamazlar bizi, çalarsan sevinirim. Mustafa Yıldırım, canım hat düştü, beni arayabilirsen ara, bekliyorum, çok önemli yerde kesildi. Murat abim ben Sıla Avşar, T2'de yatmakta olan Engin'im. Gün geçtikçe daha az kaldı kavuşmamıza. Sayılı gün çabuk geçer Allah'ın izniyle. Üçünüzü de alacağız oradan. Şülo'ya da çok selam söyle. Şimdi uyandım. Hep kötü rüyalar gördüm ama seçemiyorum. Çok hastayım, bütün gün uyudum. Bugün uyumadan ara beni, bekliyorum. Şakran T3'te yatan aslan eşim Sergen Gürgür, canım biz evdeyiz, bugün Asya ile kasaba gittik, oradan eve geldik, annem aradı, merak etme iyiymiş, kendine iyi bak, özlenen ve beklenensin. Şakran T3'te yatan aslan yüreklim, canımın diğer yarısı Sergen Gürgür, aşkım bizi merak etme, aklımızda kalmasın, herkes iyi, kendine iyi bak, iyi geceler, hasret öptüm, sarıldım, hisset. Hemen son mesajlarımızı paylaşalım, sonrasında WhatsApp'ımızı kapatalım. Selamünaleyküm Murat abi, ben Tolga Yalur. Aleykümselam Tolga kardeşim. Şakran TC17'de kader birliği yaptım dostlarıma. Başta Abdullah Talha Karayel, gazeteci İbrahim Atmaca, Salih Yılmış, Murat Kaya, T4'te yatmakta olan aslan kardeşim, değerli paşam Muhammed Yalur ve Barış Doğan Hacıcan'dan dayıma selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Kurt kışı geçir ama yedi ayazı asla unutmaz. Gökhan Doğanay'dan Karlı Dağlar şarkısı armağan olsun.
Murat abi ben Abdullah Talha Karayel koğuşumuzun adaletini sağlayan Tolga Yalur ve Kader Birliği yaptığı dostlarım Salih Yılmış İstanbullu Murat Kaya. Muhammed Yalur Meydancılar Kralı Aykut Putin Menemen'de yatmakta olan değerli kıymetli Polat Küreş Şişman Alabay Erdinç Dinler Kenan Beyaz Saç abilerime selam eder özgür günlerde görüşmek üzere. Gece bir söz bırakmak istiyorum sen doğru ol eğri belasını bulur Yener Çevik'ten elbette hesaplaşırız şarkısı armağan olsun. Değerli abi Murat Bingöl T3C17 yatmakta olan Salih Yılmış aynı koğuşta kader birliği yaptım. Değerli canlar başta Tolga Yalur olmak üzere Abdullah Talha Karayel. İstanbul'da Murat Kaya Muhammed Yalur Ömer Özen Berkant zengin dostum Ali Sarı Şakran. Bir nolda olan değerli dayım Taşkın Elef Toz'a selam olsun. İki nolda olan Mert Yılmış ve Seymen Yılmış. Allah var gam yok azar babadan gurbet mapushanesi armağan olsun. Eyvallah kardeşlerim sağ ol Salih kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi ben Buca'dan Tufan Bayram aleykümselam Tufan kardeşim Şakram cezaevinde yatmakta olan Ömer Teyfur abime kardeşim Agit Altun Sinan Soysal Mazi babaya canlarım Ağrılı İbrahim Bayram Ağrılı Hakan Bayram'a canım kardeşim Bilal Ayık Hakan Demirtaş Yusuf Duran namı der Usedey Hakan Dursun Doğukan Aşkan'a ismini buraya sığdıramadım tüm mahkumlarımıza Allah'tan sabır diliyorum onur yaşamdan üstündür Tufu 04. Selamünaleyküm Murat abi ben T3A20 Koç'tan Çapa Hakan Evcerer aleykümselam Hakan kardeşim. Bu gece özel şu sözümü söylemek istiyorum. Kimseyi kaybettiğimi düşünmüyorum. Herkes hak ettiği yerde yerini yadırgayan yaptıklarını sorgulasın. Ne güzel bir söz. Üslup muhataba göre şekil alır. Değiştiremeyeceğini anladığın şeyler kabul edildiğinde savaşın bitiyor. Çapa Hakan Evcerer. Murat abi ben T3A20 Koç'tan Çapa Hakan Ejderer bu gece ikinci özel sözümü bırakmak istiyorum. Güçlü insanlar naziktir çünkü yok edeceğini bilip dokunmamayı seçmek en yüksek kudrettir. O yüzden oku attıktan sonra değil yayı gererken düşünmek lazım Çapa Hakan Ejderer. Murat abicim ben evin satır T3A20 Koç'unda bulunan bir tanem her şeyim Ersin Satır radyo başına. Biricim seni üzmek en son isteyeceğim şey bile değil. Lütfen beni sesinden ve gülüşünden mahrum bırakma. Hayatımda başıma gelen en güzel şeysin. Seninle kurduğumuz bu güzel dünyayı anlık bir öfkeyle sarsmak en son isteyeceğim şeydi. Gülüşünü görmek için tüm ömrümü feda ederim biliyorsun. Dünyanın en güzel gülüşüne sahip sevdiğim iyi ki benimsin. Seni her şeyden çok seviyorum. Sen her şeyimsin unutma bunu evin satır. Son mesajımızdı WhatsApp üzerinden okuduğumuz. Evet WhatsApp'ımızı şöyle bir kapatalım. Kardeşlerim iki kısa şarkı müsaade isteyeceğim. Evet iki güzel şarkı hemen hemen bir 6 dakika sonrasında operatör mesajlarında kaldığım yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle.

0: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

geldik. SMS üzerinden kaldığımız yerden devam. T1B14'ten Fuat Afindi radyo başına. Ömrüm seni çok özledim. Bugün de Müslüm'den Ay Karam şarkısı sana gelsin. Nerede olsan, kimle olsan bendesin. Ben Altındağ'dan Emrah Şakran Kadın Kapalı. B3'te bulunan Gülüm'e buradan derin sevgi özlemlerimi gönderiyorum. Ve Ahmet Kaya'dan Karayazı şarkısı armağan ediyorum. Hiç şüphen olmasın gece bugünler. Allah'ın izniyle sabret kurban oldum. Murat abi selamünaleyküm. Ben T1B5 koğuşundan tahliye olan Berke Demirli Zından. Aleykümselam Berke kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Seyit Ahmet Güleş, Fafili, Hüseyin Yavuz ve dostlarım eski İzmirli Engin Zengin Narlıdereli, Berdan Dorman hepsine çokça selam. Hayat zenginlerden yana olabilir ama ölüm tarafsızdır. Murat abi ben B1-T5 koğuştan tahliye olan Berke Demirli Zından. Buradan dostlarım Engin Zengi Berdan Dorman'a çok selam olsun. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilemez. Murat abi ben T1-B9'da yatmakta olan Devran Çimenli. Aynı kurumda bulundum dostum Arda Yıldırım'a selam olsun. Yarın çıkacak kadar umutlu yıllarca yatacak kadar sabırlıyız iki gözüm. Ben T1B9'da yatmakta olan Devran Çimenli, aynı kurumda bulunduğum Kemal Şahin ve Utku Büyüme abilerime selam olsun. Ben T1B9'dan Devran Çimenli, aynı sofrayı paylaştım. Abim Balçovalı Ertay Başar ve kardeşim Çamkule'nin efsane abilerinden Asil Ateş'e selam olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1B9'dan Devran Çimenli, 3 nolda yatmakta olan dostlarım Eren Araz ve İsmail Yangın'a selam olsun. T2'de yatan nefesim Bünyamin'im, güzel gözlüm, ömrüm, her şeyim, geleceğim, can yoldaşım, biricik eşim. Doğum günün kutlu olsun, nefesim iyi ki doğdun, iyi ki varsın, güzel kızın seni çok ama çok seviyorum, kocaman öpüyorum, o güzel gözlerinden iyi kim. Selam Murat abi, Şükran İrge radyo başına, aleyküm selam Zeki kardeşim. Eşin Zeki Batman'dan eşin Zeki, çocukların Yusuf, Gazel, Ceren seni seviyorum. Kavuşuruz diye avunurum ben. Sensizlik çok zormuş, yanıyorum ben. İçimi ince bir sızı kavurur. Sensiz mi geçecek sevda mevsimi? Şükran İrge ve arkadaşı Çimen Tepeli Ayşegül için sevda mevsimi şarkısı armağan olsun. Ben B9 koşulan İrem Erdemir. T1A1'de bulunan can parçam babam Orhan Siyah Koç radyo başına. Kısıtlama almışsın, sıkılma. Ben evdekileri senin yerine bol bol arayıp kontrol ediyorum. Merak etme, herkes iyi, ben de iyiyim. Sen iyi olduğun sürece hepimiz iyi. Seni çok seviyorum, çok da öpüyorum. Gecenin tüm güzel şarkıları benden sana gelsin. Yakışıklı babam, seni Rabbime emanet ediyorum. Ben T4A2 Doğanlar koğuşundan Mesut Turan. Öncelikle Kral Mümin Doğan, Emre Doğan ve Big Boss Barış Doğan'a selam olsun. Bugün yakışıklı kardeşim namı der Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitiriyorum. Zirvedeyken akbaba, dipteyken akraba olanlar bizden uzak, Allah'a yakın olsun. T2'de yatan abim Bünyamin'im, seni çok seviyorum, iyi ki varsın, dualarımız hep seninle, İnşallah tez vakitte çıkarsın. Cuma günleri sohbete gittiğimde hep senin için dua ediyorum, İnşallah kabul olur, seni seviyorum. Ben Buca'dan Samet Can Kahveci, ben hemen B16 koğuşuna kadar ortaklığı yaptım Gökhan Yıldırım abim. Doğum gününü enişten dileklerimle kutlarım. Bir dahaki doğum gününü ailen ile geçirmen dileğiyle seni seven kardeşim Buca'dan Samet Can. Ben T1B13'ten Ayhan Öğüt, aynı kurumda bulundum dostum Ayhan Dilovan radyo başına. Dilom, Ahmet amcayla beraberiz, bizimkileri ara, haber ver nerede olduğumu. Ben T1A17 koğuşundan Nurullah Koçak, koğuşumuzun adaletini sağlayan Murat Değirmencioğlu, ölümsüz çavuşlarımız Muhammed Emin Subaşı, Yaşar Canbal, Emir Yakup Yılmaz, Zeynel Akman, Serhat Öztürk, Oğuz Demirel, Muhammed Alperen Bayır, Mahmut Haktan Yar, Serhat Yıldırım, Hakçan Ergün, Rıdvan Bayır, bu derlere çokça selam olsun. Ben T1A17 koğuşundan Nurullah Koçak, koğuşumuzun adaletini sağlayan Murat Değirmencioğlu, ölümsüz çavuşlarımız Muhammed Emin Subaşı, Yaşar Canbal, Emir Yakup Yılmaz, Zeynel Akman, Serhat Öztürk, Oğuz Demirel, Muhammed Alperen Bayır, Mahmut Haktanyar, Serhat

Serhat Yıldırım, Hakşan Ergün, Rıdvan Bayır, bu derdere çokça selam olsun. Aynı kurumda bulundum Aslan abim Murat Koçak, Selat Bale'ye selamlar olsun. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben Murat Akgüz. Aleykümselam Murat kardeşim. Kadın kapalı C16 koğuşuna yatan sevgilim, her şeyim Selinay Sayan radyo başına. Dün uyuyakalmışım, sana istek yapamadım. Seni unuttuğumu sanma. Seni unuttuğum gün öldüğüm gündür. Seni çok seviyorum. Seni çok özledim. Sana kavuşacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum. Sen de güçlü ol oralarda. Dikkat et kendine. Kibariye'den Gülü Soldurmam şarkısı armağan olsun. Allah'a emanet ol sevgilim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben A5 Koğuş'tan Tepecikli Belgin Durak. Aleykümselam kız kardeşim. Derlerim başta bal damlam canım kardeşim Şehriban. Fidan Diyarbakır'ın Gülü Öznur Kalli. Esmer'in Meryem Demir Döven küçüğümüz canım. Busenur Çevik ablan Nazlı Aydın Rukiye Savaş. Sevinçek üzülmedim ki ismi geçen canlara armağan olsun. Gece çalan tüm Kürtçe şarkılar Şehriban, Fidan ve Öznur Kalli'ye gelsin. Murat abi ben A5 Koğuş'tan Karşıyakalı Meryem Demir Döven. Derdi canlar Mardinli güzelimiz Şehriban, Fidan. Yarım gelen bir mesajımız kardeşlerim. Murat abim iyi yayınlar. Ben Buca'dan Murat. Aleykümselam. Sağ ol kardeşim benim. Ben hemen B16 koğuşundan istirahatte olan Samet Can kardeşim. Enver Yılmaz'dan yollarına güller ektim. Bekledim şarkısını armağan etmek istiyorum. Onu çok seviyorum. Sağlıcakla. Selamünaleyküm abi, hayırlı akşamlar. Aleykümselam kardeşlerim. Şakran'da yatmakta olan Aziz Çelebi, Şevket Kılıç, Torbalı'da yatan Maze, Foça'da yatan Delil Kılıç, Mahir Kılıç'a Müslüm Gürses'ten bu da geçer şarkısı armağan ediyoruz. Ben Bayraklı'dan Direş, çalarsan seviniriz. Hayırlı geceler kardeşlerim. Allah tüm kader mahkumlarının yardımcısı olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B18'den tahliye olan Yasin Uçar. Aleykümselam Yasin kardeşim. Başta Ozan Dahan, Erdi İsmail Bilgiç, Ercan Küleş, Süleyman Güneş, Apo Yenince, Mehmet Ali Erbil, Emirhan Zırhlı olmak üzere B18'deki bütün abi kardeşlerime selam olsun. Ben Ankara Sincan'dan Muti. Kadın kapalı A5 koğuşun olan Sıla Hüyük. Canım karım. Canım kanım, her şeyim ablama benim için Mahsun Kırmızı Gül'den Kekom şarkısı çalarsanız sevinirim. Gereğini talep ve arz ederim Murat abi, seviyorsun. Estağfurullah kardeşim benim. Şakran'da yatmakta olan canım ablamız Burcu Sazcı ve Sözden Talha. Dilara Elduran Yosun, Leyla Fatma Fidanlı Yıldız Çivi Hasret Tanrıver. Allah'ın izniyle en kısa zamanda yanımızdasın. Güzel canını sıkma, seni çok seviyoruz. Allah'a emanetsin. Seni çok özledik. Çakır ablam kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Bu şarkı hepinize armağan olsun. Gökhan Doğanay'dan Son Durak. Ben Aleyna B8 Koç'tan bulunan Nermin Altun'da annem. Canım annem, ben seni çok seviyorum. İyi ki varsın, kendini üzme olur mu? Geleceksin. Aslan annem, seni çok özledim. Sen benim her şeyimsin. En yakın zamanda seni alacağım. Aramanı bekliyorum. Bana haber gönder annem. Hazar Yıldız geleceğimi bekle. Beni çalarsanız sevinirim abim. Ben T4B10'dan Hasan Özyaşın, yani Efo. Kadın kapalı da bulunan biricik eşim, sonsuzluğum, sonsuz aşkım Filiz Özyaşın. Babalar gün içi göndermiş olduğun hediyeni aldım. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsın, iyi ki benim eşimsin. İyi ki benim ömrümdesin. Gerçekten bir kalp bir defa severmiş. Sen benim bu dünyada tek sevdiğim sensin. Gördüğüm en güzel rüya sensin. Seni çok seviyorum. Az kaldı kavuşacağız Efo'm. Hemen sayfamızı yenileyelim. Şöyle iki sayfa açalım. Evet. Ben B9 koçtan Nasibe Erkeş, canımın içi olan Nuran Gökçen. Her ne kadar gülüşlerimiz bedelini gözyaşlarımızla ödüyor olsak da asla gülmekten korkmadık. Her defasında yara alsak da sevdiklerimizin sevgisinden kaçmadık. Kan alarken bile gözlerimiz kimseyi unutarak bakmadı. Ben B9 Koç'tan Nasibe Erkeş, Ayşe Fulya Bulut, Beste Soğukuyu, Gülseren Yılmaz şarkı armağan etmek istiyorum. Arap Şükrü'den Beni Bu Şehir Boğuyor. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A7 Koç'tan Gedizli Hamza Önay. Aleykümselam Hamza kardeş. Aynı koğuşu paylaştım canımdan çok sevdiğim iki gözüm Gürçeşmeli Ünal Yılmaz abim ve onun derdesi Yağmur yengem. Rabbim sizi ayırmasın, en kısa zamanda birbirinize kavuştursun. Murat abi bu derde abim ve yengeme Eyüp o Yeraltı şarkısını armağan ediyorum.
Murat abi ben Şakran T3A7 koğuşundan Hamza Önay çok kıymetli kader mahkum abilerim dostlarım Yunus Ersoy, Hakan Şimşek, Oskan Tok, Barış Sezgin, Serdar Burak, Önder Keleş, İkinoğlu'da yatan can dostlarım Muhammed Çağran, Muhammed Batan, Kuruçaylı, Marco, Yusuf Bayram'a selam eder sevgilerimi yollarım özgür günlerde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet. Murat abi biz B1 koğuşundan Ceren Korkmaz, Helin Aydın niyetimiz kartallar gibi yüksekten uçmaksa sürüngelerle düşüp kalkmayınız. Uygar Donay'dan gemileri yaktım. Bu gece armağan olsun. Murat abi ben Şakran T3A7 koğuşundan Ünal Yılmaz, kadın kapalıda yatan ömrüm, güzel eşim radyo başına. Çok mermiler patladı bu şehirde. Ben bir tek sana vuruldum. Hayatımın kadını seni çok seviyorum. Gür Çeşmeli Ünal Yılmaz. Murat abi bir istirhamım var. İbrahim Tatlıses'ten böyle bir aşk duydunuz mu? Şarkısını çok sevdim. Eşim Yağmur Yılmaz'a gelsin. Seni seven kocan Ünal Yılmaz T3A7 koğuşundan selamlar. Aleyküm selam sağ olasın Ünal kardeşim. Ben Havva Kurşun Şakran Kadın Kapalı B10 koğuşundan bulunan can dostum Burçin Çolak için Amu 988'den özür dilerim şarkısı yayınlar mısınız? Burçin'im zaman bazen yavaş ilerler ama hiçbir zorluk sonsuza kadar sürmez. İçinde taşıdığın umut seni en zor zamanlarda bile ayakta tutacak en büyük gücün olsun. Bugün o kapıların ardında olabilirsin ama hayallerinin, umutlarının ve yarınlarının önünde hiçbir kapı sonsuza kadar kapalı değildir. Sabrınla, direncinle, güçlü duruşunla bugünler geride bırakacak yarım gelen bir mesajımız. Hemen sayfamı bir kez daha yenileyim kardeşlerim. Bir sayfa daha açayım. Murat abi ben Nuran Gökçen T3A20'de bulunan canım Nihat'ıma sesleniyorum. Dün selamını aldım. Aleyküm selam. 10 gün sonra yasam bitecek. Mektup atacağım sana. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Abi canım Nihat'ım için Serkan Kaya mesela şarkısını çalarsan sevinirim. Ben B9 koğuştan Nasibe Erkeş canım içi olan Nuran Gökçen, her ne kadar gülüşlerimizin bedelini gözyaşlarımızda ödüyor olsak da asla gülmekten korkmadık. Her defasında yara alsak da sevdiklerimizin sevgisinden kaçmadık. Kan ağlarken bile gözlerimiz kimseyi unutarak bakmadık. Elbet bir gün bu zorluğu aşacağız canım kardeşim, seni çok seviyorum. Levent Şimşek'ten B7'deki canım kızım Perisu Şimşek, sevgili arkadaşım Murat Yalçın'dan Her Bir Şeyim şarkısı kızıma armağan olsun. Canım kızım yokuşlar dik olsa da güzel günler yakında, güzel kızım seni çok seviyoruz. 2 hafta sonra Allah'ın izniyle yanımızdasın. İyi ki benim kızımsın, canımsın. Ahmet Kaya'dan Oy Benim Canım şarkısı TK1 Ali Aşakran Cezaevi Çakır Koçak yeğeni Yunus Emre'den. Çevir koşu Murat abim, Kurtuluş abi, Osman Karakalpak, Ulaş Tekmanlı, herkese selam olsun, sizi unutmadım. Abilere kardeşler aç kapıyı gardiyan şarkısını armağan eder misiniz? Ben Habib Terzioğlu. Aleyküm selam Habib kardeşim. Merhaba Murat abim, ben Nuran Gökçen Sağol kız kardeşim, aynı koğuşta bulundum. Canım dostum Nasibe Erkeş radyo başına. Can dostum seninle aynı koğuşta geçirdiğimiz günler hayatımın en zor zamanlarında bana güç veren en güzel anılar oldu. Aynı ekmeği bölüştük, aynı dertlere sustuk, aynı umutlara tutunduk. Bazen tek bir bakışımız bile birbirimizi anlamaya yetiyor. İnşallah bu günler de geçecek. O gün geldiğinde burada kurduğumuz dostluğu dışarıda da aynı samimiyetle sürdüreceğimize inanıyorum. Rabbim hepimize sabır. Yarım gelen bir mesajımız. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1 B16'da yatmakta olan Diyar kardeş. Aleyküm selam Diyar, sağ ol kardeşim benim. Dostum Kenan Ting'e selam olsun. Ben Gediz'den Nurullah Önay, selamünaleyküm Murat kardeşim. Aleyküm selam Nurullah abicim. Şakran'da yatmakta olan aslan oğlum Hamza Önay'a enişten sevgilerimi ve dualarımı yolluyorum. İyi ki oğlumsun, iyi ki varsın, seni çok seviyorum Murat kardeşim. Çalarsam Müslüm Gürses'ten İsyankar şarkısını rica edeceğim. Görece'den Hakan abime, Özkan Tok kardeşime ve bütün koğuşa selamlar olsun. Tehlikeli bir şarkı. Güzel bir şarkı ama tehlikeli bir şarkı. Allah'ın sınırı. Bir kapandı diyor Emir Kaplası. İçimde var benim gönül yarası. Gözyaşlarımın diyor yoktur faydası. En sonunda işe yarar oldum diyor. Baba Allah rahmet eylesin.
Şakran, T1A11 Koşnet Magdolan, tüm arkadaşlarım İlhan abi, Polat abi, Şeref abi, Ali kardeşim ve tüm isimlerini sayamadım arkadaşlarım.

arkadaşlarıma. Beraber kardeşim, berber kardeşim Merdo Azer Bülbül'den elbet bir gün şarkısı armağan olsun. Ben Buca Gediz'den Nurullah Öna, Şakran T3A7 koğuşuna yatan oğlum Hamza Öna'ya sevgilerimi sunuyorum. Senin aracınla koğuşuna yatan bütün kardeşlerime, dostlarına selam ediyorum. Evlat seni çok seviyorum biliyorsun. Rabbim yanında olsun, Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler, mesafeler aramıza giremez. Allah var, gam yok. Ben B7'den tali olan Buse Çelik, canlarımın için Melisa, Esra, Berfin, Eda, Medine, Aslı. Sizleri çok seviyorum. Çok yakında dost meclisinde hep beraber. Selam Murat abim, ben A5 koştan Diyarbakırlı Şiko, aleyküm selam kız kardeşim. B5'te bulunan dünyalar güzeli, Çimentepe'li Ayşegül radyo başına. Murat abi dün Ayşegül rahatsız olduğu için dinleyememiş. Kalbimin odak noktası. Ne başka bir ten, ne başka bir neden. Azar Bülbül misali ille de sen, ruhumun diğer yarısı. Bana dünyaları verseler yine de vazgeçmem senden. Murat abi lütfen değerlim Ayşegül, Ayşegül'e Aynur Polat'tan O Yesmer'e şarkısını çalarsan ona da moral olsun. İyi yayınlar, geçmiş olsun Ayşegül. Allah şifanı versin kardeşim benim. Aslan abimiz diğer kardeş, kardeşleri Fırat kardeş, Ramazan kardeşten saygılar, selamlar olsun. Murat abi C8 koğuşuna yatmakta olan Nezahat Çokuyar radyo başına. Annem seni çok özledim. Gamze teyzeme çok çok selam söyle. İkinizi de çok seviyorum. Çok da özlüyorum. İnşallah bir gün siz de yanımızda olursunuz. Murat abi senden bir ricam olacak. Sakiler aşk kokusu çalarsan çok ama çok sevinirim. T3'te yatmakta olan Aslan abi Mazat Kaya'ya, kardeşleri Enes Kaya ve Ramazan kardeşten sevgiler, selamlar olsun. Murat abi Şakran B10'da yatan kız arkadaşım Aleyna'ma mesajım var. Aşkım çok özledim seni. Biraz daha sık dişini, güzel günler yakın seni. Çok seviyorum Azar Bülbül'den hüküm giymişim. Tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Murat abi Şakran B10'da yatan kız arkadaşım Aleyna'ma mesajım var. Aşkım çok özledim seni. Biraz daha sık dişini, güzel günler yakın seni. Çok seviyorum Azar Bülbül hüküm giymişim. Tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Ben B7 koğuşuna bulunan Berfin Kavtelek için ve arkadaşlarına gelsin ihtiyacım var. Livi versiyon, Acı Oğlu ve Tersine, Mardinli Delil Eliş. Ben Güzel Yalı'dan Berke Keren, başta Can abilerim Sinan'da, Rafet Kale, Hüseyin Saldıray olmak üzere iki gözlerim olan Çimentepe'li Şerafettin, Baran Büyüksu, Yamanlar'dan Ömer, Zeki Özdilek, Çimentepe'li Gözlük, B5 koşunu olan Aslan dostum Furkan Aslan'a selam olsun. Bu canlar için Eyüphan'dan Ekileri bir gün çalarsan çok mutlu olurum Murat abi. Murat abi Şakran T1'de yatmakta olan Azat'ım bugünlerde fazlasıyla kırıp döküyorsun, bilerek ya da bilmeyerek yapıyorsun ama canımı yakıyorsun. Bil isterim ne olursa olsun senden vazgeçmem. Her zaman arkandayım, hayatımın anlamı nilon seni, çok ama çok seviyor bir tanecik sevgilim. Ben Toroslu Furkan, Menemen A15'te olan Aslan dostum Güzel Yalılı Berke Keren'e selam olsun. Özgür günlerde olan inancını kaybetme biraderim. Sokaklar sensiz bir kişi eksik olsa da unutma ki İzmir bize ihanet etmez. Nazom canım, canım kardeşim, göz bebeğim benim, canımın içi, seni çok seviyorum. Yanındayım, canımdasın, saygıdeğer Neşe ablama selamlar. Pelo'ya, Selvi ablaya selamlar. Hepinizi çok seviyorum biricik kardeşim, önce Allah'a sonra size emanet ediyorum. Sizi de Allah'a emanet ediyorum. En kısa zamanda yanımızda olacaksınız inşallah. Çok az kaldı. C14'te kalan sayılı insanlara selam olsun. Sizleri çok seviyorum. Ey Podan, sana rağmen Nazo evimizin ışığına gelsin. Allah'ın varlığını daim etsin Nazom. Mert Budin, can parçam, uzaklardan sarıldım, canım kanım, doğum günün kutlu olsun. İyi ki senin gibi bir abiye sahibim. En yakın zamanda yanımızda olman dileğiyle seni canından çok seven kardeşin. Murat Yalçın'dan Her Bir Şeyim şarkısı göz bebeğime armağan olsun. Ben Kadın Kapalı B3 koğuştan Tuğçe Kundakçı, başta değerlim Pınar'da ve farklı koğuşta olan canlarım Damla Ateş ve Zeynep Uğur'a sizlere selamlar olsun. Şakran Kadın Kapalı'da olan Sima Coşkun Samsun'dan selamlar. Ben Nazire Kına, iki gözüm güzel kızım, iyi misin? Bizi, senin yolman bizi sahada güçlendiriyor. Bugün görüşüm vardı, selamını aldım, çok mutlu oldum. Senden bir haber almak beni mutlu ediyor. Mesafelerin önemi yok, seni çok özledim. Seni seviyoruz, bunu unutma. Umutlarım var, güneş bize de doğacak. Allah'a emanet ol, dikkat et kendine oralarda. Kendini üzme, tez zamanda kavuşuruz, seni bekliyoruz. En büyük zenginin özgürlüğün olsun iki gözüm.

Murat abi, ben Bayraklılı Ahmet Hak'tan yoluna yolun bildiğim adaletli karizmatik Can abim Kurtuluş Şakarlı'ya bin selam olsun. Ayrıca abimin nazarında tüm abilerime, dost kardeşlerimize selamlar. Gece bir söz de benden olsun. Kalite ürün gibisiniz. İlk yıkamada yıpranıp gittiniz Bayraklılı Ahmet Hak'tan. Tekiye gelen dayımın oğlu Murat Küçükbaş. Geçmiş olsun, kafana takma. Avukatla irtibatta oluruz. Seni seven dayı oğlun eski İzmirli Kurtuluş Şakarlı. Ben B5 koşulan Eda alınca Sıla Maviş, Menekşe Andiş, benim derlerime gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Dökülecek yaprağımız kalmadı, gücü yeten ağacı sallasın. T2B18'de yatmakta olan Mustafa Evcimen'e Rabbimden sabrına sabır diliyorum. Biliyoruz bugün o da bizim gibi çok üzgün. Umarım bu sesimiz ona biraz mutluluk verir. Seni çok seviyoruz sevgilim. Elbet geçecek bu günler. T2B18 Mustafa Evcimen. T2B18'de yatmakta olan Mustafa Evcimen'e Rabbimden sabrına sabır diliyorum. Biliyoruz bugün o da bizim gibi çok üzgün. Umarım bu sesimiz ona biraz mutluluk verir. Seni çok seviyoruz sevgilim. Elbet geçecek bu günler. Selamünaleyküm, aleyküm selam, iyi yayınlar. T1C6'da yatan aslan eşim, her şeyim Turan Abanuz'a sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Dünya ne kadar yorsa da sen bana her seferinde yeniden iyi geliyorsun. İyi kim, seni çok ama çok seviyorum. Başaracağız şarkısını en değerlime armağan olsun. T1C6'da yatan aslan eşim, her şeyim Turan Abanuz'a sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Dünya ne kadar yorsa da sen bana her seferinde yeniden iyi geliyorsun. İyi kim, seni çok ama çok seviyorum. Başaracağız. Şarkısı en derdime armağan olsun. T1B14 Aliya Şakran'da yatan canım kanım babamın emaneti güzel kardeşim. Ben B7 koğuştan bulunan Berfin Kavtelek için ve arkadaşlarına gelsin ihtiyacım var. Livi versiyonu Acı Oğlu ve tersine Mardinli Delil Eliş. Şakran T1B14'te yatan canım kanım babamın emaneti güzel kardeşim. Hep onun yanındayım. Lütfen okur musunuz? Bizi de kimsesiz, kendi de kimsesiz bırakmasın. Onu çok ama çok seviyorum. Benim biricim Ali Kınık'tan kardeşim babamın emaneti çalarsanız sevinirim. Şakran kadında olan kızımız Sima'ya halacım nasılsın, iyi misin, iyi olmanı diliyorum, seni seviyoruz, özledik, kendine çok iyi bak. Saadet halan ve amcan Mesut, iyi geceler. Kadın kapalı şakranda yatmakta olan iki gözüm Sima'm, bugün seni çok güzel gördüm, çok güzelleşmişsin. Seni öyle gördüm, çok mutlu oldum, sen iyisen ben de çok iyiyim. Bizi merak etme, hepimiz oturuyoruz, bir aradayız, Allah'a emanet ol, seni çok seviyorum, kurban oldum. Aslan kardeşin Çağla Gülbahar. Canımdan çok sevdiğim canım oğlum Ramazan Oğulcan Karakaya. Sayılı gün çabuk geçer Allah'ın izniyle, sana ve tüm T1B12 koğuşuna selamlar. Telefonunu bekliyorum oğlum. Ali Kınık'tan Biz Ne Günler Gördük Reis şarkısı sana tüm T1B12 koğuşuna gelsin. Şakran T1B14'te yatan canım kanım babamın emaneti güzel kardeşime Halis Hak'tan Uçar'a hep onun yanındayım. Lütfen okur musunuz? Bizi de kimsesiz, kendi de kimsesiz bırakmasın. Onu çok ama çok seviyorum. Benim biricim Ali Kınık'tan kardeşim babamın emaneti çalar mısınız? Selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam kardeşlerim. Şakran T1B14'te yatan canım kanım babamın emaneti güzel kardeşime Halis Hak'tan Uçar'a hep onun yanındayım. Lütfen okur musunuz? Bizi de kimsesiz, kendini de kimsesiz bırakmasın. Onu çok ama çok seviyorum. Benim biricim Ali Kınık'tan kardeşim babamın emaneti çalar mısınız? Gece umuda kelepçe vurulmaz. Gece umuda kelepçe vurulmaz. Ben Berke Keren Can dayım Sinan'da, dört duvar arasında hem sıkılmamı hem yıkılmamı engelleyen dağ gibisin. Murat abi, dayım için Eyüphan'dan diyelim. Üç gecedir yatamadım, armağan olsun. Kadın kapalı şakranda yatmakta olan can kardeşim Cansu Seda Gülbahar ömrüm. Bugün aramışsın, duymadım. Her dakika aradığın için yetişemiyorum. Merak etme, sabah yanındayım. Yanına geleceğim için yemin ederim zaman geçmiyor. Çok heyecanlıyım. Senin yanına gelmek için heyecanlanacağımı düşünemezdim. Gözünü aç kapat, sabah beraberiz. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol can kardeşim Çağla Gülbahar. Şakran T1B14'te yatan canım kanım babamın emaneti güzel kardeşim Halis Hak'tan Uçar. Hep onun yanındayım. Lütfen okur musunuz? Bizi de kimsesiz, kendi de kimsesiz bırakmasın. Onu çok ama çok seviyorum. Benim biricimi Ali Kınık'tan kardeşim babamın emaneti çalar mısınız? Gece söz umuda kelepçe vurulmaz. Murat abi, ben Çimentepe'den Tuğçe Şakran kapalı T1 Aşık Koğuşu'na can coşkun kocam. Seni çok seviyorum.

İnsanın evi yaşadığı yer değil, mutlu olduğu yerdir. Benim evim senin olduğun her yer, sevdim. Ben sanırdım ki insanın sadece kendi canını taşırmış bedeninde. Oysa seni severken anladım ki Allah kalbime bir can da emanet etmiş. Çekerim derdin dağ gibi olsa, yanarım sevgin ateş de olsa. İyi geceler kocam, seni çok seviyorum. Murat abi, ben Şiventepe'den Tuğçe T1 A3'te olan Can Coşkun. Kalbim, sevgilim, seni çok seviyorum. Çok özledim. Ben bir tek senin gözlerinde kayboldum. Bakma seni darladığıma. Ben her gece sana hiçbir şey olmasın diye dua ediyorum. Bir annenin evladına beslediği sevgiyi besliyorum. Ben senin gözlerindeki yorgunluğunu kalbime ödedim. Kalbim, kendine çok iyi bak. İyi geceler kocam. T3 C4'te yatmakta olan Azat Kaya, girdiğini bugün duydum. Çok üzüldüm. Kardeşinle konuştum, haber yolladım sana. Kalp kalbe karşıymış, sen de bana yollamışsın. İnşallah iyisindir, en kısa zamanda çıkacaksın inşallah. Allah'a emanet ol, seni seviyorum Çağla. Bir tane daha mesaj okuyayım. Sonrasında 3 tane güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakacağım kardeşlerim. Şakran kapalı T3C4 koğuşuna yatmakta olan Azat Kaya, girdiğini bugün duydum. Çok üzüldüm. Kardeşinle konuştum, haber yolladım sana. Kalp kalbe karşıymış, sen de bana yollamışsın. İnşallah iyisindir. En kısa zamanda çıkacaksın inşallah. Allah'a emanet ol, seni seviyorum Çağla. 3 güzel şarkı kardeşlerim. Bakalım. Evet, sırada 3 güzel şarkı. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.

kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abi. Aleykümselam kardeşlerim. Şakran T1B14'te yatan canım kanım babamın emaneti güzel kardeşim. Halis Hak'tan uçar. Hep onun yanındayım. Yokluğu o kadar zor ki. Seni çok ama çok özlüyoruz. Gece bir söz umunda kelepçe vurulmaz Enver Yılmaz'dan aç kapıyı. Gardiyan Arban olsun. İyi akşamlar abi. Ben Deniz hep Yılmazer. Sağ ol kardeşim benim. Kadın kapalıda yatan can ablam Ayzer Akbayırlı. Canım annem Sevda hep Yılmazer. Ben iyiyim merak etmeyin. B3'te yatan kızlarıma arkadaşlara selam olsun. Ben Merve Kundakçı. T2'de yatan eşim Nevzat Şanlı radyo başına. Evimizin direği neşesi. Biz evdeyiz iyiyiz. Merak etme seni çok özlüyoruz. Sen yokken hiçbir şey yapmak gelmiyor içimden. En kısa zamanda kavuşacağız inşallah. Yine ömrünü yiyeceğim. Merak etme seni çok seviyorum. Rabbime emanetsin. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B14 galericiler, pırlantacılar, koğuşundan Sait Çelik. Aleykümselam Sait kardeşim. Başta amcam olmak üzere koğuşun adaletini sağlayan Yalçın Öztanık, mesul yardımcısı Kenan, Sadullah, Başat, Samet Tural, Osman Güneş, Uğurcan Tekin, Şahin Kaya, Fuat Afindi, dostum Halis Uçar, Hayalet Mustafa, Eko, Hamdullah, Yağız Çetin ve bizi seven sayan dostlara bin selam olsun. Sana da kolay gelsin abi. Sağ ol Sait kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Peker. Aleykümselam kardeşim. Kadın kapalıda yatan sultanım kardeşim Ebru Özuyanık. Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak ve de oradaki arkadaşlarına da selam olsun. Murat abi ben T1B14 galericiler, pırlantacılar, koğuşundan Sait Çelik, başta amcam olmak üzere koğuşun adaletini sağlayan Yalçın Öztanık, mesul yardımcısı Kenan, Sadullah, Başar, Samet Tural, Osman Güneş, Uğurcan Tekin, Şahin Kaya, Fuat Afindi, dostum Halis Uçar, Hayalet Mustafa, Eko, Hamdullah, Yağız Çetin ve bizi seven sayan dostlara bin selam olsun. Sana da kolay gelsin. Kadın kapalıda yatan kurban oldum. Sima Coşkun, canım ablam nasılsın, iyisindir inşallah. Kendine hep iyi bak. Sen iyi ol yeter, biziz. Hep beraberiz, oturuyoruz sadece. Seni çok özlüyoruz. Eski günlerdeki gibi hep beraber olacağız inşallah. Az kaldı. Sen benim iki gözümsün, bebeğimsin. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol, iyi geceler. Ezo ablam, sana da çok çok selamlar. Müge Kına. T4 Çağatay, aşkıma selamlar. Seni çok özledim, aşkının tanesi. Abi B3'te yatmakta olan can suyum, hatunum, yüreğim, aşkım, kadın, bana huzur verenim, seni çok seviyorum. Abi bu iki serseriye Cengiz İmren'den seni çok özlerim şarkısını çalarsan sevinirim. Ve beni bilen herkese selamlar olsun, Rabbim hepimizi kurtarsın. Kadın kapalıda yatan Cansu Gülbahar nasılsın, bacısı iyisindir inşallah. Biz iyiyiz, bacılar olarak oturuyoruz, sizi bekliyoruz, yarın yanındayım inşallah, seni de çok özlerim. Hadi gel de. Seni unutmadım, şiirini dinleyelim beraber. Gene az kaldı, sabredin, sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun, öpüyorum. Müge Kına. Ben Menemenli'nin namı der Murat Eriş. Kadın kapalıda yatan, benim için kıymetli ve değerli olan canım eşim Nazan Demirhan aşkım. Avukatın yanına gelecekmiş bu hafta seninle konuşmaya, haber.

Gün olsun. Sen sakın bizi merak etme. Biziz, çocukların sana çok selam var. Seni çok seven Namıder, aşkım Murat'ı da görmüyoruz. Onu da çok özledim. Seni de çok özledim. Bu akşam çalan en güzel şarkılar senin olsun ömrüm. Ben Kevser Birnoğlu'da bulunan babam Yusuf Aşık ve abim Özkan Aşık radyo başına. Koca çınarlarımız elbet o güneş bir gün hepimize doğacak. En kısa zamanda sabır, kendinize dikkat edin. Uygar Doğan'dan gelir gelir, o yar gelir şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben C6 Koç'tan Ceylan Kılıç. Bunca insan arasında bana candan gelen kardeşim, dostum, her şeyim Nahide. İyi ki varsın. Seninle aynı odayı paylaşmak bazen zulüm olsa da baş tacısın. Benim için çok kıymetli ve çok değerli olduğunu unutma. Ayrıca Nahide'nin C15 Koç'una bulunan kıymetli sevdiği Gülsüm Yazgan'a da selam olsun. Gece sözümüz, biz hayal kurmayı sevmeyiz çünkü umuda aşığız. Abi şarkımızı lütfen çalar mısın? Sefo ve Tefo, kimler gelmiş çalarsan sevinirim abi. Selamünaleyküm Murat abi, Şakran T1 ve 14'te yatan canım kanım babamın emaneti güzel kardeşim Halis Hak'tan uçar radyo başına. Hep onun yanındayım, yokluğun o kadar zor ki seni çok ama çok özlüyoruz, elbet bir gün yanımızda olacaksın. Gece bir söz, Umuda Kelepçe Vurulmaz, Enver Yılmaz'dan Aç Kapıyı Gardiyan armağan olsun X3. Herkese iyi akşamlar, ben Umut Kına. Kadın Kapalı'da olan canlarım Sima ve Cansu, nasılsınız canlarım? Biziz, merak etmeyin, canınızı sıkmayın. Allah'ın izniyle çıkacaksınız. Sizi seviyorum, arkadaşlarınıza selam söyleyin. Kurum içi bizi tanıyan tüm dost abi kardeşlere selam olsun. Şakran T1 ve 14'te yatan canım kanım babamın emaneti güzel kardeşim Halis Hak'tan uçar radyo başına. Hep onun yanındayım, yokluğu o kadar zor ki seni çok ama çok özlüyoruz, elbet bir gün yanımızda olacaksın. Gece bir söz, altından kupa olsa da kuru çeşmeden su dolmaz. İnsan ne kadar mert olursa olsun düşenin dostu olmaz, Umuda Kelepçe Vurulmaz, Enver Yılmaz Aç Kapıyı Gardiyan armağan olsun X3. Ben Çimentepe'den Yasemin Aşık, bir nolda bulunan aşkım Yusuf Aşık ve koca çınarım Özkan Aşık. Dört nolda olan ikizlerim Hazat Aşık ve Barış Aşık, Baran Aşık. İki nolda olan Yusuf Sarsılır, kadın kapalıda olan Bahar Dündar, çocuk ve gençlikte olan Bulut Aygören radyo başına. Siz yıkılmaz bir koca çınarsınız, canınızı sıkmayın, dualarım sizinle, hepinizi seviyorum. Özgür Ayaz söyle kardeş, kıymetlilerime armağan olsun. Ben Murtakeri Gülümser, Şakran T3'te yatmakta olan Hakan Bayram'a Linet'ten odalarda ışıksızım çalar mısın? Yerim Burak Şahan'a gelsin. Verebileceğin en cesurca karar kalbini ve ruhunu inciten şeyi bırakmaktır. Özgür günler yakınları. Şakran T2'de yatmakta olan Enis Kaya, Enis ben Yağmur, bana acil ulaş bekliyorum. Ben Menemenli Namıder Murat Eriş, kadın kapalı yatan benim için kıymetli ve değerli olan eşim Nazan Demirhan, ömrüm her daim aklımdasın, seni çok özledim. Sensiz burası can sıkıyor, her şeyimiz tam bir sen eksiksin Cano. Sen de canını sıkma, her şey olacağına varır. Bugün olmasa elbet bir gün o güneş bize de doğacak Sultan. Çocukların sana çok selam söylüyor. Gecen hayırlı olsun. Bu akşam çalan en güzel şarkılar senin ve masanı paylaştığın arkadaşların olsun. Menemen'den selamlar. Şakran T4 C3 koğuşuna bulunan Erol Üzer radyo başına. Ben Irmak Erol'um, seni çok özledim. Beni bu hafta bir dakikada olsa aramadın. Anladım ki sen cennet gözlüğünden vazgeçmişsin. Ama kalbim ve dualarım her zaman seninle. T4 C3 koğuşuna bulunup bu sesi duyan abilerim Erol'a iletirse sevinirim. Cennet gözlüğün seni asla unutmadı. Gülüşü güzel adam. Murat abi, ben B8 koğuşundan Pelin Bircan. Canım kadar sevdiğim Diren Barut, Nermin Altun, Dilara Öner, Minik Serçe, Çağla Şen, Zeynep Uçar, Kamile Sayak, Duygu Batan, Erkeş, Emine Temel, tüm güzel şarkılar sevdiklerime gelsin. Cezaevi dostu bir başkadır. İsmi geçen B8 koğuşundaki arkadaşlarım için gece bir söz bırakmak istiyorum. Yeryüzü şahidim olsun ki gökyüzü kadar seveceğim. Yarım gelen bir mesajımız. Şakran Kapalı TTP Ceza İnfaz Kurumu'nda yatan Murat abi, iyi akşamlar. C9 Elvan Ergün, gece bir söz bırakmak istiyorum. Kimse vazgeçilmez değildir. Vazgeçtiklerimiz daha iyi bilir. Fikret Delikanlı'dan ne sormuş. Ben B7 koğuşundan bulunan Berfin Kavtelek, çok özledim. Herkesten, her şeyden. Mardinli Delil Eliş. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2 B16'dan tahliye olan İsa Altun. Aleykümselam İsa kardeşim.
koğuşumuzun düzenini sağlayan dayım koca reis Yaşar Akköse selam olsun. Kader birliği yaptım kardeşlerim Onur Çokuyar, Altay Küksal, Arda Virtangil, Samet Aşra Bolca selam olsun. Özgür günlerde buluşmak dileğiyle. Dualarım sizinle. Ahmet Kaya'dan sürgün armağan olsun. Şakran cezaevi C11 koğuşuna yatan Gülcan anne aradın ve maalesef ki duymadım ve açamadığım için kendimi çok kötü hissediyorum. Ben iyiyim, sen de iyisindir inşallah. Seni çok seviyorum. Yarın gelemeyecek saat 12.30'da beni ara lütfen. İyi geceler. Şakran T3-6'da yatan Zaza Cihan Müldür'e selam olsun. Ali Haydar Göçlü'den babam şarkısı armağan ediyoruz. Şu an uzakta olabiliriz ama en yakın zamanda yanımızda olman dileğiyle Rabbim herkesi sevdiklerine kavuştursun. Seni çok seviyoruz babacığım. Kızların Toprak, Çiğdem, Ömür. Ben hemen kapalı T tipi C12 koğuşundan Aslan abim Yaşar Gönül Ala gelsin. Yine gece çöktü, bir gün daha kavuşmamıza az kaldı abim. Yaşarım unutma ki bir umuttur. Her zaman yaşamak ne orası ne de başkalarına kalmayacak inşallah. Özgür günler hepimize olsun inşallah. Seni çok özledim Yaşarım. Keşke bazı derler vaktinde bilinseydi. Derdin her şey bizim için de vesile oldu. Beni düşünme. Her zaman yanında arkanda olduğumu bil aslanım benim. Seni çok seviyoruz. At 247 güzel bir şarkı. Seyfi Doğanay'dan karanlık çöküyor bağlarıma. Karanlık çöküyor bağlama bağıma. Sarsılmaz koluma dersin o şarkısı olur musun abi, gönderen yaralı Yiğit Aziz. Seyfi Doğanay'dan karanlık çöküyor bağlama bağıma. Bombalar yağıyor sarsılmaz koluma dersin o şarkısı olur musun abi, gönderen Yiğit Aziz. Şakran T tipi C9 koğuşundan yatan Elvan Ergün'e gelsin, özlenen beklenensin. Kızın hep seninle birlikte. Kendine iyi bak, seni çok özledim, çok seviyorum annem, iyi ki varsın. Kardeşim merak etme, o bana emanet. Az kaldı, sabır, üzülme. Sen biz neleri atlattık, bunu da atlatırız. Elvan'ım, annem seni çok seviyorum. Bu da benden sana gelsin. Azar bülbül bile bile yaktın, sana armağan olsun. Allah'a emanet ol. O da, arkadaşıma da Gamze'nin de sana çok selam var. Altında Çamkule Mevlana seni bekliyor. Hemen son mesajlarını okuyalım. Evet, açalım şöyle bir sayfamızı. A5 koşun olan cam parçalarım, güzel kızlarım Sedef Nur Aşkınar ve Pervin Dondur, az kaldı özgür günlerinize. Sizi dışarıda bekliyorum. Önce Allah'a sonra sizi size emanet ediyorum. Derya Bedavacı annem armağan olsun. Şakran T3 John koğuşuna yatan Şahin Gündoğan, babasının canı aklım hep sende babam. Apo Uluç Serkan Uluç'un selamları var, Allah'a emanet olun. Şakran'da yatan Berat Kurtay, neden bugün aramadın beni, dün babanın evini söyleyeceğim için mi, artık istemiyorum ne oluyor dediğim için mi aramadın? Hayırdır, sen beni delirtiyorsun, kurmama sebep oluyorsun, farkında mısın neden yapıyorsun bunu anlamıyorum, kafayı yiyeceğim sayende, bravo sana. Berat Kurtay, sana bravo, beni yine ne hale soktun, sen bana böyle yapmaya devam et, neden aramadın bugün tek bir yerden bile. Ben T114'ten Ali Alpas, Ali Arap Aslan Murat abi, senin aracının de iki nolu C5 koğuşunda Engin Avşar Özcan Arap Aslan'ın dikkatine. Abi telefon evran geldi, yengeye kız kardeşim mesaj attı, sana iletmeleri için ararsın, bu mesajı duyan iki nolu C5 koğuşlu arkadaşların dikkatine, ben Arap Aslan yani Şoreş. Murat abi, ben T1A14'ten Ali Arap Aslan. Murat abi, senin aracının ile iki nolu C5 koğuşunda Engin Avşar Özcan Arap Aslan'ın dikkatine. Abi telefon evran geldi, yenge kız kardeşim mesaj attı, sana iletmeleri için ararsın, bu mesajı duyan iki nolu C5 koğuşu arkadaşların dikkatine, ben Arap Aslan yani Şoreş. Ben T1C15'ten tahliye olan Gümüş Balalı Enes Saçlı, koğuşumuzun adaletini sağlayan Baran Eroğlu ve dostlarım Gümüş Balalı İbrahim Kurt Kuruçaylı Reşat Kemendi, Tepecik'ten Mehmet Ali Tacar, Yamanlardan Onurhan Bostancı, Murtakeli Pepero, Osman Şahin Doğan Aktaş, Beren Gazioğlu ve farklı kurumlarda olan Muhammed Saçlı, bu dostlara Ali Kınık'tan Zenferi armağan olsun. T1C15'te yatmakta olan aslan kardeşim Mehmet Ali Tacar, en yakın zamanda yanımızda olursun. Dostun Gümüş Balalı Enes Saçlı kardeşime yol yemez armağan olsun.
Ben T1 John 5 Koç'tan tahli olan Gümüş Balalı Enes Saçlı, abilerim Dadaş İbrahim Meral Muhammed Saçlı, Batuhan Akka, Emrecan Sürücü, Enes Köse, İbrahim Kurt, Onurhan Bostancı, Furkan Yanık, Şerefli Atan, tüm Gümüş Balayamanlar çocuklarına selam olsun. Ben Ronar B7 Koç'tan yatmakta olan ablalarım Seher, Melike, Reyhan canımın en içi, anneannem, Koko kardeşim, Sıla, Zeynep, Hatice, sizleri hepinizi çok seviyorum. Rabbim en kısa zamanda sizleri de aramızda görmeyi nasip etsin. Her gün gözüm sizi arıyor. Hele Seher abla, sen benim öz ablamdan ötesin. Biraz daha sabır edin, az kaldı. Sizi tek tek almaya geleceğiz o kapıdan. Sizi çok seviyoruz. Murat abi T1B2 Koşnetmak'ta olan Mehmetcan Yıldırım radyo başına, kalbimin sahibi Memo aslanım, çok başka sevdiğim ömrüm, çok özledim sevgilim, bir an önce yanımda olman dileğiyle kendine çok dikkat et, seni seven biricik sevgilin, seni çok sabırsızlıkla bekliyorum Murat abim, senden ricam uygar daneden ateş ediyor çalar mısın? Ben Aydın Nazilli'den Cesur Kocaman Şakran T2 C8 koğuşuna yatan canım kardeşim Yiğidim Aslanım Emrah Kocaman ve koğuşuna yatan koğuş arkadaşlarına amcam Kasım Kocaman tüm kadar mahkumlarına gelsin bu şarkı. Hozan Hamit'ten Tışki şarkısı, Allah tüm kadar mahkumlarının yar yardımcısı olsun. Ben Aydın Nazilli'den Cesur Kocaman, Şakran T2, C8 koğuşuna yatan canım kardeşim Emrah Kocaman, amcam Kasım Kocaman ve koğuşuna yatan koğuş arkadaşlarına, tüm kader mahkumlarına gelsin bu şarkı. İlker Gürsan, ben hiç çocuk olmadım ki, Allah tüm kader mahkumlarının yar yardımcısı olsun. Hemen son sayfamızı yenileyelim. Şakran Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yatmakta olan aslan kardeşim Beycan Çelik, yani Baran Çelik. Özlenen beklenensin kardeşim, umarım iyisindir, sağlığın saatin yerindedir inşallah. Memo'nun çok selamı var, mektup yollamış sana ama ismini yanlış yazdığı için geri gelmiş, haberin olsun. Aklımızdasın her zaman, Allah'a emanet ol. Ben Aydın Nazilli'den Cesur Kocaman Şakran'da yatan canım kardeşim Yiğidim Aslanım Emrah Kocaman ve koğuşuna yatan koğuş arkadaşlarına amcam Kasım Kocaman tüm kader mahkumlarına gelsin. Adana Layhan ve Etkin'den Langarda şarkısı, Allah tüm kader mahkumlarının yar yardımcısı olsun. T2C10 Ali Şakran Kadın Ali Şakran Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yatmakta olan kadim dostum Mehmet Topçu'ya selamünaleyküm iki gözüm. Özlenen beklenensin, iyisindir inşallah. Bugün değil ama elbet bir gün o güneş sana da doğacak. Aslan gibisin sen Memocan, en yakın zamanda tekrar aramızda olman dileğiyle Allah'a emanetsin. Sayfamı yenileyim, varsa paylaşalım, müsaade isteyelim kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi. Şakran T1 ve 14 galericiler, pırlantacılar, koğuştan Halis Hak'tan aleykümselam Halis kardeşim. Halis Hak'tan uçar radyo başına. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Yalçın Öztanık, Sedat Elmas, dostlarım Fuat Afendi, Selim, Mert Kara, Uğurcan Tekin, Samet Tural, Sadullah Başlat, Kaya, Kadir, Asaf aynı kurumda bulunan Orçun, Mete ayrı kurumda bulunan abilerim, kardeşlerim, Mert Heptepe, İzzet Karakaya, İsmail Yangın, Canberk, Gömek'e selam olsun. Tüm kader mahkumlarına elbet bir gün dost meclisi kurulur. Gece bir söz, yarım gelen bir mesaj kardeşlerim. Bir daha yenileyelim, varsa paylaşalım, kimsenin hakkı kalmasın. Evet, bu gecelik bu kadar kardeşlerim. Hepiniz Rabbime emanet olun. Bu vaktin tüm güzelliği sizlerle olsun kardeşlerim. Yarın 7'de Allah nasip ederse duyan kardeşlerim, yarın duymayan kardeşlerime de saat 7'de başlayacak Murat'la gönülden gönüle hem SMS mesajları, hem kayıt mesajları, hem WhatsApp mesajlarınızı üçünü bir arada ayrı ayrı bir şekilde paylaşacağım. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Rabbime emanetsiniz. Hoşça kalın.

Yar, ben sensiz kaldım ya. Ben çaresizim. Ben yalnız kaldım ya. Ben bitmişim. Ben şimdi yapayalnızım. Dört duvarlar sarmış bedenimi. Çocuklarım, yavrularım, anam babam. Perişanım ben. Sahile vurmuş balina misali. Ne kuma çıkabiliyorum, ne denize.

0: kralına konuşma.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

0: kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

0: canım. Sefam olsun.
1: Çocuk çok tatlı bir çocuk. Girginliği güzel. Sesi güzel, nameleri güzel. Vallahi tanıdığıma çok sevindim. Kurban Tekir. Tam Tekir'sin abi.